28 derece, Ardahan 8-23, Bingöl 18-33, Bitlis 12-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 16-29, Iğdır 18-31, Kars 8-25, Malatya 17-32, Muş 16-31, Tunceli 16-34, Şırnak 22-33 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı biraz bulutlu geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 23-34, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 21-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Eylül çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Eylül Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. İki lider başkent Bişkek'te Ala Arça Devlet Konutu'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basına açıklama yaptı. Putin, Türkiye'nin dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklardan biri olduğunu belirterek, ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak ifadelerini kullandı. Erdoğan da iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaptı. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor, dedi. Putin'in de ifade ettiği gibi Türkiye-Rusya ilişkilerinde Akkuyu Santrali'nin büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerinin açılış adımlarını birlikte atacağız. Tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var şeklinde konuştu. Yeni adli yıl 1 Eylül itibarıyla başladı. 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla Yargıtay'da açılış töreni düzenlendi. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez törende yaptığı konuşmada, yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, içtihat birliğini güçlendirmek, dedi. Hakimlerin zaman yönetimini çok iyi yapması gerektiğini vurgulayan Başkan Kerkez, geciken adalet, adalet değildir ifadelerini kullandı. Edirne Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık'la tırın sürücüsü tutuklandı. Cumhurbaşkanı hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen Kocabıyık'la birlikte İran uyruklu bir kişi de yakalanmış. Kocabıyık'la tır sürücüsü gözaltına alınmıştı. Yabancı uyruklu kişi İlgöç İdaresi'ne teslim edilmişti. Gırgır ve troll yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Böylece yeni av sezonu başladı. Akdeniz'de ise av yasağı 15 Eylül'de sona erecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli gerekçeler öne sürerek saldırgan eylemlerde bulunduğunu, İran'ın ise hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını açıkladı. İran Devlet Televizyonu'na göre Sözcü Bekai, haftalık basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Lark Adası'na yönelik saldırısının İran açısından yeni bir durum olmadığını söyledi, Washington yönetiminin aşırı taleplerde bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini ve müzakere kavramını dikte ile karıştırdığını belirtti. İslamabad'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan mutabakatın geçerli olup olmadığı sorusu üzerine Bekai, Amerika Birleşik Devletleri mutabakat kapsamında taahhütlerini yerine getirmeyi kabul etti. Ancak imzadan yaklaşık 21-22 gün sonra bilinçli şekilde bu taahhütü ihlal etti. Washington'ın bu ağır ve kapsamlı ihlal nedeniyle hesap vermesi gerekir ifadelerini kullandı. Bekai, İran'ın zamanın gerekleri ve mevcut koşulları dikkate alarak İslamabad sürecinin nasıl devam edeceğine karar vereceğini vurguladı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. haftalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'de 5. hafta 11 Eylül Cuma günü oynanacak Beşiktaş-Erzurum Spor Futbol Kulübü karşılaşmasıyla ligin 6. haftası 18 Eylül Cuma günü Kasımpaşa-Konya Spor maçıyla başlayacak. Ligin 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisi ise 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Parapark'ta oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gökyüzü sağanak yağışlı 14 derece, Atina az bulutlu 27, Belgrad gökyüzü sağanak yağışlı 21, Berlin gökyüzü sağanak yağışlı 16, Helsinki sağanak yağışlı 11, Kiev gökyüzü sağanak yağışlı 18, Kopenhag gökyüzü sağanak yağışlı 12, Londra parça bulutlu 12, Madrid az bulutlu 18, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Paris parça bulutlu 12, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Roma az bulutlu 23, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran az bulutlu 24, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 19, Astana parça bulutlu 2, Bağdat az bulutlu 30, Bakü parça bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 14, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 24, Kuveyt az bulutlu 32, Medine az bulutlu 31, Mekke az bulutlu 31, Riyad az bulutlu 29, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu 23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo parça bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu 24, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 14, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Sydney az bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine az bulutlu 19, Kırcaali az bulutlu 18, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Komrat az bulutlu 15, Köstence az bulutlu 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Selanik az bulutlu 22, Şumlu az bulutlu 15, Taraklia az bulutlu 16, Valkaneş az bulutlu 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Gazimovasa az bulutlu 21, Girne az bulutlu 24, Lefkoşa az bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Oğlu Manas'a Buhara Hanı Temir Karahan'ı kızını istemek için Buhara'ya giden Cakıp Han, orada gördüğü şehir hayatına hayran kalmıştı. Temir Han ise kızını Manas'la evlendirmek konusunda kararsızdı. Vezirlerinin çoğu bu evliliğe taraftardı. Çünkü Buhara ile Kırgızların düşmanları ortaktı. Cakıp Han'dan yüklü miktarda başlık isteyen Temir Han da bu evliliğe razı olmuştu. Cakıp Han büyük miktardaki başlık parasını ödemeyi kabul etmişti. Ancak bir isteği daha vardı. 7 gün içinde bütün istediklerini teslim edeceğim. Lakin küçük kızın Aruke'yi de Manas'ın arkadaşı Alman Bet'e vereceksin. Temir Han bu isteğe çok sinirlendi. Vatanını bırakıp gelen bir Çinli'ye kızımı nasıl istersin? Bu sözü sana hiç yakıştıramadım. Cakıp Han, Alman Bet'in bir kaçak değil, soylu bir prens olduğunu, üstelik İslam'ı kabul ettiğini ve Manas'ın kardeşi olduğunu söyledi. Temir Han, önceleri bu teklife hiç sıcak bakmamıştı. Ama çok kıymet verdiği yakın dostu Kalmatay, onu ikna edince, Aruke'yi Alman Bet'e vermeye razı oldu. Birkaç gün sonra Cakıp Han, haddi hesabı olmayan hayvan sürüleriyle çıkıp geldi. Temir Han'ın istediğinden fazlası vardı. Temir Han doğrusu bu kadarını da beklemiyordu. Daha sonra büyük bir düğün yapıldı. Manas Kanıke ile Alman Bet ise Aruke ile evlenmişti. Akerkeç ile evli olan Ergökçe'ye de bacanak olmuşlardı. Yeni evli çiftler Talas sahillerinde uzun süre huzur içinde yaşadılar. Artık Kırgız halkı kendi vatanında güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürüyordu. Ertöştük Alay bölgesini, Sancabek Endican yöresini, Erkoçay Alp Atbaşı yöresini Manas Han'a bağlı olarak idare ediyordu. Alman Bet, Çuvak, Sığrak, Bakay gibi alpler ise Manas'ın yanında bulunuyorlardı. Manas Han güçlü ordusuyla tehlikeyi hissettiği an hemen silaha sarılıyor, Esen Han'a göz açtırmıyordu. Kırgızlar artık her seferde büyük zaferler elde ediyor, adeta yıllar süren esaretin acısını çıkarıyordu. Esen Han Manas'la savaşarak başa çıkamayacağını anlamıştı. Sonunda bir çözüm yolu buldu. Manas'ı hileli bir şekilde öldürecekti. Manas'ın ölümünden sonra Kırgızlarla rahat rahat başa çıkarım diye düşünüyordu. Bunun için Kırgızlara yakın olan kardeş boylardan yararlanmayı düşünüyordu. Esen Ağa'nın faydalanmak istediği boylardan önde geleni Köz Komanlardı. Köz Komanlar, Kırgız ülkesinin istilası sırasında esir edilerek Pekin'e götürülmüş, orada Budist yapılıp tamamen Moğollaşmışlardı. Esen Han, Köz Komanlardan başka Gökçe Göz, Candayak, Orazan ve Celtemez boylarının ileri gelenlerini de huzuruna alıp, onlara eğer Manas'ı yakalayıp sağ getirirlerse hanlık vereceğini söyledi. Tamamen benliklerini kaybetmiş olan bu insanlar, görevi kabul edip and içtikten sonra domuz kurban edip hazırlıklara başladılar. Bu beş hain bey yanlarını çocuklarını da alarak Talas'a doğru hareket ettiler. Manas'a da bir mektup yazıp yolladılar. Mektupta şöyle yazıyordu. Atan Uraz Alp öldükten sonra bizi esir ederek Pekin'e götürdüler. Mallarımıza, mülklerimize el koydular. Pekin'de düşmanlarımızın hayvan sürülerine çobanlık yaptık. Yıllarca köle gibi çalıştık. Şimdi oradan kaçtık. Tüm güçlüklere rağmen dağları taşları aşıp
padişahımız Manas'a sığınmaya geldik. Senin ululuğunu, yüceliğini, merhametini çok duyduk. Bize de kucak açıp kabul edeceğini sanıyoruz. Manas mektubu okuyunca çok sevinmişti. Aldığı haberi babasına ulaştırdı. Cakıpan da çok sevinmişti. Ancak annesi Çayırda Hatun'la eşi Kanikey Hatun pek sevinmemiş, kuşkuya kapılmışlardı. Manas onları büyük bir sevinç ve törenle karşıladı. Esen Han'la köz komandarın sinsi planından haberdar değildi. Onlara yürekten kucağını açıp sevgiyle bağrını bastı. Oysa köz koman sinsiydi, samimi değildi. Atamız bir kardeşim Manas, sevgili kardeşlerim. Oraz Alp'in ölümünden sonra Çinlilere ve Kalmuklara esir olup Çin'e getirildik. Köle gibi yıllarca çalıştırıldık. Atalarımızın yurduna hasret kaldık. Tek düşüncemiz ata toprağına kavuşmaktı. Allah bize bu kutlu toprağı öpüp koklamayı nasip etti. Bundan güzel bir mutluluk olamaz. Toplantıda bulunanlar bu etkileyici konuşmanın altında yatan sinsi planı anlayamadılar. Sessizce dinledikten sonra özellikle yaşlı olanlar içli içli ağladılar. Manas Han, Çin'den gelen soydaşlarına güzel bir yayla, sürüler ve çadırlar verdi. Közkoman hiç vakit geçirmeden sinsi planlarını uygulamaya koydu. Büyük çadırın içine derin bir kuyu kazdı, Manas'ı bu kuyuya düşürecek, becerebilirse Çin'e sağ salim kaçıracaktı. Manas'ın vefalı eşi Kanikey bu yeni konuklara hiç güvenmiyor, onları sürekli göz hapsinde tutuyordu. Ona göre bunlar Kırgızlığı tamamen unutmuş ve dinden de çıkmışlardı. Gizli gizli puta taptıklarını işitince iyice kuşkulanır oldu. Her davranışlarından şüphelenmeye ve bir şeyler aramaya başladı. Köz komandarın Manas'ın başına bir çorap öreceklerinden oldukça korkuyordu. Manas'ın 47, geleneksel Kırgız oyunu orada oynuyorken Közkoman ve arkadaşları bunu fırsat bilip Manas'ı evlerine davet ettiler. Zengin bir sofra hazırlamışlardı. Sofrada yok yoktu. Manas, Çin usulü hazırlanmış bu sofrayı çok beğendi, yemekleri iştahla yedi. İçeceklere ise uyku ilacı atılmıştı. Bunu fark edemeyip kana kana içti ve kendinden geçip bayıldı. Manas baygın bir halde Közkoman ve Gökçe Oğuz oğullarının gözetimindeydi. Közkomanlar keyiflenmişlerdi. Manas'la birlikte Kırgızların gücü kuvveti kalmayacak. Kırgızlar artık elimize düştü. Manas olmadan onlar bir hiç. Kırgızların sonu geldi artık. Manas kendine geldiğinde iş işten geçmişti. Yorgun ve bitkin bir haldeydi. Kalmukların elinde esir olduğunu anlamıştı. Kardeş diyerek bağrına bastı insanların kötü niyeti onu oldukça üzdü. Annem de Kanikey ne kadar da haklıymış. Bu kalmuklaşmış Kırgızları dost bilmeyecektim. Şimdi fare gibi zindana kapanıp kısılı kaldım. Dostlarımı dinlemeyip bu çakallara fazla göz yumdum. Dostlarım neredesiniz? Alman Beyt, Altbakay, kardeşim Çuvak neredesiniz? Yoksa siz de benim gibi gaflet uykusuna mı yattınız? Uyumayın, kendinize gelin. Bakın hele koca Manas ne hallere düştü. Manas zindan gibi örülü kuyuda bekleye dursun, arkadaşları ise hiçbir şeyden habersiz orada oynamaya devam ediyorlardı. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki programda Manas destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 17-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 18-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 18-33, Kocaeli 20-31, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-32 derece, Aydın 25-40, Denizli 24-38, Kütahya 15-30, İzmir 23-36, Manisa 23-37, Muğla 21-37 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Mersin'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-38 derece, Antalya 26-39, Burdur 19-35, Hatay 23-33, Isparta 19-34, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 26-34 ve Osmaniye 23-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-32, Çankırı 15-33, Eskişehir 15-31, Karaman 16-31, Kayseri 13-29, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 15-31, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-30, Sivas 12-29 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde bulutlu çevreleri puslu, yer yer sisli geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 14-30, Düzce 17-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-26, Bayburt 10-27, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 14-29, Ordu 19-27, Rize 20-28, Samsun 19-28, Sinop 20-29, Tokat 15-28 ve Trabzon 20-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 14-28 derece, Ardahan 8-23, Bingöl 18-33, Bitlis 12-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 16-29, Iğdır 18-31, Kars 8-25, Malatya 17-32, Muş 16-31, Tunceli 16-34, Şırnak 22-33 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 23-34, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 21-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi genişletilmiş oturumunda konuştu. Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerde aktif diplomasi anlayışını devam ettirdiğini vurguladı. Şangay İşbirliği Örgütü'nün önemine değinen Erdoğan, teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arz güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliği ilerletmenin gayreti içinde olacağız ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31 zirvesine 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızla aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Duyacağımızı ifade etmek isterim, dedi. 135 Alo Adalet Hattı bugün itibariyle hayata geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni adli yılın ilk gününde Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayan 135 Alo Adalet Hattı ile 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmek istediklerini belirten Gürlek, yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız bilgisini paylaştı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında çeşitli kentlerde düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden dalgaç polisi olan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 31 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi. 3 operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı. İngiltere'de Haziran'da iktidardaki İşçi Partisi liderliğinden Temmuz'da Başbakanlıktan ayrılan Keir Starmer, 11 yıldır sürdürdüğü milletvekilliğinden de istifa etti. Eski Başbakan Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bundan sonra uluslararası ilişkiler ve savunmayla kadınlara ve çocuklara karşı şiddet konularına odaklanacağını açıkladı. Ve spor, Trabzonspor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 2 Eylül çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 4 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Trakya, göller yöresi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi, Sinop, Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Eylül Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Yalın ayak gezdim bütün bu yolları. Kendimi unuttum, nedenini sormayın. Ben mi yanlışım, hep ben mi yalnızım? Kimse de sormadı halimi, hatırımı.

Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 5.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 17-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 18-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 18-33, Kocaeli 20-31, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-32 derece, Aydın 25-40, Denizli 24-38, Kütahya 15-30, İzmir 23-36, Manisa 23-37, Muğla 21-37 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, Mersin'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-38 derece, Antalya 26-39, Burdur 19-35, Hatay 23-33, Isparta 19-34, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 26-34 ve Osmaniye 23-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-32, Çankırı 15-33, Eskişehir 15-31, Karaman 16-31, Kayseri 13-29, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 15-31, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-30, Sivas 12-29 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde bulutlu çevreleri puslu, yer yer sisli geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 14-30, Düzce 17-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-26, Bayburt 10-27, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 14-29, Ordu 19-27, Rize 20-28, Samsun 19-28, Sinop 20-29, Tokat 15-28 ve Trabzon 20-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 14-28 derece, Ardahan 8-23, Bingöl 18-33, Bitlis 12-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 16-29, Iğdır 18-31, Kars 8-25, Malatya 17-32, Muş 16-31, Tunceli 16-34, Şırnak 22-33 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 23-34, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 21-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı biraz bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. İki lider başkent Bişkek'te Ala Arça Devlet Konutu'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basına açıklama yaptı. Putin, Türkiye'nin dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklardan biri olduğunu belirterek, ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak ifadelerini kullandı. Erdoğan da iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaptı. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor, dedi. Putin'in de ifade ettiği gibi Türkiye-Rusya ilişkilerinde Akkuyu Santrali'nin büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerinin açılış adımlarını birlikte atacağız. Tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var, şeklinde konuştu. Yeni adli yıl 1 Eylül itibarıyla başladı. 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla Yargıtay'da açılış töreni düzenlendi. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez törende yaptığı konuşmada, yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, içtihat birliğini güçlendirmek, dedi. Hakimlerin zaman yönetimini çok iyi yapması gerektiğini vurgulayan Başkan Kerkez, geciken adalet, adalet değildir ifadelerini kullandı. Edirne Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık'la tırın sürücüsü tutuklandı. Cumhurbaşkanı hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen Kocabıyık'la birlikte İran uyruklu bir kişi de yakalanmış, Kocabıyık'la tır sürücüsü gözaltına alınmıştı. Yabancı uyruklu kişi İl Göç İdaresi'ne teslim edilmişti. Gırgır ve troll yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Böylece yeni av sezonu başladı. Akdeniz'de ise av yasağı 15 Eylül'de sona erecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli gerekçeler öne sürerek saldırgan eylemlerde bulunduğunu, İran'ın ise hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını açıkladı. İran Devlet Televizyonu'na göre Sözcü Bekai, haftalık basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Lark Adası'na yönelik saldırısının İran açısından yeni bir durum olmadığını söyledi, Washington yönetiminin aşırı taleplerde bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini ve müzakere kavramını dikte ile karıştırdığını belirtti. İslamabad'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan mutabakatın geçerli olup olmadığı sorusu üzerine Bekai, Amerika Birleşik Devletleri mutabakat kapsamında taahhütlerini yerine getirmeyi kabul etti. Ancak imzadan yaklaşık 21-22 gün sonra bilinçli şekilde bu taahhütü ihlal etti. Washington'ın bu ağır ve kapsamlı ihlal nedeniyle hesap vermesi gerekir ifadelerini kullandı. Bekai, İran'ın zamanın gerekleri ve mevcut koşulları dikkate alarak İslamabad sürecinin nasıl devam edeceğine karar vereceğini vurguladı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. haftalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'de 5. hafta 11 Eylül Cuma günü oynanacak Beşiktaş-Erzurum Spor Futbol Kulübü karşılaşmasıyla ligin 6. haftası 18 Eylül Cuma günü Kasımpaşa-Konya Spor maçıyla başlayacak. Ligin 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisi ise 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Para Park'ta oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın. Korunan damla geleceğimizdir.
1: Meteorolojinin sesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 4 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Trakya, göller yöresi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi, Sinop, Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Eylül Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 6.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 17-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 18-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 18-33, Kocaeli 20-31, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-32 derece, Aydın 25-40, Denizli 24-38, Kütahya 15-30, İzmir 23-36, Manisa 23-37, Muğla 21-37 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, Mersin'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-38 derece, Antalya 26-39, Burdur 19-35, Hatay 23-33, Isparta 19-34, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 26-34 ve Osmaniye 23-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-32, Çankırı 15-33, Eskişehir 15-31, Karaman 16-31, Kayseri 13-29, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 15-31, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-30, Sivas 12-29 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 14-30, Düzce 17-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-26, Bayburt 10-27, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 14-29, Ordu 19-27, Rize 20-28, Samsun 19-28, Sinop 20-29, Tokat 15-28 ve Trabzon 20-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 14-28 derece, Ardahan 8-23, Bingöl 18-33, Bitlis 12-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 16-29, Iğdır 18-31, Kars 8-25, Malatya 17-32, Muş 16-31, Tunceli 16-34, Şırnak 22-33 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 23-34, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 21-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerinize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi genişletilmiş oturumunda konuştu. Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerde aktif diplomasi anlayışını devam ettirdiğini vurguladı. Şangay İşbirliği Örgütü'nün önemine değinen Erdoğan, teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arz güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişme noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliği ilerletmenin gayreti içinde olacağız ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31 zirvesine 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızla aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağız. Duyacağımızı ifade etmek isterim, dedi. 135 Alo Adalet Hattı bugün itibariyle hayata geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni adli yılın ilk gününde Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayan 135 Alo Adalet Hattı ile 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmek istediklerini belirten Gürlek, yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız bilgisini paylaştı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında çeşitli kentlerde düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden dalgıç polisi olan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 31 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi. 3 operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı. İngiltere'de Haziran'da iktidardaki İşçi Partisi liderliğinden Temmuz'da Başbakanlıktan ayrılan Keir Starmer, 11 yıldır sürdürdüğü milletvekilliğinden de istifa etti. Eski Başbakan Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, bundan sonra uluslararası ilişkiler ve savunmayla kadınlara ve çocuklara karşı şiddet konularına odaklanacağını açıkladı. Ve spor, Trabzonspor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 4 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Trakya, göller yöresi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi, Sinop, Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Eylül çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Güney Ege'de fırsınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Eylül Cuma günü Ege'de fırsınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden itibaren güneyinde yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün bir evlilik danışmanının evlilikte yaşanan soru ve sorunları nasıl incelediğini ele aldık. Evlilik danışmanları sorunları evlilik öncesi ve evlilik sonrası yaşanılan sorunlar olarak ikiye ayırıyorlar. Türkiye genelinde birçok yerde, özellikle de pandemiden sonra binlerce evli çift online danışmanlık da almışlar. Evlilik iki bireyin hem ruhsal hem de fiziksel anlamda bütünleşmesi. Bireysel anlamda ben veya sen yerine çift düşünerek biz diyebilme hali. Bu açıdan evlilikte yaşanan sorunların temelinde biz olamama durumu var. Evliler bir sorunla karşılaştıklarında ilk olarak biz olarak bakmak zorundalar olaya. Ama genellikle de böyle yapamadıklarından sorunlar büyüyor, ortaya çıkıyor ve durdurulmaz bir kar topunun durdurulmaz şekilde büyümesiyle zarar verici hale geliyor. Çiftlerin ilk yapmaları gereken şey bireysel düşüncelerden kurtulup çift olarak düşünmeleri. Çiftler evlenecekleri zamana kadar partnerini mutlu etmeyi kendilerini mutlu etmekten daha önemli görüyorlar. Kendi haz ve isteklerinde fedakarlık yaparak eşlerini mutlu etmenin yollarını arıyorlar. Evlendikleri andan itibaren ise herkes kendisi olmaya başlıyor. İnsanın biyolojik olarak içsel dürtüleri onu bencil olmaya itiyor. Bencil düşünce ve davranışlar arttıkça da evlilikte yaşanan sorunlar da artıyor. Çiftler bencillikten kurtulmak için yapması gereken her şeyi kendi istekleriyle karşı tarafın istekleri arasında dengeyi kurabildikleri sürece mutluluğu yakalıyorlar. Yani empati yaptıkları sürece. Evlilik öncesi devam eden fedakarlığın evlendikten sonra da devam etmesi aslında arzu edilen şey. Bencil sevgilerde çıkarcılık ön planda. Sana ihtiyacı bitene kadar seveceği anlamını taşıyor bu. Sağlıklı olmayan evlilikte problem çıkması durumunda çözüme ulaşmak çok zor oluyor. Çiftler mutlu olmak adına hayatlarını birleştirdikleri o evde bir arada olmanın keyfini çok uzun süre yaşayamıyorlar böylece. Bencilliğin yerini fedakarlığın alması durumunda evlilikte yaşanan sorunlar kolayca çözülüyor. Eşinizin sizi sevip sevmediğini anlamak istiyorsanız sizinle ilgili yaptığı fedakarlıklara bakmanız gerekiyor. Evlilikte yaşanan sorunlar deyince de aklınıza ne geliyor? Evlilikte iletişim sorunları, aile içi ve aile dışı sorunlar, şiddet sorunu, güven sorunu, aldatma, gelin kaynana savaşları, cinsel işlev sorunları, maddi sorunlar, eşlerde görülen kişilik bozuklukları. Tüm bu sorunların çözümü elbette ki bir sır değil. Empati yapmak, evlilikte uyuma odaklanmak, her şeyden önce de fark edebilmek. Evlilikte sorun çıkartmak her kişinin başarısıyken, sorunu çözmekse er kişinin başarısı. Biyolojik olarak bencil bir varlık olan iki insanın evliliklerini sürdürebilmeleri, enaniyeti, benliği, bencilliği, hodgamlığı ve egoistliği bir kenara bırakıp fedakarlığı, tevazu ve alçak gönüllülüğü öne çıkarması gerekiyor. Bunu engelleyen tek şey ise gurur ve kibir. O halde evliliğinizi toparlamak istiyorsanız ilk önce gurur ve kibiri kendinizden yok etmeniz gerekecek. Ancak bu sayede fedakar, alçak gönüllü ve tevazu sahibi biri olabilirsiniz. Bunu başardığınız takdirde eşinizi mutlu etmeye odaklanırsanız evlilikte yaşanan sorunlar azalır. Önce kendinizi hiç olarak görmeyi deneyin. Tüm evlilikler çıkara dayalı ilişkilerdir. Herkes bu ilişkiden kendi payına ne düştüğünü dert edinir. Evli çiftler birbirlerinden mutluluk alabilmek amacıyla fedakarlık yapması gerektiğine inanır. Kaz gelen yerden tavuğu esirgememek mantığıyla yapılan bu fedakarlık biçimi de doğru değildir. Taraflardan biri bu fedakarlıktan vazgeçince diğeri de vazgeçecektir. Sonucunda evlilikte yaşanan sorunlar ve çatışmalar da kaçınılmaz hale gelir. İletişim evlilikte yaşanan sorunların çözümünde gerekli olan tek kavram. Evli çiftler sorunlarını sırayla ve güncel haliyle tartışmalılar. Karşılıklı olarak sorunların arka arkaya sıralandığı ve buna geçmişin de sorunlarının eklendiği tartışmalar kavga ile biter. Tek seferde çözmeniz bunların hepsini mümkün değildir. Sorunlarınızı mutlaka önem sırasına göre listeleyin ve her şeyi sorun haline getirmek yerine gerçekten sorunlarınıza odaklanın. Bir sonraki programımıza kadar eşinizle aranız bal kaymak olsun, kulağınız da bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7.
1: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde zamanla pus, sabah ilk saatlerde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31 derece. Kırklareli 33, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 30 derece. İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 38, Antalya 39, Burdur 35, Hatay 33 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Eskişehir 31, Ankara 32, Çankırı 33 derece. Kayseri 29, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 31, Niğde 30, Sivas 29, Nevşehir 27, Yozgat 25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli olacak. Bartın ve Karabük 31, Bolu 30, Düzce 29, Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 30 derece. Giresun ve Ordu 27, Gümüşhane 29, Rize 28 derece. Sinop 29, Samsun, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ardahan'la Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 28, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28 derece. Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29 derece. Kars 25, Malatya 32, Iğdır ve Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 38, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 35, Kilis 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre.

Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısındaysa 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de, Çeşme ile Fethiye arasında. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de, Fethiye ile Anamur arasında. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, hava parçalı bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi amacıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerin açılış adımlarını birlikte atacağız," dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi.

Adalet Bakanı Hakan Gürlek en sosyal medya hesabından Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis'le video konferansla görüştüğünü kaydetti. Açıklamada Yunanistan Adalet Bakanı Sayın Yorgos Floridis'le video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirerek adalet alanındaki işbirliğimizi değerlendirdik. Başta adli yardımlaşma olmak üzere sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli işbirliğinin önemini vurguladık. Görüşmede suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını aktaran Gürlek, Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının ülkemize iadesini talep ettik dedi.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre sayısalda ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarını tercih ederken, sözelde ilk 1000'e girenler en fazla tarih, eşit ağırlıktaysa en fazla hukuk programlarına yerleşti. Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. İsrail ordusu Lübnan'dan gönderildiği düşünülen şüpheli bir hava hedefine ülkenin kuzeyinde müdahale edildiğini açıkladı. İngiltere'de 31 Mart 2025-31 Mart 2026 döneminde gözaltına alınanların sayısı bir önceki döneme göre %1434 artarak 3021 oldu. Ve spor. 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiören Gücü Boluspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Haberleri sunduk.

Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş yolunun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çaldır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 2 Eylül çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 4 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Trakya, göller yöresi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi, Sinop, Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Eylül çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Eylül Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden itibaren güneyinde yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Bebekler niçin ağlar? İlk 6 ayda bebeğin en güçlü iletişim aracı ağlamaktır. 1. aydan sonra bebeğin ağlama şekli ihtiyaçlarına göre değişir. Dikkat edildiğinde uykusu geldiği zamanla karnı aç olduğu zaman bebeğin ağlama şeklinin farklı olduğu anlaşılır. Aynı zamanda bebekler sadece ihtiyaçları için değil, dikkat çekmek ve iletişim kurmak için de ağlayabilirler. Bu iletişim araçları konuşmayı öğrenseler bile belirli bir yaşa kadar devam eder. Bebekler genelde 2. 3. aylarda A, O, U gibi sesler çıkarmaya ve daha sonra 4. aylarına doğru bu sesleri uzatmaya başlarlar. Ağlamak henüz konuşma kabiliyetleri verilmemiş bebekler için benzersiz bir hediyedir. Çünkü bebekler her türlü isteklerini ancak bu yolla elde ederler.
1: Biliyor muydunuz?
2: Yılanlar nasıl koku alıyorlar? Yılanların koku alması çok ilginçtir. Çünkü onlar dilleriyle koku alırlar. Yılanlara fazla gelişmiş görme ve duyma organları verilmemiştir. Bunun yerine onlara dilleriyle avlarının ve düşmanlarının kokularını alacak özellikler verilmiştir. Belgesellerde av peşindeki bir yılanın dilini sürekli çıkartıp içeri soktuğunu fark ettiniz mi? Yılanlar bunu keyif almak için yapmıyorlar elbette. Yılanların dillerinin ucunda koku alıcılar vardır. Yılan dilini dışarı uzattığında etraftan kokuları alır. Dilini ağzına götürdüğünde ise ağızdaki bir organ bu kokunun bir ava ait olup olmadığına karar verir ve yılan ona göre harekete geçer.
1: Biliyor muydunuz?
2: Uzaktan kumanda cihazı ne zaman, kim tarafından icat edildi? 1950'de Eugène Poly ilk uzaktan kumanda cihazını icat etti. Bir mühendis olan Poly, ilk kablosuz kumanda cihazına Flashmatic adını verdi. Bu cihaz 1955'te piyasaya çıkarıldığında büyük ilgi görmüştü. Fakat bugünkü emsallerine göre bazı sınırları vardı. En önemlisi cihazın fotonlarla işliyor olmasıydı. Şayet televizyon güneşe direkt maruz bırakılırsa kendiliğinden kanallar değişebiliyordu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Bu kalemunların dillerinin kendi vücutlarından 2 kat daha uzun olduğunu, dünyanın 7 harikasından biri olan Babil şehrindeki asma bahçelerinin zamanına göre çok ileri sulama yöntemleriyle o hale geldiğini, insanların ölümüne en fazla sebep olan hayvanın sivrisinek olduğunu, soğuk havalarda ısınmak için alkol almanın son derece tehlikeli olduğunu, yüzeysel damarlarda genişlemeye yol açan alkolün bir süre kendinizi ısınmış gibi hissetmenize yol açarken vücudun ısı kaybını kolaylaştırdığını ve bunun da donmayı çabuklaştırdığını, arı kuşlarının saniyede yaklaşık 60 ila 70 defa kanat çırptığını, dünyadaki ilk telefon rehberinde sadece 50 ismin yer aldığını ve ilk rehberin 1878 yılının Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Connecticut, New Haven'da yayımlandığını biliyor muydunuz?
1: Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 8.
4: Şimdi hava durumu.
5: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31 derece. Kırklareli 33, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 30 derece. İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 38, Antalya 39, Burdur 35, Hatay 33 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Eskişehir 31, Ankara 32, Çankırı 33 derece. Kayseri 29, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 31, Niğde 30, Sivas 29, Nevşehir 27, Yozgat 25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli olacak. Bartın ve Karabük 31, Bolu 30, Düzce 29, Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 30 derece. Giresun ve Ordu 27, Gümüşhane 29, Rize 28 derece. Sinop 29, Samsun, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ardahan'la Erzurum'un kuzeyi ve Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 28, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28 derece. Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29 derece. Kars 25, Malatya 32, Iğdır ve Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 38, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 35, Kilis 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra ise 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra ise güneyli önlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerin açılış adımlarını birlikte atacağız," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en sosyal medya hesabından Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis'le video konferansla görüştüğünü kaydetti. Açıklamada Yunanistan Adalet Bakanı Sayın Yorgos Floridis'le video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirerek adalet alanındaki işbirliğimizi değerlendirdik. Başta adli yardımlaşma olmak üzere sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli işbirliğinin önemini vurguladık. Görüşmede suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar, adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını aktaran Gürlek, Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının ülkemize iadesini talep ettik dedi. YKS yerleştirme sonuçlarına göre sayısalda ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarını tercih ederken, sözelde ilk 1000'e girenler en fazla tarih, eşit ağırlıktaysa en fazla hukuk programlarına yerleşti. İsrail ordusu Lübnan'dan gönderildiği düşünülen şüpheli bir hava hedefine ülkenin kuzeyinde müdahale edildiğini açıkladı. İngiltere'de 31 Mart 2025-31 Mart 2026 döneminde gözaltına alınanların sayısı bir önceki döneme göre %1434 artarak 3021 oldu. Ve spor. 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiören Gücü, Boluspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş yolunun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
5: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Değerli dinleyenler, Basında Gündem programından bütün dinleyenlerimize günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz. Programımızda her sabah olduğu gibi Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda saatimiz 10'u gösterene kadar sizlerle birlikteyiz. Bazı gazetelerimizden öne çıkan haberleri sizlerle paylaşacağız. Ayrıca Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarımızla gerçekleştireceğimiz telefon görüşmelerinde uzmanlarımız bölgelerine dair bu sabah yapılan tahminleri, en güncel tahminleri sizlerle paylaşacak. Ve yine birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz. Ankara'nın ve İstanbul'un trafik durumunu da yine her zaman olduğu gibi programımızda sizlerle paylaşacağız. Basında Gündem programında bu sabah teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Şimdiden güzel bir gün dileyelim. Sabah gazetesinin haberleriyle başlayacağız ama öncesinde İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de uzmanımız Sayın Hakan Doruk hattımızda. İzmir ve çevresi için tahminleri alacağız. Günaydın Hakan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Nihan Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, biz de iyi çalışmalar diliyoruz. İzmir ve çevresinde hava nasıl, sizden dinleyelim.
1: Tabii ki, bugün için bölge geneli açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı bölge genelinde 1 ila 2 derece artacak. Rüzgar kuzey yönlerden hafif kuvvetli, kıyı kesimlerde orta kuvvetli esecek. İl merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak: İzmir 36, Çanakkale ve Balıkesir 33, Manisa 37 ve Aydın'da 40 derece. Ege Denizi'nde az bulutlu, rüzgar Çanakkale Çeşme arasında kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 bofor kuvvetini esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre dolayında olacak. Çeşme Bodrum arasında ise rüzgarlar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğleden sonra 4 ila 6 bofor kuvvetini esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğleden sonra 1,5 ila 2,5 metre dolayında olacak. Bu sabah için aktaracaklarımız burada sona eriyor. Sizlere yayınlar, dinleyicilerimize iyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz biz de. Uzmanımız Sayın Hakan Doruk hattımızdaydı. İzmir ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini kendisinden dinledik. Sabah gazetesinin haberleriyle başlayalım haber turumuza. Manşet haberinde Bişkek'ten dünyaya adil düzen çağrısı başlığı atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde dünyaya seslendi. Adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizle birlikte tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacak. İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız, demiş. 10. sayfada bu haberin detayları. Rusya ile yeni akkuyular yolda, diyor gazete. Devam edeceğiz ama öncesinde Adana'ya gidelim. Adana'da uzmanımız Sayın Aşkın Gündoğdu hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Adana ve çevresinde hava nasıl olacak? Buyurun, sizden dinleyelim.
2: Efendim, Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezimizin hazırlamış olduğu günlük hava tahmin raporu şu şekilde olacak. Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar ise genellikle kıyı ve iç kesimlerde güney ve batı yönlerinden, yüksek kesimlerde ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmekte. İl merkezlerimizdeki günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda ise Adana az bulutlu ve açık 38, Mersin açık 34, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 38, Osmaniye az bulutlu ve açık 36, Gaziantep az bulutlu ve açık 36, Kilis az bulutlu ve açık 37, Hatay ise açık ve 32 derece olacaktır. Bölgeden aktarabileceklerim şimdilik bunlardır Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz Aşkın Bey, aktardığınız bilgiler için iyi çalışmalar diliyoruz sizlere, hoşçakalın.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Uzmanımız Sayın Aşkın Gündoğdu aktardı. Adana ve çevresi için en güncel

sayfada yine bu haberin de detayları. Kayıplar için 550 metrede büyük operasyon diyor gazete. Girne'de batan gemideki kayıp 20 kişi için Türkiye seferber oldu. Kayıpları bulmak için çalışma başlatan TCG Işın 550 metrede gemi olduğu değerlendirilen bir cisim tespit etti. Kayıplar için askeri gemilerin yürüttüğü çalışmalara İHA'lar ve helikopterler de havadan destek veriyor. TCG Işın'ın gelişmiş sonar sistemleriyle batık tespit edildikten sonra uzaktan kumandalı sualtı araçlarla robotik dalış gerçekleştirilerek 550 metre derinlikteki enkaza müdahale edilecek. 11. sayfada haberin detayları. Evladı için canını feda etti demiş yine bu haberle alakalı, bunu da paylaşalım. Faciadan geriye yürek yakan hikayeler kaldı. Sağlık çalışanı Gülcan Gürel'in can yeleğini çıkarıp kızı TUSEM'e giydirdiği ortaya çıktı. Evladını kurtaran fedakar anne öldü diyor gazete.

Bir diğer haber başlığı Zeynep seri katil kurbanı. İstanbul'da 4 yıldır kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Katil Fethi Dağlı'nın 2007'de Ahmet Karadağ öldürdüğü, hapisten çıkar çıkmaz 2022'de Zeynep'i katlettiği, 2 yıl önce de Erva Raziye Asar'ı öldürmekten tutuklandığı ortaya çıktı. Detayları 3. sayfada bu haberin.

Evet, spor haberlerini de paylaşalım sizlerle. Muhteşem Sultanlar başlığını atmış gazete. Amili kadın voleybol takımımız Azerbaycan'ı yenerek çeyrek finale çıktı. Rakip Almanya diyor. Evet, dün oynanan karşılaşmada amili voleybol takımımız, kadın voleybol takımımız Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu. Bu karşılaşmada yine filenin sultanlarına başarılar dileyelim biz de, umarız sonu şampiyonluk olur. Evet, sabah gazetesini bu haberle birlikte noktalamış olduk. Basında gündem programımızda şimdi güzel bir şarkı arası verelim, sonrasında yine burada olacağız.

0: Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Evet, İstanbul'u dinleyenlerimiz için trafiği paylaşacağız. Şu dakikalarda İstanbul'da trafiğin durma noktasında olduğunu söyleyelim. Köprülere göz atalım öncelikle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde açık görünüyor. Avrupa'ya geçişlerde ise trafiğin durma noktasında olduğu göze çarpıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yine Anadolu'ya geçişlerde akıcı. Avrupa'ya geçişlerde ise yer yer akıcı görünüyor. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık. Ayvansaray yönünde ise trafiğin durma noktasında olduğunu söyleyelim. En yoğun yolları da yine sizlerle paylaşacağız ve varış sürelerini, ama öncesinde İstanbul'a gidelim. Düzeltiyorum, Samsun'a gidelim. Samsun ve çevresi için 10. bölgeden uzmanımız Sayın Nurullah Kara hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. 10. bölgeden dinleyenlerimize neler söyleyeceksiniz?
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Ordu çevrelerinin öğleden sonra sağanak ve gökyüzlü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerine beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun ve Tokat 27, Kastamonu, Sinop ve Amasya 29, Çorum 28 ve Ordu 26 derece. Son olarak bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları Samsun ve Ordu'da 26, Sinop ve İnebol'da 25 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarımız bu yönde.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Samsun ve çevresi için en güncel tahminleri aldık. Uzmanımız Sayın Nurullah Kara hattımızdaydı. Devam edelim. İstanbul'da en yoğun yollar şöyle. Öncelikle TEM'de Tekstilkent Bulvarı'ndan Avrupa konutlarına kadar 1 saat 40 dakika görünüyor yolculuğunuz. Karayollarından Seyran Tepe'ye 30, Çakmak Köprüsü'nden Molla Girani Viyadüğü'ne kadar yine 30 dakika, Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadarsa yaklaşık 20 dakika. Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa konutlarına kadar 40 dakika, Esenler Belediyesi'nden Taş Ocağı Yolu Caddesi'ne kadar 25 dakika görünüyor TEM'de. D100 Karayolu'na bakalım. Harami Dere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya 40, Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar yaklaşık 20 dakika, Göztepe'den Acıbadem'e kadarsa 15 dakika görünüyor yolculuğunuz bu güzergahta. E5'te ise Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 35 dakika, Cevizli Bağ'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 15 dakika görünüyor bu güzergahta da yolculuğunuz. Diğer yollarsa şöyle. Kemeraltı Caddesi, Meclisi Mebusan Caddesi, Tersane'den Dolmabahçe'ye kadar 15 dakika. Şile Yolu Caddesi, Üsküdar Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar da 20 dakika görünüyor bu güzergahta yolculuk süreniz. Evet, trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler dileyelim. Akşam gazetesinden haberlerimizle devam edelim şimdi. Barışın Yolu diyalog başlığını atmış Akşam gazetesi manşet haberinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi zirvesinde konuştu. Tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Haberin detayları 13. sayfada. Rusya ile yeni nükleer santraller yolda demiş yine akşam gazetesi de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus lider Putin Bişkek'te bir saat görüştü. Erdoğan görüşme öncesi Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte yeni santrallerin adımlarını da atacağız dedi.

0: Facia 2 ay önceden sinyal vermiş. Bir diğer haber başlığı: Girne'de 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin kaybolduğu kazaya neden olan geminin 21 Haziran'da da yamalı bölgeden su aldığı ortaya çıktı. Gemide olan bir grup genç o anların görüntüsünü paylaştı. Gemi su alıyor, batıyoruz uyarısı yapan yolculara mürettebatın "Bir şey olmaz, sıkıntı yok, yerinizi değiştirin, ıslanmayın" dedikleri görüldü. O video soruşturmaya dahil edildi. TCG Işın denizin altında 1000 metreye kadar arama faaliyeti yapabiliyor. Geminin enkazı 550 metrede tespit edildi. Yerli ve milli TCG Işın gemisi bölgeye ulaşarak arama faaliyetlerinin komutasını üstlendi. Batık gemi 550 metrede tespit edildi. Kayıp yolcuların bulunması için enkazda sualtı robotları indirildi. Gözyaşları sel oldu diyor gazete. Faciada ölen 8 yolcudan 4'ü dün toprağa verildi. Hüseyin Özdemir ile Reyhan Verim Mersin'de, babası aynı faciada kaybolan 14 yaşındaki Nisa Törer ile Nihat Balyemez Gaziantep'te son yolculuklarına uğurlandı demiş gazete. Biz de vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, gazete haberlerimize bir ara verelim. İstanbul'a gidiyoruz şimdi. Uzmanımız Sayın Ceyhun Özdemir hattımızda. Günaydın Ceyhun Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, günaydın, hoş bulduk Nihan Hanım.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz, buyurun.
1: Bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Aynı zamanda sabahın ilk saatlerinde ise pusuya yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yani Poyraz yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli yani 30-50 km/saat olarak eseceğini bekliyoruz. Herhangi bir güncel uyarımız yok. Bugün illerimizde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 30, Kocaeli 30, Sakarya 30, Edirne 36, Tekirdağ 28, Kırklareli 33, Yalova ise 29 derece. Denizlerimize gelince herhangi bir fırtına beklemiyoruz. Batı Karadeniz'de hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan yani Poyraz'dan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş ise iyi. Marmara Denizi'nde hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz Ceyhun Bey. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: İstanbul ve çevresi için de 1. Bölge Müdürlüğümüzden uzmanımız Sayın Ceyhun Özdemir paylaştı en güncel hava durumu tahminlerini. Akşamda devam edelim haber turumuza. Tarım Bakanlığı meyve suyunda tatlandırıcı yasaklanıyor diyor gazete. Tarım Bakanlığı meyve suyu ve meyve suyu tozunda tatlandırıcı kullanmayı yasaklayan taslağı görüşe açtı. Tatlandırıcı yalnızca ilave şekersiz üretilen meyve nektarlarıyla düşük enerjili nektarlara katılabilecek. Vira Bismillah demiş gazete. Balıkçılar Vira Bismillah diyerek denize açıldı. Tezgahlarda palamut bereketi yaşandı. 400 gram palamut 150 lira demiş. 4. sayfada haberin detayları. Milli trenden 250 kilometre rekoru. Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni Eskişehir Polatlı hattında yapılan testte saatte 250 kilometre hıza ulaştı. Trende aynı anda 557 yolcu seyahat edebiliyor. Yine 4. sayfada detaylar. Son haberimiz: Fatih Tekke dönemi sona erdi. Trabzonspor'da üst üste yenilgiler sonrası teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Detaylar 18. sayfada. Evet, akşam gazetesini böylelikle noktalamış olduk. Bir diğer telefon bağlantımız için Van'dayız. Uzmanımız Sayın Elif Asena Berber hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza Elif Hanım.
2: Günaydın, merhabalar.
0: Neler söyleyeceksiniz bölgenize ilişkin? Buyurun.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van'ın doğu ilçelerinde aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esintisi beklenmektedir. Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesini bekliyoruz. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Muş 32, Hakkari 31, Van 27 ve Bitlis'te 29 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
2: İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Uzmanımız Sayın Elif Asena Berber aktardı Van ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini. Evet, şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında son gazetemiz Foto Maç'tan spor haberleriyle buradayız. Müzik.

0: Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Şimdi 16. bölgemiz Iğdır'dayız. Uzmanımız Sayın Eda Beyaz hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Nihan Hanım, hoş buldum.
0: Neler söyleyeceksiniz Iğdır, Ağrı ve Kars için?
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış ağında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerini gün içerisinde bekleyen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır 30, Kars 25, Ağrı 28 derece. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz Eda Hanım, aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. İyi yayınlar.
0: Evet, uzmanımız Sayın Eda Beyaz Iğdır, Ağrı ve Kars için aktardı tahminleri. Evet, Fotomaç gazetesinden spor haberlerini sizlerle paylaşalım. Öncelikle logonun üzerinde yer alan tekke dönemi sona erdi haberini aktaralım. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollar ayrıldı. Trabzonspor'da Fatih Tekke döneminin sona erdiği açıklandı. Bordo Mavili yönetim, Ferencvaros yenilgisi sonrası istifası kabul edilmeyen 48 yaşındaki teknik direktörle Ahmet mağlubiyeti sonrası dün bir görüşme yaparak yollarını ayırma kararı aldı. 11 Mart 2025 tarihinde Trabzonspor'da göreve başlayan teknik direktör Fatih Tekke, 1 Eylül 2026 itibarıyla veda etti. Bordo Mavili takımın başında 62 maçta 35 galibiyet, 13 yenilgi ve 14 beraberlik yaşayan Tekke, 1.92 puan ortalaması yakaladı. Gündemde 3 isim var demiş gazete. Trabzonspor'da gündeme 3 isim geldi. Bunların ilki dünyaca ünlü İtalyan hoca Antonio Conte. Diğer adaylarsa Sergio Conceição ve Arda Turan diyor Fotomaç gazetesi. Aslan'dan transfer şov başlığı atılmış. Rafael Leao hamlesiyle dünyada ses getiren Galatasaray transfer bombalarını bir bir patlatıyor. Deniz Gül'ü İstanbul'a getiren Cimbom, Bichibau'yla da anlaştı. Sıradaysa Kamavinga var demiş gazete. Galatasaray'da transfer taarruzu devam ediyor. Milan'dan dünyaca ünlü sol kanat oyuncusu Leo'yu alan Aslan, Porto'da oynayan 22 yaşındaki milli forvet Deniz Gül'ü de transfer ederek İstanbul'a getirdi. Genç forvetle 5 yıllık sözleşme imzalandı. Aslan dünse U23 kuralına uygun olan Leipzig'in 21 yaşındaki stoperi Bichabu'yla anlaştı. Fransız savunmacı satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Ayrıca Real Madrid'den 23 yaşındaki orta saha Camavinga'nın kiralanması için görüşmeler sürüyor. Can uzun planı demiş gazete ayrıca. Fenerbahçe Eintracht Frankfurt'tan milli yıldız Can Uzun'u ilk sıraya yazdı. Hem 10 numara hem de kanatta oynayan 20 yaşındaki futbolcu için resmi temaslar hızlandırıldı. Detayları 3. sayfada bu haberin. Kartal'da Siltanen teklifi. Beşiktaş, Finlandiyalı orta saha oyuncusu Matias Siltanen için 12 milyon euroluk resmi teklifte bulundu. 19 yaşındaki futbolcu da siyah beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor. İkinci sayfada bu haberinde detayları. Ayrıca Cumhurbaşkanımıza teşekkürler başlıklı haberi de aktaralım. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Basketbol takımına desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Türkoğlu, bu süreçte bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman şükranlarımızı iletiyoruz dedi. Bu haberinde detayları 6. sayfada. Evet, Fotomaç gazetesindeki haber turumuzun sonuna geldik. Diyarbakır'a gidelim şimdi. Uzmanımız Sayın Recep Oğur hattımızda. Günaydın Recep Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydınlar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Leyhan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Diyarbakır ve çevresinde hava nasıl olacak?
2: Aktaralım hemen. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde bu sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün bölgemizde önemli bir hava hadisesi beklemiyoruz. Bölge genelinde az bulutlu havanın hakim olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıkları önceki güne göre 1-2 derece artıyor. Bu artışla beraber sıcaklıklar şu an mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyrediyor. Bugün önemli bir rüzgar beklentimiz de yok. Genellikle kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli rüzgarlar var. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır ve Batman illerimizde 37 derece olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa'da 38 derece, Mardin'de 34 derece, Siirt'te 35 derece, Şırnak'ta ise günün en yüksek sıcaklığının 33 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz. Biz de hoşçakalın.
2: Sağ olun, hoşçakalın.
0: Evet, Diyarbakır ve çevresi için de tahminlerimizi aldık. Şimdi Konya'ya gidelim. Konya'da da uzmanımız Sayın Meryem Bağcı hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Meryem Hanım, hoş bulduk.
0: Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli geçeceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya, Aksaray ve Karaman'da 31, Niğde'de 30 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
3: Teşekkür ederiz.
0: Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı'dan dinledik. En güncel hava durumu tahminlerini Konya ve çevresi için. Şimdi Ankara'ya gidelim. Ankara'da trafik durumunu hemen sizler için aktaralım. Şu dakikalarda trafik durma noktasında görünüyor başkent Ankara'da. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 20, Numune Hastanesi'nden de NATO yolu girişine kadar 15 dakika. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne 20, Anadolu Bulvarı'nda İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Bağdat Caddesi çıkışına, İrfan Baştuğ Caddesi Keçiören Sapağı'ndan Altınpark'a, Etlik Caddesi Keçiören Ayvalı Pazar yerinden Etlik Polikliniği Kavşağı'na kadar 10'ar dakika bu güzergahlar. Fatih Caddesi, Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi, Turgut Özal Bulvarı Konya Sapağı'ndan ASKİ Genel Müdürlüğü'ne, Eşref Bitlis Caddesi Gata'dan İvedik Kavşağı'na 15 dakika görünüyor. İrfan Başbuğ Caddesi Turgut Atatürk Bulvarı Turgut Özal Bulvarı Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 10 dakika. Diğer güzergahlarda da 5-6 dakikalık mesafeler olduğunu paylaşalım. Evet, böylelikle bu bölümü de güzel bir şarkıyla noktalayacağız. İkinci bölümde saat başı raporlarımızın ardından yine programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Saat 9. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31 derece. Kırklareli 33, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 30 derece. İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 38, Antalya 39, Burdur 35, Hatay 33 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Eskişehir 31, Ankara 32, Çankırı 33 derece. Kayseri 29, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 31, Niğde 30, Sivas 29, Nevşehir 27, Yozgat 25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli olacak. Bartın ve Karabük 31, Bolu 30, Düzce 29, Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 30 derece. Giresun ve Ordu 27, Gümüşhane 29, Rize 28 derece. Sinop 29, Samsun, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ardahan'la Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 28, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28 derece. Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29 derece. Kars 25, Malatya 32, Iğdır ve Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 38, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 35, Kilis 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısındaysa 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, hava parçalı bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerin açılış adımlarını birlikte atacağız," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en sosyal medya hesabından Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis'le video konferansla görüştüğünü kaydetti. Açıklamada Yunanistan Adalet Bakanı Sayın Yorgos Floridis'le video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirerek adalet alanındaki işbirliğimizi değerlendirdik. Başta adli yardımlaşma olmak üzere sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli işbirliğinin önemini vurguladık. Görüşmede suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar, adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını aktaran Gürlek, Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının ülkemize iadesini talep ettik dedi. YKS yerleştirme sonuçlarına göre sayısalda ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarını tercih ederken, sözelde ilk 1000'e girenler en fazla tarih, eşit ağırlıktaysa en fazla hukuk programlarına yerleşti. İsrail ordusu Lübnan'dan gönderildiği düşünülen şüpheli bir hava hedefine ülkenin kuzeyinde müdahale edildiğini açıkladı. İngiltere'de 31 Mart 2025-31 Mart 2026 döneminde gözaltına alınanların sayısı bir önceki döneme göre %1434 artarak 3021 oldu. Ve spor. 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiören Gücü, Boluspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş yolunun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çağdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Partner, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımızdan tekrar merhaba diyoruz. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de mutlu sabahlar, programımıza hoş geldiniz diyelim. Programımızda teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. İlk bölümde sabah, akşam ve fotomaç gazetelerinden haberleri sizlerle buluşturduk. Bu bölümde de Milliyet, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin haberlerini yine sizler için aktaracağız. Ayrıca tarihte bugün köşemizde tarihte bugün yaşanmış önemli olayları da şimdi sizler için paylaşacağız. Yine bağlantılarımız da kaldığı yerden devam edecek. Bu bölümde de yine 8 bölgemize bağlantı kuracağız. Ve en güncel hava durumu tahminlerini yine öğreneceğiz uzmanlarımızdan. Evet, bugün 2 Eylül 2026. 2026 yılı öncesinde 2 Eylül günü yaşanmış önemli olayları hep birlikte hatırlayalım.

2 Eylül 1922'de Kurtuluş Savaşı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Yunanistan hakimiyeti altındaki Eskişehir'i aldı. Ayrıca Yunan orduları başkomutanı General Trikoupis Türkler tarafından esir alındı. 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ve memurların şapka giymesine karar verildi. 1929'da Cumhuriyet Gazetesi'nin düzenlediği ilk güzellik yarışmasında Feriha Tevfik Hanım Türkiye Güzeli seçildi. Feriha Tevfik sinema ve tiyatro oyuncusu oldu. 1935'te Florida Keys'te kasırga meydana geldi. 423 kişi yaşamını yitirdi. 1938'de Hatay Millet Meclisi açıldı. Tayfur Sökmen devlet başkanı seçildi. 1941'de Alman ve Sovyet birlikleri Leningrad yakınında savaşmaya başladı. 1945'te Missouri Zırhlısı'nda Japonya'nın teslim anlaşması imzalandı. Ayrıca Vietnam, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti. 1954'te Ho Chi Minh yeni kurulan Kuzey Vietnam Cumhuriyeti'nin başkanlığına seçildi. 1968'de İran'da deprem meydana geldi. 11 bin kişi öldü. 1969'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk ATM cihazı Rockville Center New York'ta kuruldu. 1993'te Türkiye Bilimler Akademisi kuruldu. 1994'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi halterci Naim Süleymanoğlu'na Yüzyılın En Güçlü Sporcusu ödülü verdi. 1998'de İsviçre Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Peggy's Cove Yeni İskoçya'da düştü. Kazada 229 kişi yaşamını yitirdi. 2011 yılında Türkiye, Birleşmiş Milletler'in Mavi Marmara raporunu açıklaması üzerine İsrail'e karşı 5 maddelik yaptırım kararı aldı. Ve son tarihimiz 2023, Hindistan'ın ilk güneş gözlem misyonu. Hindistan Uzay Araştırma Örgütü, Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Aditya L1'i başarıyla fırlattı. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık. Evet, şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerini hemen sizler için aktaralım.

0: Evet, AK Parti Gökçe'yi gözden çıkardı başlığına atmış Cumhuriyet gazetesi. Kulislerde yolsuzluk yapanlar siyasi yakınlıklarına bakılmaksızın cezalandırılmalı görüşü var. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki soruşturma AK Parti kulislerinde de tartışılıyor. Partili kaynaklar yolsuzluk yaptığı saptananların siyasi yakınlıklarına bakılmaksızın cezalandırılması gerektiğini belirtiyor. Geçmişte üstlenilen görevlerin de koruma sağlamaması gerektiği vurgulanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden suç duyurusu demiş gazete ayrıca. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski belediye başkanı İbrahim Melih Gökçek ailesiyle Beyaz TV Ankara Temsilciliği ve Osmanlı Spor yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Gazetemizin yazarı Murat Arel, Gökçek ailesinin Almanya'da bina almasını belgeleriyle ortaya çıkarmış, başsavcılık soruşturma başlatmıştı diyor gazete. Dördüncü sayfada bu haberin detayları Cumhuriyet'te. Evet, devam edeceğiz gazeteden haberleri paylaşmaya ama öncesinde Elazığ'a gidelim. Uzmanımız Sayın İsa Şengül hattımızda. İsa Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Yer Hanım, iyi çalışmalar sana.
0: Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz. Elazığ ve çevresinde hava nasıl olacak?
1: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemiz gün davanın az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın değişik yönlerden hafif eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bugün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 33, Tunceli 34, Malatya 32, Bingöl 33, Adıyaman 38 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Söz ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Elazığ ve çevresinden uzmanımız Sayın İsa Şengül en güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Kayıplardan hala iz yok diyor gazete. Kaptan mercek altında demiş. Girne açıklarında alabora olan ve 267 yolcu taşıyan feribottaki 8 kişi yaşamını yitirdi. 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları dün de devam ederken ailelerin acılı bekleyişi sürdü. Gemi kaptanının ehliyetinin yeterli olup olmadığına yönelik soru işaretleri giderilemedi. Detaylar 3. sayfada. Faciada yaşamını yitirenlerin cenazeleri toprağa verilmeye başlandı. Yakınlarını yitirenler cenaze törenlerinde ihmallere isyan etti. Evet, biz de bu kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı. Devam edeceğiz Cumhuriyet gazetesiyle ama şimdi Ankara'dayız. Ankara ve çevresi için de uzmanımız Sayın Ahmet Can Çeker hattımızda. Ahmet Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Ankara ve çevresinde hava nasıl olacak sizden dinleyelim, buyurun.
2: Tabii ki yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelimizin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bugünün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 32, Çankırı 33, Kırıkkale 31, Bolu 30, Zonguldak 26, Düzce 29, Bartın 31, Karabük 31 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Ankara ve çevresi için aldık tahminlerimizi uzmanımız Sayın Ahmet Can Çeker hattımızdaydı. Anlaşmaya Rusya freni başlığı atılmış Cumhuriyet gazetesinde. Moskova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Karadeniz'de tahıl ticaretinin önünü açacak moratoryuma sıcak bakmadığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Putin'le görüştü. Detaylar 11. sayfada. Evet, Şükran ablamızı yitirdik başlığını atmış gazete ayrıca. Emek ve Demokratik Toplum Mücadelesi

Mücadele tarihinin en yakın tanıklarından gazetemizin yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Şükran Soner tedavi gördü, hastanede dün yaşamını yitirdi. Gazeteciliğe 1966 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Cumhuriyet Çınarı Soner, emeğin, işçi haklarının ve basın özgürlüğünün simgesi oldu, diyor bu yazı. 7. sayfada yer alıyor. Ayrıca bir fotoğraf paylaşılmış bu fotoğrafta da. Şükran Soner, Ali Sirmen, Muzaffer İzgü, İlhan Selçuk, Gencay Şaylan, Uğur Mumcu, Deniz Topaloğlu, Tayfun Gönüllü ve Işık Kansu yer alıyor. Bu fotoğrafta da yine yaşamını yitirmiş değerli gazetecilerimize, aydınlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz tekrardan. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'ni bu haberle birlikte noktalamış olduk. Şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında yine bir diğer gazetemiz Milliyet'ten haberleri sizlerle paylaşacağız.

0: Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Evet, şimdi sırada Milliyet Gazetesi'nin haberleri var. Milliyet'ten haberleri sizlerle paylaşacağız. Evet, manşet haberinde ehliyeti çakma mı başlığını atmış Milliyet Gazetesi. Girne'de batan geminin kaptanının ehliyetini Honduras'tan alması, deniz aşırı ülkelerden alınan bu belgelerin gerçekliği, eğitim ve sınav şartlarının yerine getirilip getirilmediği sorularını da beraberinde getirdi. Deniz Emniyet Derneği Başkanı Dr. Cahit İstikbal, hukuka aykırı olmasa da Honduras gibi ülkelerin aracı simsar acente arasında yürüyen işlemlerle ehliyet verdiğini söyledi. Kaptan Mustafa Öz'ün ehliyetinin Honduras Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü'nce STCV sözleşmesi kapsamında düzenlenmiş bir yeterlilik belgesi olduğunu belirten İstikbal, Honduras'ta açık ve merkezi bir sınavın yapılıp yapılmadığı araştırılmalı dedi. Honduras belgesinin QR kodla ve resmi sicilden doğrulanması yalnızca belgenin idarece düzenlendiğini gösterir diyen İstikbal şöyle devam etti. Kaptanın yeterliği için önceki deniz hizmetleri kurs devam çizelgeleriyle sınav ve uygulama değerlendirme tutanaklarının da incelenmesi gerekir. Belgenin gerçek olmasıyla belgeye ulaşma sürecinin gerçek ve hukuka uygun olması aynı şey değildir demiş. Detaylar 9. sayfada yer alıyor. Türkiye'de ehliyet nasıl alınıyor demiş gazete ayrıca. Türkiye'de eğitim ve tamamlama kursları bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlarda yapılıyor. Terfi yolunda vardiya zabitliğinden birinci zabitliğe, oradan kaptanlığa geçiliyor. Kaptan veya uzak yol kaptanı olabilmek için birinci zabit yeterliliğiyle 500 GT ve üzerindeki gemilerde liman seferi dışında en az 36 ay birinci zabitlik, İngilizce yeterliği ve idarenin sınavında başarı aranıyor. Girne Kaza Mahkemesi'ndeki duruşmada gemi kaptanının gemiyi idare etmeye ehliyeti var mı sorusunu yanıtlayan polis müfettiş muavini Mehmet Manlar, kaptanlık belgesinin talep edildiğini kaydederken, şahsın yıllardır kaptanlık yaptığını ancak resmi olarak kaptanlık belgesinin bulunmadığını ifade etti. İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Ömer Kemal Kınacı, gemi seyir halindeyken su almaya başlamış, kaptanın bunu fark etmesine rağmen doğru kriz yönetimini uygulayamadığını, panik yapıp süreci çıkmaza soktuğunu düşünüyorum, diyor. TCG Işın gemisi bölgede demiş Milliyet ayrıca. Kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı. Batan feribotun 550 metre derinlikteki enkazına 3000 metreye kadar inebilen uzaktan kumandalı sualtı aracıyla robotik dalış yapılacak. Detaylar 9. sayfada Milliyet'te. Barışa önemli katkı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katıldı. Zirvedeki hitabında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Ortak Savunma İttifakı Anlaşması'na vurgu yapan Erdoğan, hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır diye konuştu. 8. sayfada bu haberin de detayları. Atina'ya iki net mesaj. Türkiye, Yunanistan'ı Ağustos ayı içinde Ege'de fiili durum yaratmayı amaçlayan 3 girişim nedeniyle uyarıda bulundu. Ankara, Atina'nın 3 girişimine ilişkin görüş ve itirazlarını bütüncül biçimde ortaya koyan ve Ege'de statükoyu değiştirici hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini bildiren notasını Yunan makamlarına iletti. Tam yol ileri talimatı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugün il başkanlarıyla yapacağı toplantı öncesi milletvekilleri ve parti meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda her milletvekili iki ilde görevlendirildi. Özel milletvekillerine sahadan ayrılmayın, oturmayacağız, tam yol ileri talimatını verdi. Detayları bu haberin 8. sayfada. Savaş yeniden patladı. ABD saldırdı, İran karşılık verdi. ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattı. Keşm adasının yanı sıra Bender, Abbas ve Sirik'le Sistan, Belucistan'a bağlı Çabahar ve Kunareng kentleri çevresinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Saldırıda bir düğün evinin vurulduğu, 5 kişinin öldüğü, 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. İran bölgedeki ABD üslerine hedef alırken Ürdün'ün Mafrak ve Akebe kentlerinde sirenlerin çaldığı kaydedildi. İran DMO Hürmüz tamamen kapanacak açıklamasını yaptı. Detaylar 10. sayfada. Ayrıca Brent petrol 95 doları aştı diyor Milliyet gazetesi. Evet, devam edeceğiz Milliyet'teki haber turuna ama şimdi Antalya'dayız. Uzmanımız Sayın Ataberk Sak hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, günaydın canım.
0: Neler söyleyeceksiniz Antalya ve çevresi için?
1: Hemen aktaralım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağını tahmin ediyoruz. Rüzgar kuzey ve doğu. Öğle saatleri sahil kesimleri güney yönlerden hafif. Zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Güncel sıcaklıklarımız bulunmakta. Yüksek sıcaklık ve düşük nem ve kuvvetli rüzgardan dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbirli olunmalıdır. Bazı merkezlerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları bu şekilde: Antalya 39, Muğla 37, Isparta 34, Burdur 35 derece. Denizcilerimiz için deniz hava raporumuz: rüzgar kuzey ve batı. Öğle saatleri güney ve batı yönlerden 3-5 kuvvetinde. Havada yüksekliği 1 ila 2 metre civarı. Hava açık ve az bulutlu. Görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Akdeniz'den diğer bu kadar. Yayınlar diliyorum.
0: İyi çalışmalar diliyoruz biz de efendim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: 3 kritik düzenleme masada diyor Milliyet. AK Parti'nin yeni yasama yılında meclise sunacağı 13. yargı paketinin hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Detayları 7. sayfada. Evet, şimdi Afyonkarahisar ve çevresi için tahminleri uzmanımız Sayın Halil Ceylan'dan alacağız. Günaydın Halil Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Can Hanım, günaydın.
0: Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta hava nasıl olacak, sizden dinleyelim.
2: Tabii ki hemen aktarayım. Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimizi yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında 1 ila 3 derece artış bekliyoruz. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizin detayları ise şöyle: Afyonkarahisar'da az bulutlu açık bir hava beklentimiz var. Bugün için maksimum beklentimiz 32 derece. Uşak'ta az bulutlu açık bir hava beklentimiz var. Bugün için maksimum beklentimiz 33 derece. Denizli'de az bulutlu açık bir hava beklentimiz var. Bugün için maksimum beklentimiz 38 derece. Bugün aktarıcılarımız bu şekildedir Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Sezon bereketli başladı diyor gazete. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar sezonun ilk gününde kıyıya palamut bereketiyle döndü. İstanbul'da 400 gramlık palamut 125, yarım kiloluk olanları ise 150 liradan tezgahta yerini aldı. Balıkçılar sezondan umutlu. Detaylar 6. sayfada. Evet, bir diğer bağlantımız için Eskişehir'deyiz. Uzmanımız Sayın Suat Yıldırım hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Nihan Hanım.
0: Eskişehir ve çevresi için de söz sizde, buyurun.
3: Evet. Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgenin sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bugün il merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Eskişehir'de 31, Bursa'da 33, Kütahya'da 29, Bilecik'te ise 30 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeyi aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
3: Teşekkürler.
0: Evet, Milliyet'ten son olarak spor haberlerini de paylaşalım. Avrupa'da ses getirdi. İtalyan La Gazzetta dello Sport, Dušan Vlahović'in Beşiktaş formasıyla ilk gollerini atmasını coşkuyla okuyucuya duyurdu. Vlahović, Türkiye'de adeta patlama yapıyor başlığıyla yayınlanan haberde eski Juventuslu golcünün Türkiye kariyerinin iyi başladığı belirtildi. Filenin Sultanları çeyrek finalde. Sev 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda kardeş ülke Azerbaycan'la karşılaşan amirli kadın voleybol takımımız rakibini rahat geçti. Maç boyunca çok üstün bir görüntü sergileyen Ay Yıldızlı ekibimiz setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 alarak çeyrek finale yükselmeyi başardı. Filenin Sultanları yarın Almanya ile yarı final için mücadele edecek diyor gazete. Evet, biz de paylaşalım. Yarın yani Perşembe günü çeyrek finalde amirli kadın voleybol takımımız Almanya ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Biz de milli takımımıza başarı dileklerimizi tekrar iletelim. Evet, şimdi Trabzon'dayız. Uzmanımız Sayın Eda Nur Gözet hattımızda. Günaydın efendim. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Günaydın Nihan Hanım.
0: Neler söyleyeceksiniz Trabzon ve çevresi için?
4: Tabii aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Trabzon 28, Artvin 26, Giresun 26, Gümüşhane 28, Veri'de 28 derece. Denizlerimizdeki hava durumu ise şöyle: fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş ise 10 kilometrenin üzerinde olup yağış anında düşmesi beklenmektedir. Bölgemizden aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Size ve ekip arkadaşlarınıza iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Biz de iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Trabzon ve çevresi içinde aldık tahminleri uzmanımız Sayın Eda Nur Gözet hattımızdaydı. Evet, şimdi kısa bir şarkı arası verelim. Sonrasında son gazetemiz Hürriyet'ten başlıkları sizlerle paylaşacağız.

Değerli dinleyenler, basına gündem programımızda son olarak Hürriyet'ten haberleri sizlerle buluşturacağız. Yine Hürriyet'te ilk sayfasına Girne açıklarındaki kazayı konu etmiş. 550 metrede en acı görev. Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği katamaran faciasında kayıp 20 kişi için Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 arama kurtarma gemisi görev başında. Dün sabah işe başlayan TCG Işın gemisi 550 metrede bir cisim tespit etti. Açıklama, çalışmaları TCG Işın gemisinden takip eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan geldi. Çalışmaların çok hassas yürütüldüğünü belirten Erhürman, yaklaşık 550 metre derinlikte gemi olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildiğini ancak filojet balığı batığı olup olmadığına ilişkin kesin açıklamanın çalışmaların tamamlanmasından sonra yapılacağını ifade etti. Gemi komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur'un verdiği bilgiye göre önce denize sualtı cihazı indiriliyor ve keşif yapılıyor. Ardından atmosferik dalış sistemi devreye giriyor. Dalgıçlarda 90 metreye dalış gerçekleştirip destek veriyor. Bugün Girne'de olması beklenen TCG Alemdar'ın da gemi içinde mahsur kaldığı düşünülen cenazeleri çıkarması bekleniyor. 10. sayfada haberin detayları. Adalet devleti güçlü kılar diyor bir diğer haber başlığında Hürriyet. Yeni adli yıl Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Yargı üyelerine seslenen Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez adalet mesajı verdi. Hakim hiçbir korku veya beklenti içinde olmadan kararını verir. Sosyal medyadan asla etkilenmez. Sadece baktığı dosyadaki olay ve delillerle ilgilenir. Kendi şahsi görüş ve kanaatinden sıyrılarak karar verir. Devleti güçlü kılan unsur, vatandaşın adalete duyduğu güvendir. Bize düşen, bu bağımsız vatanı adaletle yaşatmaktır. Adaletin gözbebeği insan olmalıdır, demiş 12. sayfada haberin detayları. Evet, devam edeceğiz Hürriyet'le.

0: Öncesinde Kayseri'ye gidelim. Uzmanımız Sayın Metin Kala hattımızda. Metin Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi çalışmalar. Bölgeniz için söz sizde.
1: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği bekleniyor. Ve bugün için il merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları Kayseri 29 derece, Kırşehir 30 derece, Nevşehir 27 derece, Sivas 29 derece ve Yozgat 25 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün aklına şimdi bu kadar. İyi yayınlar, iyi çalışmalar dileriz.
0: Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler.
0: Kayseri ve çevresinden haberleri aldık. Sırada Erzurum ve çevresi var. Uzmanımız Sayın Şenol Önpolat hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Bölgeniz için söz sizde, buyurun Şenol Bey.
2: Evet, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan ve çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bekliyoruz. Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemiz genelinde bugünün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Erzurum 25, Erzincan 29, Ardahan 22, Bayburt'ta ise 27 derece olarak bekleniyor.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
2: Sağ olun. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Evet, son bağlantımızda da Erzurum ve çevresi için tahminleri aldık. Son bir haberi paylaşalım. Türkiye seneye uzaya çıkıyor. Barışçıl uzay araştırmalarında uluslararası işbirliğini öngören ve temel ilkeleri belirleyen Artemis anlaşmalarına Türkiye de katıldı. Türkiye anlaşmaları imzalayan 71. ülke oldu. NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Türkiye adına imzayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır attı. Kacır, 2027'nin ilk aylarında Ay'a uzay aracı göndermeyi planladıklarını söyledi. 13. sayfada detaylar. Evet, bu haberle birlikte basında gündem programımızı noktalamış olduk. Programımızda teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ettik. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz efendim. Bir başka basında gündem programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 10. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31 derece. Kırklareli 33, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 30 derece. İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 38, Antalya 39, Burdur 35, Hatay 33 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Eskişehir 31, Ankara 32, Çankırı 33 derece. Kayseri 29, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 31, Niğde 30, Sivas 29, Nevşehir 27, Yozgat 25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli olacak. Bartın ve Karabük 31, Bolu 30, Düzce 29, Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 30 derece. Giresun ve Ordu 27, Gümüşhane 29, Rize 28 derece. Sinop 29, Samsun, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ardahan'la Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 28, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28 derece. Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29 derece. Kars 25, Malatya 32, Iğdır ve Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 38, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 35, Kilis 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Eylül çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Eylül Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden itibaren güneyinde yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. İlk belirlemelere göre gemilerden birinde gözle görülür hasar bulunmazken diğer gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı, Çin'in kritik ekonomi ve jeopolitik maddelere şerh düşmesi nedeniyle ortak bir bildiri üzerinde mutabakat sağlanamadan sona erdi. Gündemde küresel büyüme, borç ve küresel dengesizlikler gibi konuların yer aldığı toplantıda G20 üyeleri ortak bir bildiri metni üzerinde uzlaşamadı. Toplantı sonrasında Amerika tarafından yayımlanan G20 başkanlık açıklamasında küresel ekonominin devam eden çatışmalara rağmen dirençli kaldığı vurgulandı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1114'e yükseldiği bildirildi. Çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 11.993 kişinin kurtarıldığı aktarılırken 4000'e yakın kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, kamu zararına neden olduğu değerlendirilen eylemlerde sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi. Ve spor. 20. Akdeniz Oyunları'nın 12. gününde Türkiye 1 altın, 7 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez sezonun son Grand Slam tenis turnuvasında Amerika Açık'ın ilk turunda ev sahibi ülkeden Coco Gauff'a 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karayi Sağlık Avşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş yolunun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 4 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Trakya, göller yöresi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi, Sinop, Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Denizyolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler Balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin Yenişehir'de 31 santigrat derece, Hatay İskenderun, Antalya Alanya, Muğla Fethiye'de 30, Mersin Anamur, Antalya Finike ve Antalya Kaş'ta 29, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 27, Rize, Artvin Hopa, Giresun ve Muğla Datça'da 26 santigrat derece. Muğla Bodrum'da 25, Kastamonu İnebolu, Bangevaş Akdamar Feneri, Çanakkale, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Balıkesir Ayvalık, Samsun Atakum Bölge, Bartın Güney Mendirek Feneri ve İzmir Dikil'de 25 santigrat derece. Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 24, Tekirdağ Süleymanpaşa, Ordu Altınordu, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, Bitlis Adil Cevaz Liman ve Sinop'ta 24 santigrat derece. Van Tuşba Liman, Düzce Akçakoca, Aydın Kuşadası, Bitlis Tatvan Liman'da 23, son olarak Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 22 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Saat 11. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31 derece. Kırklareli 33, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 30 derece. İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 38, Antalya 39, Burdur 35, Hatay 33 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Eskişehir 31, Ankara 32, Çankırı 33 derece. Kayseri 29, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 31, Niğde 30, Sivas 29, Nevşehir 27, Yozgat 25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli olacak. Bartın ve Karabük 31, Bolu 30, Düzce 29, Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 30 derece. Giresun ve Ordu 27, Gümüşhane 29, Rize 28 derece. Sinop 29, Samsun, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ardahan'la Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 28, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28 derece. Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29 derece. Kars 25, Malatya 32, Iğdır ve Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 38, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 35, Kilis 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra ise 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra ise güneyli önlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. İlk belirlemelere göre gemilerden birinde gözle görülür hasar bulunmazken diğer gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı, Çin'in kritik ekonomi ve jeopolitik maddelere şerh düşmesi nedeniyle ortak bir bildiri üzerinde mutabakat sağlanamadan sona erdi. Gündemde küresel büyüme, borç ve küresel dengesizlikler gibi konuların yer aldığı toplantıda G20 üyeleri ortak bir bildiri metni üzerinde uzlaşamadı. Toplantı sonrasında Amerika tarafından yayımlanan G20 başkanlık açıklamasında küresel ekonominin devam eden çatışmalara rağmen dirençli kaldığı vurgulandı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1114'e yükseldiği bildirildi. Çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 11.993 kişinin kurtarıldığı aktarılırken 4000'e yakın kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, kamu zararına neden olduğu değerlendirilen eylemlerde sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi. Ve spor. 20. Akdeniz Oyunları'nın 12. gününde Türkiye 1 altın, 7 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez sezonun son Grand Slam tenis turnuvasında Amerika Açık'ın ilk turunda ev sahibi ülkeden Coco Gauff'a 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş yolunun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çağdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışta 20 derece. Atina az bulutlu 37, Belgrad az bulutlu 31, Berlin parçalı bulutlu 22, Helsinki sağanak yağışta 14, Kiev gök gürültülü sağanak yağışta 26, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışta 19, Londra gök gürültülü sağanak yağışta 23, Madrid az bulutlu 37, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Paris parçalı bulutlu 23, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Roma az bulutlu 31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Tiran az bulutlu 35, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Viyana parçalı bulutlu 28 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 36 derece, Aşgabat az bulutlu 26, Astana az bulutlu 17, Bağdat az bulutlu 42, Bakü az bulutlu 28, Bişkek az bulutlu 24, Duşembe az bulutlu 35, Kabil az bulutlu 33, Kerkük ve Kuveyt az bulutlu 40, Medine az bulutlu 44, Mekke az bulutlu 42, Riyad az bulutlu 43, Şam az bulutlu 38, Tahran az bulutlu 33, Taşkent az bulutlu 32, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve Tokyo az bulutlu 35 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 35 derece, Kahire az bulutlu 37, Melbourne az bulutlu 17, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 21, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Sydney az bulutlu 27 ve Washington parçalı bulutlu 33 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışta 29 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 23, Gümülcine ve Kırcaali az bulutlu 32, Köln parçalı bulutlu 21, Komrat gök gürültülü sağanak yağışta 28, Köstence az bulutlu 27, Münih parçalı bulutlu 23, Podgorica az bulutlu 35, Selanik gök gürültülü sağanak yağışta 32, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışta 30, Tarakliye ve Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Gazimagos az bulutlu 34, Girne az bulutlu 31, Lefkoşa az bulutlu 32 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 170

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Ön bizi

0: Saat 12. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31 derece. Kırklareli 33, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 30 derece. İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 38, Antalya 39, Burdur 35, Hatay 33 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Eskişehir 31, Ankara 32, Çankırı 33 derece. Kayseri 29, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 31, Niğde 30, Sivas 29, Nevşehir 27, Yozgat 25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli olacak. Bartın ve Karabük 31, Bolu 30, Düzce 29, Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 30 derece. Giresun ve Ordu 27, Gümüşhane 29, Rize 28 derece. Sinop 29, Samsun, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ardahan'la Erzurum'un kuzeyi ve Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 28, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28 derece. Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29 derece. Kars 25, Malatya 32, Iğdır ve Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 38, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 35, Kilis 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısındaysa 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Güneyinde 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, hava parçalı bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan gemiye ulaşıldığını açıkladı. Erhürman, görüntüleme ve arama çalışmalarının 24 saat esasıyla devam ettiğinin altını çizdi. Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Batan geminin enkazının Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre saat 3 sıralarında Kocaeli'den Alaa'ya seyir halinde olan Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyir halinde olan Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerde Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmadığı belirlenirken Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadı. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. İçişleri Bakanlığı 18 ilde polis ekiplerince düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında yakalanan 281 şüpheliden 153'ünün tutuklandığını, 128'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu. Şüphelilerin vatandaşları toplam 246 milyon lira dolandırdığı, MASAK raporlarına göre banka hesaplarındaysa 351 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Dujarric, günlük basın toplantısında Nepal'deki sel felaketi hakkında bilgi verdi. Nepal'deki ani sellerin ardından yardım ve kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Dujarric, bugüne kadar 1000'den fazla cesede ulaşıldığını, 3900 kişinin hala kayıp olduğunu ve yaklaşık 12 bin kişinin kurtarıldığını aktardı. Dujarric, sellerin geride en az 2,2 milyon ton enkaz bıraktığını belirtti. Sellerin ülkedeki enerji altyapısına da önemli ölçüde zarar verdiğini bildirdi. Ve spor, amili kadın voleybol takımımız Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak. Türkiye-Almanya çeyrek final maçı yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karayi Sağlık Avşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş yolunun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çaldır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları Ordu çevreleriyle, Samsun'un doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. 4 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bayburt dışında Doğu Karadeniz, Denizli, Afyonkarahisar. Uşak, Samsun, Amasya, Ordu, Ardahan, Kars, Ağrı çevreleriyle Bolu'nun güneyi, Ankara'nın kuzeybatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize çevreleriyle Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak esecek. 5 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bayburt dışında Doğu Karadeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Osmaniye, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Keşfediyar. Hazırlayan ve sunan Arzu Yücesoy.

sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda yeni bir keşfediyar yolculuğuna hoş geldiniz. Türkiye'nin dört bir yanından farklı iklimleri, doğal güzellikleri, tarihi mirasları ve kültürel zenginlikleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta İç Anadolu bölgesinde yer alan en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa'nın güneyinde konumlanan Anadolu'nun en eski yerleşim izlerini taşıyan illerimizden birine Yozgat'a gidiyoruz. İç Anadolu'nun Orta Kızılırmak bölümünde yer alan Yozgat, adını taşıyan şehir merkeziyle Bozok Yaylası'nın yüksek tepelerinden birinin eteğine kurulmuştur. Arazi itibariyle genellikle dağlar ve vadilerle kaplı olan bölgenin doğusunda Akdağlar, kuzeyinde Deveci Dağları, güney ve batısında ise Delice Irmağı Vadisi bulunur. Yüz ölçümü 14.074 km², nüfusu 2024 yılı verilerine göre 413.161 kişidir. Merkez ilçeyle birlikte Akdağ Madeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yeni Fakılı ve Yerköy olmak üzere 14 ilçesi bulunan Yozgat, kuzeyde Çorum, Amasya, Tokat, doğuda Sivas, güneyde Kayseri ve Nevşehir, batıda Kırşehir ve Kırıkkale illeriyle komşudur. Geçmişte Oğuzların Bozok koluna mensup Türkmenlerin bu bölgeye akınıyla birlikte Yöre Bozok ismiyle anılmıştır. İlin asıl adı Bozok olup zamanla Yozgat olarak değiştirilmiştir. Yozgat isminin ise nereden geldiğiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmasa da günümüze kadar ulaşan birkaç ilginç rivayeti sizlerle paylaşalım. İlk rivayete göre şehir Sarayköy'den başlayarak yamaç boyunca kat kat yükselen bir yerleşime sahiptir. Bu nedenle bölgeye eskiden yüz kat denildiği, zamanlı halk arasında söylene söylene bu adın Yozgat şekline dönüştüğü ifade edilir. Bir başka rivayet ise Çapanoğullarına dayanır. Anlatılanlara göre aşiret reisi Cabbara bir gün yaylada sürüsünü otlatırken karşısına Hızır çıkar ve kendisinden süt ister. Cabbara konuğunu büyük bir misafirperverlikle ağırlar. Bunun üzerine Hızır, "Yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yozkat olsun" diyerek dua eder ve ortadan kaybolur. Rivayete göre zaman içinde Yozkat adı halk arasında değişerek Yozgat halini almıştır. Bu anlatılar kesin tarihi bilgiler olmasa da Yozgat'ın ismiyle ilgili halk arasında nesilden nesile aktarılan en bilinen rivayetler arasında yer almaktadır sevgili dinleyicilerimiz. 1. Büyük Millet Meclisi'nde Kütahya mensubu Cemil Bey tarafından verilen bir takrirle Yozgat ismi Bozok olarak değiştirilmiş, daha sonra 23 Haziran 1927 tarihinde Bozok mensubu Süleyman Sırrı İçöz Bey ve arkadaşlarının verdiği bir takrirle Bozok ismi tekrar Yozgat olarak değiştirilmiştir.

Türkiye'nin tam ortası Yiğitler Şehri Yozgat, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Sorgun ilçesi sınırları içinde bulunan Alişar Höyüğü'nde 5000 sene önceye ait eserler bulunması bunun bir kanıtıdır. İl toprakları Anadolu'da ilk siyasi birliği kuran ve tarihi devirlerin başlamasını sağlayan Hititlerin sınırları içinde yer almıştır. Milattan önce 1500-2000 yılları arasında kurulan Hitit krallığının merkezi Hattuşaş, Yozgat il sınırına oldukça yakındır. Bölgede Hititlerden sonra sırasıyla Firikler, Persler, Galatlar, Roma ve Bizans egemenliği görülmüştür. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra bölge Türklerin hakimiyetine girmiştir. Selçuklu Devleti döneminde Anadolu'nun iç kesimlerinde önemli bir yerleşim alanı olan Yozgat, daha sonra Anadolu Selçuklularının zayıflamasıyla Eratnoğulları ve Kadı Burhanettin Devleti'nin egemenliğinde kalmıştır. Osmanlı döneminde Yozgat'ın tarihi kaderini belirleyen en önemli unsur Çapanoğulları ailesidir. 18. yüzyılda Çapanoğulları bölgeyi imar ederek küçük bir yerleşim yeri olan Yozgat'ı önemli bir şehir haline getirmiştir. Camiler, medreseler, hamamlar ve konaklar inşa ederek şehirleşme süreci hızlanmıştır. Yozgat bu dönemde Bozok Sancağı'nın merkezi konumuna gelmiştir. Milli mücadele yıllarında Yozgat ve çevresi Anadolu'daki bazı iç isyanlara sahne olmuş, ancak daha sonra Ankara hükümetine bağlılık sağlanarak Cumhuriyet'in kuruluş sürecine dahil olmuştur. 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılan idari düzenlemelerle Yozgat, 1927 yılında il statüsüne kavuşmuştur. Yozgat'ın ekonomisi tarım, hayvancılık ve sanayi üzerine kuruludur. Tarımda buğday, arpa, mercimek, nohut, ayçiçeği ve yem bitkileri yaygın olarak yetiştirilmektedir. Hayvancılık özellikle koyun ve sığır yetiştiriciliğiyle önemli bir ekonomik faaliyet olarak dikkat çeker. Ayrıca son yıllarda Yozgat, sanayileşme sürecine girmiş olup tekstil, gıda işleme ve inşaat sektörlerinde de gelişim göstermektedir. Yozgat, İç Anadolu'nun yüksek Bozok platosunda yer alır ve dağlık bir coğrafyaya sahiptir. Kuzeydeki Çekerek Vadisi daha ılıman bir iklime sahip olsa da ilin genelinde İç Anadolu'nun tipik karasal iklim özellikleri görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlarsa soğuk ve kar yağışlıdır. Yazla kış, geceyle gündüz arasındaki ısı farkı azdır. Bu iklim ise tarım faaliyetleri için çeşitli olanaklar sunmaktadır. Plaka kodu 66 olan Yozgat'ın İstanbul'a uzaklığı 665 kilometre, Ankara'ya uzaklığı 214 kilometre ve İzmir'e uzaklığı 810 kilometredir. İlde 2006 yılında kurulan ve yüksek lisans düzeyinde eğitim veren Bozok Üniversitesi vardır. Yozgat, Bozkır'ın ortasında saklı kalmış doğal zenginlikleriyle keşfedilmeyi bekleyen şehirlerimizden biridir. Akdağ Madeni çevresindeki ormanlar ve yaylalar, zengin bitki örtüsüyle berrak su kaynakları sayesinde adeta bir tabiat cennetidir. Akdağ ormanları doğa severlerin olduğu kadar av turizmine ilgi duyanların da uğrak noktalarından biridir. Yerköy'le Şefaatli arasında yer alan Karanlık Dere ise bağları, bahçeleri ve zengin yaban hayatıyla dikkat çeker. Çekerek ve Delice çayları çevresindeki mesire alanları, çayır alan ormanlarıyla Sarıkaya, Sorgun ve Yerköy kaplıcaları da hem dinlenmek hem de şifalı sularından faydalanmak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Sevgili dinleyicilerimiz, Keşfediyar programımızda Yozgat'ta gezilecek ve görülecek yerlerle ilgili daha detaylı bilgilere geçmeden önce yöreye ait bir türküyle kısa bir müzik molası veriyoruz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: İç Anadolu bölgesinde Orta Kızılırmak bölümünde yer alan ormanları, yaylaları ve su kaynaklarıyla çok güzel bir tabiata sahip, dolayısıyla da geçmişten bugüne birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilimiz Yozgat'ı tanıtmaya devam ediyoruz. Yozgat denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri hiç kuşkusuz Çamlık Milli Parkı'dır. Halk arasında Çamlık olarak bilinen park, adını içerisindeki Anadolu Karaçamlarından alır. 1958 yılında Milli Park ilan edilen Çamlık, Türkiye'nin ilk milli parkıdır. 1982 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Kafkas çamı denilen 400-500 yaşlarında olan karaçam türünü barındırmaktadır. Bu çam türü Türkiye'de sadece Çamlık'ta bulunmakta ve halen tohum verebilmektedir. Ayrıca Çamlık'ta 43 familia ve 144 cins içinde toplam 212 bitki türü yaşamakta olup, bunların içinde 30'a yakın endemik tür bulunmaktadır. Şehir merkezine birkaç kilometre uzaklıkta, yaklaşık 1360 metre rakımda bulunan Çamlık, karaçam, meşe ve ardıç ağaçlarıyla kaplı 267 hektarlık eşsiz bir doğal alandır. İçerisindeki gölet, piknik ve yürüyüş alanlarının yanı sıra trekking, bisiklet ve foto safari gibi etkinliklere de imkan sunar. Ayrıca parkta yer alan tabiat eğitim merkezi, kütüphane, herbaryum ve sergi salonuyla gelen ziyaretçilerine doğayı tanıma fırsatı sunmaktadır. 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Sarıkaya Roma Hamamı ya da diğer adıyla Kral Kızı Hamamı, Sarıkaya ilçesinde Kaplıcalar Mahallesi'nde bulunuyor. Roma döneminde bölgede bulunan sıcak su kaynağının üzerine milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş. Roma döneminden günümüze ulaşan önemli termal yapılardan biri olan yapı, Anadolu'daki Roma dönemine ait sayılı termal hamamlardan biri olmasıyla da dikkat çekmektedir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kaplıca olarak kullanılmaya devam eden hamam, zaman içerisinde çeşitli değişikliklere uğramıştır. Günümüzde hamamın büyük bölümü ayakta olmasa da, yaklaşık 30 metre uzunluğundaki mermer kemerli batı cephesi ve havuz kalıntıları, geçmişteki görkemli yapının izlerini taşımaktadır. Bu yapının Kral Kızı Hamam olarak bilinmesinin bir de efsanesi bulunuyor sevgili dinleyicilerimiz. Rivayete göre Kayseri'de yaşayan Roma krallarından birinin kızı amansız bir hastalığa yakalanır. Birçok hekime götürülmesine rağmen kızın hastalığına çare bulunamaz ve zamanla yürüyemez hale gelir. Kral son çare olarak kızını Sarıkaya'daki sıcak suların bulunduğu bölgeye gönderir. Burada sıcak su ve çamur banyolarına giren kızın zamanla hastalığı iyileşir ve yeniden yürümeye başlar. Kızının tamamen iyileşmesi üzerine kral, sıcak suyun bulunduğu yere mermerden bir havuz yaptırır. Rivayete göre zamanla bu havuzun çevresinde bir yerleşim oluşur ve yeni kurulan şehre kralın kızının adı verilir. Bugün Sarıkaya'nın şifalı sularıyla Roma döneminden kalan bu eşsiz yapı, geçmişten günümüze uzanan önemli bir kültürel mirastır. Yozgat topraklarının bulunduğu geniş bölge Yozgat Yaylası olarak adlandırılır. Kızılırmak Yayı içinde yer alan yayla, Delice Irmağı ve Çorum suyuna ulaşan vadilerle şekillenmiş, hafif dalgalı düzlüklerden meydana gelir. Doğuda Akdağlara, kuzeydoğuda ise Deveci Dağları'nın uzantılarına dayanan Bozok Yaylası'nın yüksekliği 1200 ila 1400 metre arasında değişir. Temiz havası, doğal güzellikleri ve özellikle bal üretim açısından elverişli yapısıyla dikkat çeken yayla, Yozgat'ın görülmeye değer doğal alanlarından biridir. Cehrilik, Kadıpınarı, Şebekpınarı, Yahya Saray ve yoğurduyla ünlü Hisarbeyli yaylaları da Bozok Yaylası çevresindeki önemli yayla alanları arasında yer alır. Yozgat şehir merkezinde Cumhuriyet Meydanı yakınında bulunan Çapanoğlu Camii, halk arasında Büyük Cami veya Ulu Cami olarak da bilinir. Osmanlı döneminde Avrupa etkisiyle gelişen Türk barok mimarisinin Anadolu'daki önemli örneklerinden biridir. Cami iki farklı dönemde inşa edilen içeri cami ve dışarı cami bölümlerinden oluşur. İlk bölüm olan içeri cami, Bozok Sancağı Valisi Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından 1779 yılında yaptırılmıştır. Daha sonra kardeşi Süleyman Bey tarafından kuzey kısmına dışarı cami eklenmiş ve yapı 1793-1794 yıllarında tamamlanmıştır. Caminin ince minaresi, yüksek kasnaklı kubbesi ve köşe kuleleri Yozgat'ın simge görüntülerindendir. İç mekanda yoğun kalem işi süslemeler ve mermer taklidi bezemeler dikkat çeker. Batı sanatı etkisini taşıyan mimarisi ve süslemeleriyle cami, dönemin sanat anlayışını yansıtan önemli bir kültür mirasıdır. Caminin kuzeydoğu köşesinde yer alan küçük kubbeli türbede ise Çapanoğlu ailesine ve Yozgat eşrafına ait 18 sanduka bulunmaktadır. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyünde bulunan Kerkenes harabeleri, Orta Anadolu'nun en önemli demir çağı yerleşimlerinden biridir. Kentin M.Ö. 600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu tahmin edilse de kazılarda bulunan Frigce yazıtlar burada bir Frig yerleşiminin de bulunmuş olabileceğini göstermektedir. Antik kaynaklarda Piteriye olarak geçen şehrin Kerkenes olduğu düşünülmektedir. Yaklaşık 7 kilometrelik surlarıyla 2,5 kilometre karelik geniş bir alanı kaplayan kent, kamu yapıları, sivil yerleşim alanları ve gelişmiş bir su toplama sistemiyle oldukça gelişmiş bir şehir görünümündedir. Kerkenes'in tarihi Anadolu'nun önemli savaşlarından birine de tanıklık etmiştir. M.Ö. 547 yılında Pers Kralı Büyük Kiros'la Lidya Kralı Krezüs arasındaki mücadele sırasında kent ele geçirilmiş, halka esir alınmış ve şehir yakılarak surları yıkılmıştır. Bu nedenle günümüze ulaşan yapı ve eserler oldukça sınırlıdır. 1993 yılında başlayan araştırma ve kazı çalışmaları günümüzde de devam etmektedir. Kazılarda ortaya çıkarılan eserler arasında fil dişi süsleme parçaları da bulunmakta ve bunlardan biri Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Kerkenes, büyüklüğü, güçlü surları ve gizemli geçmişiyle Yozgat'ın tarihi açıdan en dikkat çekici noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Yozgat'ın şehir merkezinde yer alan Saat Kulesi, kentin en önemli simgelerinden ve tarihi yapılarından biridir. Osmanlı döneminin sonlarına ait olan bu heybetli yapı, 1908 yılında dönemin belediye başkanı Tevfikzade Ahmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Sarı kesme taşlardan inşa edilen kule, zemin kat ve çanların bulunduğu bölümle birlikte 7 katlıdır. Çanların bulunduğu bölümün üzerinde kulenin 4 cephesine yerleştirilmiş 4 saat bulunur. Saatlerin kuleyle aynı yaşta olduğu bilinmektedir. Her saat başında çalan çanları geçmişte olduğu gibi bugün de şehrin farklı noktalarından duyulabilmektedir. Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesi Yeşildere mahallesinde bulunan Akdağ Madeni Kilisesi, 1862 tarihli önemli bir tarihi yapıdır. Kesme taş ve mermerden inşa edilen kilisenin yuvarlak kemerli giriş kapısı üzerinde Grekçe kitabeler yer alıyor. Dikdörtgen planlı yapının iç bölümünde kiliseyi 3 bölüme ayıran 8 yuvarlak sütun bulunmakta. Sütunlar kemerler ve ahşap hatıllarla birbirine bağlanmış. İç duvarlardaki sıvalarda ise yer yer haç ve geometrik süslemeler dikkat çekiyor. Farklı dönemlerin izlerini taşıyan Akdağ Madeni Kilisesi, Yozgat'ın kültürel çeşitliliğini yansıtan önemli tarihi yapılardan biridir. Yozgat'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanımak isteyenlerin uğrak noktalarından biri de Yozgat Müzesi'dir. Müze, İstanbuloğlu Mahallesi'nde bulunan ve 1871 yılında konak olarak inşa edilen Nizamoğlu Konağı içinde hizmet veriyor. Uzun yıllar konut olarak kullanılan konak, 1985 yılında müze olarak ziyarete açılmış. Osmanlı dönemi sivil mimarisinin özelliklerini taşıyor ve özellikle iç mekandaki el işçiliği süslemeleriyle de dikkat çekiyor. Müzenin alt katında arkeolojik eserler, üst katında ise Yozgat ve çevresinin kültürel yaşamını yansıtan etnografik eserler sergilenmekte. Ayrıca üst kattaki odalarda 19. yüzyıl resim sanatının dikkat çekici örneklerini görmek mümkün. Yozgat'ın geçmişine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için Nizamoğlu Konağı, geçmişteki yaşam biçimini ve Yozgat'ın tarihi birikimini günümüze taşıyan önemli yapılardan biridir. Şah Sultan Hatun Türbesi, Anadolu'daki eyvanlı türbeler içinde en önemli örneklerden birini teşkil eder. Türbenin çevresindeki eski tarihli birçok mezar taşı görülür. Küçük bir alanın etrafı duvarla çevrilmek suretiyle türbe fazla zarar görmeden günümüze dek varlığını sürdürmüştür. Genel görünüşü bakımından oldukça yeni ve düzgün bir yapı olan türbenin içinde Dulkadir Şahruh Bey'in karısı Şah Sultan'ın sembolik lahdi yer alır. Türbe Yozgat'ın Çandır ilçesinde bulunuyor. Yozgat'ın merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yüksek bir tepe üzerinde yer alan Çeşka yeraltı şehri bölgenin dikkat çekici tarihi kalıntılarından biridir. Yapılan araştırmalarda çevredeki yerleşim izlerinin M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzandığı tespit edilmiştir. Kayalara oyularak oluşturulan yeraltı şehrine 3 farklı giriş bulunduğu belirlenmiş. İçeride odalar, galeriler, nişler ve havalandırma bacaları yer alıyor. Bazı bölümleri zamanla yıkılmış ya da toprakla dolmuş olsa da yapının geçmişteki yaşamına dair önemli izler taşıyor. Tonoz biçimli tavanlarda yeraltı şehrinin dikkat çeken özellikleri arasında. Yeraltı şehrinin bulunduğu tepenin çevresinde Roma, Bizans ve Frig dönemlerine ait seramik parçalarının yanı sıra kayalara oyulmuş kaya mezarları da bulunmuştur. Tüm bu kalıntılar Çeşka'nın farklı dönemlerde yerleşim gördüğünü ortaya koymaktadır. Gizemli yapısı ve binlerce yıllık geçmişiyle Çeşka yeraltı şehri, Yozgat'ta tarihin izini sürmek isteyenler için görülmeye değer duraklardan biridir. Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu, şehrin en etkileyici doğal güzelliklerinden biridir. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki kanyon, Kazankaya köyünden başlayıp Çorum'un İncesu köyüne kadar uzanmaktadır. Kanyonun ortasından Yeşilırmak'ın kollarından biri olan Çekerek Irmağı geçer. Meşe ve ardıç ağaçlarıyla çevrili kanyon, zengin bitki örtüsü ve çok sayıda kuş türünün yanı sıra Çekerek Irmağı'nda yaşayan su samurlarıyla da dikkat çekmektedir. Kazankaya Kanyonu doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi izleriyle de oldukça zengindir. Kanyon çevresindeki kayalıklarda antik yerleşim ve mezarlık kalıntıları, M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen sur duvarları, merdiven basamakları ve hatıl oyukları bulunmaktadır. Yamaç kayalıklarından birinde ise Hititlerde bolluk ve bereketi simgeleyen Tanrıça Kibele'nin dev boyutlu kabartması yer almaktadır. Doğa yürüyüşü, kamp, kaya tırmanışı ve fotoğrafçılığın yanı sıra rafting gibi pek çok etkinliğe imkan sunan Kazankaya Kanyonu, doğa ve tarihin iç içe geçtiği Yozgat'ın keşfedilmeyi bekleyen özel duraklarından biridir. Yozgat'ın doğal güzellikleri kadar dilden dile aktarılan efsaneleri de dikkat çeker. Nohutlu Tepesi'nin arkasında bulunan Cehrilik yakınlarında deveye binmiş geline benzeyen kayalar bulunmaktadır. Bu kayalara gelin kayası denir. Efsaneye göre köyün birinden gelin alayı gelmektedir. Eşkıyalar gelin alayını çevirirler. Niyetleri kervandaki gelini alıp esir pazarında satmaktır. Gelin alayının erkekleri eşkıyalar tarafından vurulur. Eşkıyalar gelini ve damadı yakalamak üzeredirler. Yakalanacaklarını anlayan gelin ve damat Allah'a dua ederler. "Allah'ım bizi bu eşkıyaların eline düşürme. Bizi ya taş et ya kuş et." duaları kabul olunur. Güzel gelinle birlikte eşkıyalar, develer ve atlar oracıkta taş olurlar. Damatsa kuş olup gökyüzüne uçuverir. Güzel gelinin ağlarken gözünden döktüğü yaşlar sel olur ve orada kırmızı lalecikler bitmeye başlar. Zamanla bu laleler tüm tepeyi kaplar. Eğrice'de Mayıs'ın ikinci haftasında cehrilik laleleri kırmızı kırmızı açar ve beyaz güvercinler gökyüzünde süzülürler. Bugün bu ilginç kaya oluşumları Yozgat'ın en bilinen efsanelerinden biri olarak anlatılmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili dinleyiciler, Yozgat İç Anadolu bölgesinde yer alan, tarihi 5000 yıl öncesine dayanan, Türkiye'nin ilk milli parkına ve zengin kaplıcalarına sahip bir ilimizdir. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken yine güzel bir yöre türküsünü sizlerle buluşturuyoruz.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Bir şehri keşfetmek yalnızca tarihini, doğasını ve kültürel mirasını tanımakla sınırlı değil. Mutfağına uzanmak, sofralarında yer alan yöresel lezzetleri tatmak da bu yolculuğun önemli bir parçası ve o coğrafyanın ruhunu anlamanın en güzel yollarından biri. Yozgat'ın kendine özgü yemekleri de kültürel zenginliğinin önemli bir parçasıdır sevgili dinleyicilerimiz. Şehrin en bilinen lezzetlerinin başında Yozgat desti kebabı geliyor. Bunun yanında Yozgat tandır kebabı ve Yozgat arabaşısı da yöre mutfağının öne çıkan tatları arasında. Kahvaltı sofralarında ise parmak çöreği, sorgun yağlısı ve çanak peyniri yer alıyor. Akdağ madeni salebi ve Aydıncık bağrı bütün kavunu ise Yozgat'ın coğrafi işaretli yöresel ürünleri arasındadır. Yemeklerin ardından tatlılar da sofraların önemli bir parçası. Yöresel tatlılar arasında yumurta tatlısı, mısır tatlısı, pekmezle yapılan haside ve incir uyutması geliyor. Bir şehri hatırlamanın en güzel yollarından biri, oradan aldığımız küçük bir lezzeti ya da el emeği bir ürünü evimize taşımaktır. Yozgat'tan alınacaklar listesinin başında Yozgat parmak çöreği geliyor. Yalnızca Yozgat merkezindeki taş fırınlarda, odun ateşinde pişirilen bu tescilli çörek, kendine özgü şekli, kokusu ve çıtırlığıyla öne çıkmaktadır. Tuzsuz ve katkısız hazırlanan parmak çöreği, özellikle fırından yeni çıktığında sıcak sıcak tüketilmesi öneriliyor. Bir diğer özel lezzet ise Yozgat çanak peyniridir. Diğer adıyla küp peyniri. İlkbaharda koyun veya inek sütünden hazırlanan peynir, toprak çanaklara basılarak toprağa gömülüyor ve en az 3-4 ay olgunlaştırılıyor. Kendine özgü keskin aromasıyla Yozgat'tan götürülebilecek en güzel yöresel tatlardan biri. Bunların yanında çandır fasulyesi, Aydıncık'ın tescilli bağrı bütün kavunu, Yozgat tarhanası olarak bilinen akaş da yöresel ürünler arasında öne çıkmaktadır. Sadece mutfak ürünleri değil, Yozgat'ın el emeği ve doğal taşları da güzel birer hatıra alternatifi. Aydıncık amatist taşı, kolye, yüzük ve tesbih gibi takı ve süs eşyalarında karşımıza çıkarken, çehrilik lalesinden hazırlanan kolonya ve oda kokuları da Yozgat'a özgü farklı hediyelikler arasındadır. Bir de toprağın şekil verdiği geleneksel ürünleri unutmamak gerek. Testiler, güveç kapları ve çanak çömlek ürünleri, Yozgat'ın geleneksel el sanatlarını evimize taşımanın güzel yollarından biri. Her yıl düzenlenen çeşitli festivaller ve etkinlikler, yerel kültürün yaşatılmasında önemli rol oynamaktadır. Yozgat'ta öne çıkan en büyük ve geleneksel etkinlik, her yıl Ağustos ayında düzenlenen uluslararası sürmeli şenlikleridir. Şenlikte konserler, halk dansları, bilim şenlikleri ve yöresel etkinlikler yer alıyor. Yine Ağustos ayında Sorgun'da düzenlenen Sorgun Sorfest, son yıllarda öne çıkan büyük bir festivaldir ve özellikle gençlere yönelik konser ve etkinliklerle dikkat çekmekte. Yozgat'ta yaz döneminin en kapsamlı organizasyonlarından biri olan Yozgat Fuar Merkezi Gurbetçi Festivali, Temmuz ayında ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Festival yurt dışından memleketlerine gelen gurbetçiler başta olmak üzere Yozgatlı vatandaşlara iki hafta boyunca konserler, kültürel etkinlikler, alışveriş standları ve çocuklara yönelik aktivitelerle dolu bir program sunuyor. Bunların dışında ayrıca Yozgat'ın ilçelerinde yerel ürün, hasat, yayla ve kültür şenlikleri de yapılmaktadır. Sevgili dinleyiciler, Yozgat'a geldiğinizde Yozgat Canlı Milli Parkı'nda doğayla iç içe bir yürüyüş yapmadan, Çapanoğlu Büyük Camii'ni ve şehir merkezindeki Saat Kulesi'ni görmeden, Bozok Yaylası'nın kendine özgü manzarasını yaşamadan, Sarıkaya Roma Hamamı'nın 2000 yıllık tarihine tanıklık etmeden, Kerkenes Harabeleri'nde Kayıp Şehir Peteria'nın izlerini sürmeden, Kazankaya Kanyonu'nda doğa ve tarihin buluştuğu manzarayı görmeden, Yozgat Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmeden, Çekerek Lavanta Adası'nda lavantaların sunduğu görsel şöleni yaşamadan,
arabaşı çorbasını, fırından yeni çıkmış parmak çöreğini, toprakta olgunlaştırılan çanak peynirini ve Akdağ madeni salebini tatmadan ve Yozgat'tan dönerken yöresel lezzetlerden birkaçını yanınıza almadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Yozgat ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 13. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31 derece. Kırklareli 33, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 30 derece. İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 38, Antalya 39, Burdur 35, Hatay 33 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Eskişehir 31, Ankara 32, Çankırı 33 derece. Kayseri 29, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 31, Niğde 30, Sivas 29, Nevşehir 27, Yozgat 25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli olacak. Bartın ve Karabük 31, Bolu 30, Düzce 29, Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 30 derece. Giresun ve Ordu 27, Gümüşhane 29, Rize 28 derece. Sinop 29, Samsun, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ardahan'la Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 28, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28 derece. Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29 derece. Kars 25, Malatya 32, Iğdır ve Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 38, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 35, Kilis 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Eylül çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle

saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, dış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Eylül Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden itibaren güneyinde yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerinize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan gemiye ulaşıldığını açıkladı. Erhürman, görüntüleme ve arama çalışmalarının 24 saat esasıyla devam ettiğinin altını çizdi. Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Batan geminin enkazının Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre saat 3 sıralarında Kocaeli'den Alaa'ya seyir halinde olan Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyir halinde olan Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerde Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmadığı belirlenirken Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadı. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. İçişleri Bakanlığı 18 ilde polis ekiplerince düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında yakalanan 281 şüpheliden 153'ünün tutuklandığını, 128'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu. Şüphelilerin vatandaşları toplam 246 milyon lira dolandırdığı, MASAK raporlarına göre banka hesaplarındaysa 351 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Dujarric, günlük basın toplantısında Nepal'deki sel felaketi hakkında bilgi verdi. Nepal'deki ani sellerin ardından yardım ve kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Dujarric, bugüne kadar 1000'den fazla cesede ulaşıldığını, 3900 kişinin hala kayıp olduğunu ve yaklaşık 12 bin kişinin kurtarıldığını aktardı. Dujarric, sellerin geride en az 2,2 milyon ton enkaz bıraktığını belirtti. Sellerin ülkedeki enerji altyapısına da önemli ölçüde zarar verdiğini bildirdi. Ve spor, amili kadın voleybol takımımız Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak. Türkiye-Almanya çeyrek final maçı yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Sağlık Avşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş yolunun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çağdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışta 20 derece. Atina az bulutlu 37, Belgrad az bulutlu 31, Berlin parçalı bulutlu 22, Helsinki sağanak yağışta 14, Kiev gök gürültülü sağanak yağışta 26, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışta 19, Londra gök gürültülü sağanak yağışta 23, Madrid az bulutlu 37, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Paris parçalı bulutlu 23, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Roma az bulutlu 31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Tiran az bulutlu 35, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Viyana parçalı bulutlu 28 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 36 derece, Aşgabat az bulutlu 26, Astana az bulutlu 17, Bağdat az bulutlu 42, Bakü az bulutlu 28, Bişkek az bulutlu 24, Duşembe az bulutlu 35, Kabil az bulutlu 33, Kerkük ve Kuveyt az bulutlu 40, Medine az bulutlu 44, Mekke az bulutlu 42, Riyad az bulutlu 43, Şam az bulutlu 38, Tahran az bulutlu 33, Taşkent az bulutlu 32, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve Tokyo az bulutlu 35 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 35 derece, Kahire az bulutlu 37, Melbourne az bulutlu 17, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 21, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Sydney az bulutlu 27 ve Washington parçalı bulutlu 33 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışta 29 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 23, Gümülcine ve Kırcaali az bulutlu 32, Köln parçalı bulutlu 21, Komrat gök gürültülü sağanak yağışta 28, Köstence az bulutlu 27, Münih parçalı bulutlu 23, Podgorica az bulutlu 35, Selanik gök gürültülü sağanak yağışta 32, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışta 30, Tarakliye ve Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Gazi Magos az bulutlu 34, Girne az bulutlu 31, Lefkoşa az bulutlu 32 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Bir sınava doğru programıyla daha huzurlarınızdayız. Sevgili hocamız Aziz Soydan Develioğlu ile birlikte DGS kontenjanları ile ilgili tercih sürecinde yapılması gerekenler neler? Bunları konuşacağız, sorularımızı hazırladık öğrenci arkadaşlarımız için. Oldukça kritik bir hafta, bu haftada yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gerekenler, önemli hususlar var. Hiç vakit kaybetmeden Aziz hocamıza bu soruları soralım. Yayınımıza hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım.
0: Uzun zaman oldu, nasılsınız?
1: Vallahi iyiyim, çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Sizi gördük, daha iyi olduk
1: Allah
0: hocam.
1: Allah iyilik versin.
0: Yine bir tercih dönemi, yıl boyunca sınavlardan konuştuk, neler yapacağız, nasıl olacak dedik. Sınavlar bitti, artık tercih dönemine denk geldik ve bu haftada artık tercihler de son bulacak. Böyle bir program yapmak istediğiniz öğrencileriniz için ben hiç vakit kaybetmeden sorularımı sormak istiyorum, izin verirseniz.
1: Tabii ki.
0: 2026 DGS tercih dönemi önceki yıllardan ayıran bir temel tablo var. Bununla ilgili soru soracağım. Bu temel tablo nedir diyeceğim. Bir de aday sayısı ve kontenjanlardaki değişimleri birlikte değerlendirdiğinizde nasıl bir yıl görüyorsunuz hocam?
1: Tabii ki. Evet, sorulara hemen girdik ama öncesinde hemen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yakın zamanda tabii ki bu yayınımız arkadaşlarımıza ulaştığı vakitlerde artık son saatleri, son günleri kalmış oluyor tercih için. DGS tercihlerinin ciddi manada önemini bugün vurgulamak istiyorum. Sürprizlere gebe olduğunu, o sürprizleri minimize ya da lehlerine çevirebilecek hale getirmek için bu programı yapıyoruz. DGS benim için bir evlat aslında.
0: Evet, sizin için yeri çok ayrı.
1: Aynen, büyüttüğüm bir evlat. Aşağı yukarı 18-19 yıldır bendedir kendisi. O bana çok emek verdi, ben ona çok emek verdim. O bana yardımcı oldu, ben ona çok yardımcı oldum.

0: Yıllarca da DGS'ye, DGS'li arkadaşlara, DGS adaylarına hizmet vermekten, onlara yardımcı olmaktan her zaman gurur duydum. Neden derseniz aslında hocam diğer sınavlara da adaylara yardımcı olmuyor musun? Diğer sınav adaylarına yardımcı oluyorum.
1: Muhakkak.
0: LGS'den tutun da YKS'ye kadar, ALES'e, KPSS'ye kadar bütün sınavlarda, bütün branşlarda yardımcı olmaya
1: Evet.
0: çalışıyoruz öğrenci arkadaşlarımıza. Ben şunu hemen belirteyim. Biraz da aslında dokumuz çok uyuştu. Neden mi? Ben böyle ne diyeyim, ezilen ama tırnak içinde söylüyorum. Böyle ötelenen,
1: Evet.
0: örselenen, tırnak içinde söylüyorum. Adayların yanında olmak benim çok hoşuma gidiyor. Belki
1: Evet.
0: yapım gereği, belki taşıdığım vicdan gereği, merhamet gereği çok önemsiyorum. Biz biraz bu aynı zamanda sadece benim sesim değil. Ben bir ortak sesi, iç sesi dile getirmek istiyorum. Biz birazcık ÖSYM'nin sınavları içerisinde üvey evlat
1: Evet.
0: konumundayız. Ben de diyorum ki madem üvey evlat görülüyoruz, hocam bunun altını doldurun diyenler de olabilir. Belki sadece DGS'ye hazırlanan adaylar dinlemiyor olabilir. Başkaları da dinliyor
1: Evet.
0: olabilir. Neden böyle bir tanımlama yaptınız? O zaman bizim de dertlerimiz var diyenler olabilir. Sınavımızın tarihi değişebilir. Sonuç açıklama tarihi değişebilir. Tercihler dönemi geç başlayabilir. Kontenjanlarımızda çok değişkenlik olabilir. Süresi değişebilir. Soru sayısı da değişebilir. Habersizce değişebilir. Kontenjanları beklemediğimiz kadar düşebilir. Dibi vurabilir bu sene olduğu gibi. Bu yetmiyormuş gibi bir öyle baba üniversiteler vardır. Onlar kontenjan olarak beklerken, onun için plan yapan adaylar varken pat diye kalkıverir. Haberimiz olmaz. Ona göre hazırlanmış adaylar vardır. Para harcayan vardır. Kursa giden vardır. İşte ne bileyim, belki çocuğunu az gören vardır. Ailesiyle
1: Doğru.
0: ilgilenemeyen olur. Bir dünya para harcayan olur.
1: Çok
0: Ama ona
1: fazla
0: göre plan
1: parametre var.
0: yapmış.
1: Evet.
0: Dolayısıyla üvey evlatın altını daha çok doldururum da bugün konumuz değil aslında.
1: Evet.
0: Bugün tercihleri konuşacağız. Moral bozarak başlamak istemedim ama aslında burada demek istediğim şey üvey evlat falan değiller. Ben bu noktada üzerime düşen bir görev varsa DGS benim öz evladımdır diyerekten bu programı ciddi manada böyle canı gönülden faydalı olmak adına yapıyorum. Dediğiniz gibi tercih dönemindeyiz. Çok değerli
1: Evet.
0: bir dönemdeyiz. Tabii ek tercih dönemi de var ama bu dönem çok değerli bir dönem. Genelde yerleşmelerin olduğu dönem bu dönem. Bu noktada ilk sorunuz da çok değerli. 2026 DGS tercih dönemi diğer dönemlerden falan her sene diğerinden farklı
1: Evet.
0: olabiliyor ama artık şöyle bir şey olmaya başladı. Kontenjan konusunda, kontenjan sayısı konusunda ciddi manada büyük sıkıntı yaşıyoruz. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Artık kapatılan üniversiteler hadi bizim içimizi yaktı da bir de aynı zamanda dibi vuran kontenjan sayısı bakımından artık ciddi manada çok büyük bir problem yaşıyoruz. Adayların artık umudu da kalmamaya başladı. Artık
1: Evet.
0: şöyle diyorlar, hani kapanacak mı bu DGS? Evet, kapanmayacak ama kapanmaktan da bazen de beter ediyorlar. Bir hani ağzımıza bal çalıyorlar. Ya bunları serzenişte bulunmak da istemem de diyorum ya ben biraz bu konularda devletçi, ben bu konularda biraz daha böyle ya bildikleri vardır büyüklerimizin demek dışında bunu yıllarca da söyledim ben zaten. Öyle de bir şeyden
1: Evet.
0: yapıdan geliyorum ama yani burada adayı düşünmek gerekiyor. Empati yapmak gerekiyor. Kolay değil ya. Ben hocayken böyle rahat rahat konuşuyorum ama ciddi manada kolay değil.
1: Tabii ki.
0: İnanın bir de şunu söyleyeyim. Hani benim için bir önemli bir sektör ya. Ben bu noktada öğrenci kaybı, korkusu, menfaat inanın düşünmüyorum. Ya rızkı Allah verir bunu her zaman
1: Evet.
0: söylemişimdir.
1: Evet.
0: Varsın olsun benim öğrenci sayım azalsın. Varsın olsun benim öğrencim olmasın ama bu arkadaşlar, bu adaylar planladıkları, hedefledikleri, hayal ettikleri bölümlere kontenjan sıkıntısı yaşamadan yerleşebilsinler ya. Plan yapmış yani. O
1: Tabii.
0: zaman ya bu arkadaşların ciddi manada hani okuma gibi temel bir hak konusunda veriyoruz ya bu okuma hakkını deniyor ama bak burada bir kontenjan sıkıntısı çok büyük problem yaşatıyor.
1: Doğru.
0: Sadece bununla da kalmıyor da bugün konumuz bu olduğu için söylüyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben burada iki şeye dem vuracağım. İlk sorunuza geldiğimiz
1: Tabii.
0: zaman hatırlatalım bir de önceki yıllardan farklı olan bir
1: Evet.
0: tablo var mıydı? Aday ve kontenjan sayısına baktığınız zaman nasıl bir yıl görüyorsunuz tercih döneminde diye bir soruydu. Bu soruyu şöyle cevaplayacağım. Bir aday sayısı bir kontenjan sayısı çok önemli. Aday sayısı gitgide azalıyor. Öğrenciler ellerini ovuşturuyor. Ne yapsınlar? Hani artık oradan acaba kurtarır mıyız?
1: Ya.
0: Giren sayısı azaldı ya. Ama
1: Evet.
0: şunu bilmiyorlar. Bak yine bilmiyorlar. Bu da bir eksiklik. Kendi bölümünden kaç aday girdi ve
1: Evet.
0: kaç azaldı? Bunu bilmiyorlar. Bu hani talebi bilemeyebilirsin. Talep olayı çok zor bir. Geçen sene oraya kaç kişi talep etti kısmındaki yoğunluk, yani kaç
1: Evet.
0: kişi yazdı da kaç kişi kazandı kısmını tamam artık öğrenmeyelim. Ama bana benim bölümümde kaç adayın girdiğini Ve bu adaylardan kaçının yerleşebileceği bilgisini YKS'de ne güzel güzellikler var. Kabul ediyorum DGS'nin evet. zorlukları var. Bakın oradan şöyle bir ses de gelebilir. Belki bir yetkili dinliyor. Ya, hoca olmuş da bunları söylüyor falan da diyebilir. Ben şunu biliyorum. Bak kaç yılımı verdin diyorum. 30 yıllık öğretmenim bunun 18 yıl DGS'yle geçti. Evet. Bugün çok özür dilerim. Bugün fenomenler, bugün acayip takipçiler olanlar videolar çekiyorlar. Hı-hı. Onlar yokken ben vardım.
1: Evet.
0: Hatta bugünkü konuşacağım bütün şeyleri dinlesinler. Öğrencilerine öyle faydalı olsunlar. Çoğunu dinliyorum. İşi biliyorlar ama derinden bilmediklerini hı-hı. o kadar çok görüyorum ki. Hı-hı. Ki çoğu da beni tanır zaten bu yayından sonra. Evet. Yani şöyle bir şey. Bu adam niye böyle konuşuyor diyecek durumda da değiller. Çünkü çoğu ciddi manada bu işi evet. bizlerden öğrendiler. Dolayısıyla ben bu noktada özellikle aday sayısının bize tam anlamıyla verilmesini, kaç kişinin başvurduğunu bilmek
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet.
0: DGS'nin YKS'den farkını söyleyecektim. Mesela iki farklı bölümden aynı bölümü seçebiliyorsun. Üç farklı bölümden aynı bölümü seçebiliyorsun. Ya da bir bölümden istediğin bir bölümü uymazsa seçemiyorsun. YKS'de böyle bir durum yok. O yüzden rahatlar.
1: Evet.
0: Ama bu teknolojide, bu yapay zeka çağında evet. bana bunu da ver artık ya.
1: Doğru.
0: Bunu ver artık ya. Biz hangi çağdayız ya? Bir şey söyleyeyim. Vallahi yorulmam. Bana görev versinler. Oluyor ya bazen böyle danışmanlık. Ben çıkarayım tüm Türkiye'ye. Çıkarırım inanın çıkarırım. O kadar kendime
1: evet,
0: güveniyorum.
1: Biliyorum.
0: Bana versinler ben tıkır tıkır çıkartayım evet. öğrenciler. Yok Atlas var ya DGS hı-hı. Atlas'ı çıkartayım ben. Bak sen neler oluyor. Gör bak doğru. tercih nasıl rahat oluyor. Şimdi sürprizlere gebedir diyoruz. Böyle hani bir avutma gibi. Hı-hı. Tercihinizi yapın sürprizlere gebedir. Aman yazmamazlık yapmayın gibi şeyler söylüyoruz. Evet. Ne yapayım? Yani üzmek istemiyorum. Doğru. Mutlu etmek istiyorum.
1: Doğru.
0: Bu şekilde aday sayısı kısmında evet azalma avantajlıdır ama evet. ve lakin kendi bölümünden ne kadar azaldı onu bilmediğimiz için temel unsur olarak göremiyoruz. Hmm. Deli bir azalma var. Yani bu seneki başvuru sayısı geçen senenin ciddi manada aşağı yukarı 150 bin civarında falan öyle bir mi? Başvuru kısmında falan bir eksiklik var. Bu az bir sayı değil.
1: Evet.
0: Ama hangi bölümden? Açık öğretim isteyenler mi vazgeçti? Hukuk hmm. isteyenler mi vazgeçti? Sayısalcılar mı vazgeçti? Sözelciler mi vazgeçti?
1: Doğru.
0: Ben nasıl bilebileceğim bunu?
1: Doğru.
0: Ama bilebileceğim şeyler de var. Onları da konuşacağız. Bir de aynı zamanda aday sayısı azalıyor ama bölümün kontenjanı da ciddi biçimde azalıyorsa ben ne yapayım böyle aday sayısı azalmasını? Kontenjanın da azalıyor.
1: Evet.
0: Azalırken şöyle bir şey hocam ama kontenjan zaten azalacaktı aday sayısının azalması da iyi olmadı mı? Evet öyle de düşünülebilir bir güzellik var. Kontenjan zaten azalıyor biz artık alıştık ona. Aday sayısının azalması da bunun üzerine bizi biraz rahatlatma yaşattı. Dolayısıyla çalışmalarda ben şöyle bununla ilgili çok çalışma yaptım. Ben sosyal medyadan da paylaştım hala da paylaşıyorum. Güzel tercih doğru tercih yapsınlar diye bir amacım var. Ben şöyle bir basit mantık yürüttüm. Şimdi bir yerleşme baskısı denen bir şey var. Yerleşme baskısı. Burada ne var? Bölümü isteyen etkin aday havuzunun o bölümün kontenjan sayısına oranıyla bu ortaya çıkan bir hesaplamadır. Bu yani yalnızca DGS'ye kaç kişiydi sorusu değildi. Bu bölümü tercih edebilecek ve gerçekten tercih edecek kaç aday var, karşılığında kaç kontenjan var. Biraz önce bahsettiğim
1: evet.
0: şeyi. Bu çok önemli. Bir örnek kontenjan toplam sayısının nerede açıldığı önemli. Örneğin bir bölümde toplam kontenjan 100'den 80'e indi. Olur mu? Oldu mu? Oluyor.
1: Evet, oluyor.
0: O sürekli de oluyor. Toplam kontenjan da 100'den 80'e dönmüş, düşmüş olabilir. Dolayısıyla bu 20 kişilik azalma talebi yüksek devlet üniversitelerinden mi geldi? Vakıftan mı geldi? Ya da ne bileyim Kıbrıs'tan mı geldi? Bu da çok önemli. O yüzden tahmini zor bir iş aynı zamanda. 2026'yı tek bir rakamla değil, aday havuzu, kontenjan, kontenjan dağılımı, geçmiş talep. Bir daha söylüyorum. Nelere dikkat ediyoruz? Aday havuzu, kontenjan, kontenjan dağılımı, geçmiş talep. Bunlar birlikte değerlendirilir ve bunu öyle okumak gerekiyor. Bu seneki tablo aslında bu.
1: Peki hocam, başka bir soruya geçmek istiyorum. Siz bölüm bölüm 2026 DGS'de son yerleşecek adayların yaklaşık puan ve başarı sıralamalarına yönelik kapsamlı çalışmalar yaptınız. Bu tahminleri yaparken hangi verileri ve hangi kriterlere dikkate aldınız?
0: Tabii ki. Şunu vurgulayarak başlamak istiyorum. Tek bir önceki yılın taban puanını almadım. İnanın şunu söyleyeyim, aşağı yukarı 3 haftadır üzerinde geceli gündüzlü.
1: Evet.
0: Hanım şahittir, çocuklar şahittir.
1: Ben de ulaşamadım hatta.
0: Evet hocam, sen de ulaşamadın. İnan geceli gündüzlü çalıştım. Tek tek hani ince ince gergef dokudum derler ya.
1: Doğru.
0: Dokudum. 2023 kılavuzu, 2024 kılavuzu, 2025 kılavuzu, 2026 kılavuzu. Hepsinin kontenjanlarını tek tek tek saydım, saydırdım, kontrol ettim. Onlar girmiş oldum. Hı hı. 40 bölüm bazında bir çalışma yaptım. En çok istenen 40 bölüm. Mesela çok bölüm var.
1: Evet.
0: 40 bölüm bazında çalışma yaptım. Ve tahmini yaparken de, bu tahmindir. Hı hı. Gerçekleşenleri yazdım. Bak, gerçekleşen sıralamalara ulaşmak da zordur.
1: Tabii.
0: Bir önceki sene puana sahipsin. Hı hı. Ondan önceki sene taban puanına sahipsin. Mesela şu okul şu puandan kazanmış bilgisine sahip olabiliyorsun. Ama sıralamasına sahip olamıyorsun. Hı. Onlara da ulaştım. Hesaplamalar yaptım. İstatistik veriler hesaplamaları yaptım. Ve sonuçta sıralamalarda ulaşmış oldum. Çünkü önemli olan sıralama ya. Sonra 2026'nın kesin kontenjanı açıklanınca önceki yıllarla karşılaştırdım. Düşüş nasıl? Genel düşüş nasıl? Devlet düşüşü nasıl? Vakıf düşüşü nasıl? Kıbrıs düşüşü nasıl? Burslu düşüşü nasıl? Teker teker inceledim. Devlet üniversitelerinden ta dediğim gibi en son Kıbrıs'a kadar baktım. Üniversite bazında da kontenjanın nerede arttığına veya azaldığına baktım. Üniversiteler bazında da baktım buna. Bunun üzerine bölümün geçmiş yıllardaki talep davranışını inceledim. Talep davranışı çok zor bir hesaplamadır. Bunu önceki yıllarda 2023'ten 2024'te nasıl olmuş? 2004'ten 2005'e nasıl olmuş? Yani oradaki öğrenci, daha doğrusu adayların taleplerinin yığılmasını, taleplerin o baskısını hesaplamaya çalıştık. Elbette bir tahmine dönüştürüyoruz bunu. Hatalar tabii ki olacaktır ama olabilecek en sağlam çalışma buydu. Bunun dışında ne yaptık? Talep davranışını inceledik ama her bölüm, her üniversite aynı talebi vermiyor. Ortalama bir talep baskısı oluşturduk. Talep davranışını incelemiş olduk. Daha doğrusu 2026'daki aday havuzundaki değişimi hesaba kattım. Ve burada önemli bir teknik tercih yaptım. Bu da nedir? Önce sıralamayı tahmin ettim. Daha sonra onu puana dengeledim. Hocam peki sıralamadan puana nasıl geçiyorsunuz?
1: Evet hocam.
0: O da şöyle. Şimdi sıralamaların aslında ben nirengi netler hesapladım. Nirengi netleri özellikle hesaplama motorlarına giriş yaptım. Girdim. Bir sayısal, bir sözel net. Alt taban 50 sayısal, 50 sözel net. Çünkü full demektir. Üst taban arada 10 sayısal, 10 sözel. Yok daha iyi yapan 10 sayısal, 30 sözel. Yok 30 sözel, 10 sayısal. Yani nirengi netler. Aşağı yukarı tam 16 tane net başlığı. Böylece arayı yakalasın istedim bu hesaplamalardan. Tabii ki yapay zekalar da bana bu konuda yardımcı oldu. Tabii ki yapay zekalara komple bıraktığım zaman da zaten kendine de şöyle bir dönüş yapıyorlar bana. Yılların tecrübesi, bir kontrol eder misiniz bizi diyorlar. Hatalarını da bulduk. Evet. Onlar bana, ben onlara yardımcı oldum. Çünkü o kadar şeyi saymak için bir ekip lazım.
1: Doğru.
0: Yapay zeka da o beni ekip konusunda rahatlatmış oldu. Zaman konusunda rahatlatmış olsun. Yoksa bir yıllık süreçte bunları başarmak da kolay değil aslında baktığın zaman. Farklı yılların ham puanlarını doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı oluyor. Çünkü değişebiliyor puan sistemi. Sıralamada çok oynanılmaz ama puanlamada oluyor. Sınavın güçlüğü ve puan dağılımı. Mesela bir net kaç puan eder sayısal? Sözel olarak bölüm bölüm kaç puan eder? Taban puan nedir? Okul puanı etkisi ve böylece hepsini bir veri olarak topladım. O sıralama bu puanı getirmiştir dedim. Sonra öğrencilerimin sonuç belgeleri bana gelmişti ya. Evet. Baktım onlara. Bildiğin böyle 10 kişi 20 kişi büyük sayılarda, 1 kişi 2 kişi küçük sayılarda oynama yaptı. Yani o kadar yakın olmuş oldu. O sıralama bu puanı getirmiş. Soruyorum, puanın kaç diyorum, oradan bir bakıyorum sıralama. Sıralama doğru, doğru yapmışız diyorum. O da bir mutlu oluyor insan. O anda vallahi bir nasıl güzel oluyor bir göreceksin. Bir de sayısalcı olmanın da şeyiyle. Ardından o sıralamanın 2026 DGS puan dağılımında yaklaşık hangi puana karşılık geldiğini hesaplamış oldum. Ve örneğin 312,47 ile kapatır dediğim bir yer için onu da şöyle yazmadım. Bir aralık olarak verdim. Yani direkt bu çıkıyor hesaplamada ama bana hesap bunu veriyor. Ama ben onu bir aralıklı olarak hesaplamış oldum. Ve böylece ciddi manada böyle bana göre sağlam bir tahmin oluştu. İnşallah onları da paylaşıyorum sosyal medyada. Evet. Şöyle yani mesela hukukta devlette son aday şu sıralamada olursa, şu puanda karşılığı olursa yerleşebilir ama son aday. Vakıfta son aday bu sıralamada olacak gibi çalışma yaptım. Dolayısıyla bu çalışma bu kadar arkasında bir emeğin, birçok hesaplamanın aslında ürünü, toplam ürünü. Dolayısıyla inşallah faydalı olur.
1: Olmaz olur mu hocam? Böyle bir erişim imkanı müthiş bir şey. Şimdi ben başka bir soru sormak istiyorum. DGS tercihlerinde adaylar geçmiş yılların taban puanlarına mı, başarı sıralamalarına mı daha fazla önem vermeli? Kontenjan ve aday sayısındaki değişimler bu sıralamaları nasıl etkiler?
0: Şimdi şöyle, bir aday eğer ki tercih yaparken ben puanıma bakayım, geçen seneki puan da buymuş, buna göre yerleşirim derse büyük hata yapmış olur. O bize yardımcıdır ama temel unsur değildir. Onu söyleyeyim. O yüzden sıralama çok önemlidir. Sıralamalar çok fazla oynama yapmaz. Oynar mı? Oynar. Ama o çok öngörülmeyecek bir tahmin. Ama puanlar oynar. Çünkü niye? Net başına puan kat sayısı değişiyor. Niye? Sınav zorsa
1: Evet.
0: Küçük net büyük puan getirebilir. Sınav kolaysa büyük net küçük puan getirebilir. Bunlar değişkendir. Mesela bu sene bir sene önceye göre sayısal kısım daha kolay, iki tık kolayken sözel kısım iki tık daha zor geldi. Bu da etkiledi puanları. Tabii. Puana bakarsan yandın. Adaylar hemen sonra başka. Hocam puanlarımız çok düşük geldi. Ya üzülme. Sıralamana bakacaksın. Evet. Hatta birisi attı bana. Hocam geçen sene bu sene bu. Ya niye böyle oldu falan diyor. Başarılı da birisi. Ya derim ama sıralaman daha iyi. Hocam o mu önemli? Evet tabii o önemli. Sen puana bakma, sıralaman önemli. Dolayısıyla sıralamaya bakması gerekiyor. Puan dediğimiz gibi değişkendir. Herkes temel unsur olarak sıralamayı alacak. Ama hocam sıralama bilgisi yok diyorlar. Artık onu bu teknoloji çağında ulaşabiliyorlar ki ben de zaten bir dünya yere paylaştım. Özellikle görmek isteyenler, bakmak, ulaşmak isteyenler için birçok yerde var. İşte Facebook'ta DGS'nin şifreleri grubundan yayınladım. Ya da Instagram'da Aziz Hoca ile Matematik grubundan yayınladım. Ulaşmak isteyen varsa Aziz Hoca yazdığın zaman, DGS yazdığın zaman zaten her yerden çıkarım. Bazı öğrenciler kayıt olurken özellikle son bir yılda başıma geldi. Çok da hoşuma gitti. Beni nereden buldun dedim. Hocam yapay zeka yazdım, sizi önerdi dedi. Dedim ki kendi kendime şey dedim, biraz böyle megalomanca olacak ya. Şey, aklın yolu, zekanın yolu bir falan gibilerinden. Yapay da olsa zekiymiş diyorum, burada da kendimi biraz öne katmış oldum. Mesela geçen yıl 5000'le kapatan bir yer bu yıl kesinle 5000'le kapatır demiyorum ama 4800'de 5200'de evet. Ama geçen sene 300'le alan bir yer belki bu sene 290'la alacak. Bak oynamaya, bak oynamaya. Dolayısıyla buna dikkat edelim. Kontenjan azalırsa sıralama öne çekilebilir. Aday ve talep azalırsa sıralama gerileyebilir. Dolayısıyla geçmiş sıralama bizim referans noktamızdır. Garanti çizgimiz değildir. Önemli.
1: Anladım. Peki. DGS sonuç belgesini önüne alan bir aday tercih listesini hazırlamaya nereden başlayacak peki hocam? Bölüm ve üniversitelerini belirlerken hangi kriterlere dikkat etmek gerekiyor?
0: DGS tercih listesi nasıl hazırlanır? Aslında başlı başına devasa bir program. Evet. O yüzden sordum. Evet. Çok önemli. Evet. Bir özetleyeyim.
1: Evet hocam.
0: Belki de bir program daha yaparız. Belli evet. olmaz. Evet. Şimdi o zaman ben normal devam edeyim. Sonuç belgeni aldım. Bir kere aday tercih robotuna, bazı buna benzer yerlere falan girip de hemen tercihe başlamasın. Bir kere en önemli şey kılavuz çok önemli, çok değerli. Hocam kılavuzun hepsini mi okuyacağız? Yok, ilgili yerleri vardır, onları okuyacaksın. Mesela kimileri bilmeyebiliyor, bu benim başıma çok geldi. Aslında ben bilmelerini isterdim ama bilmiyorlar. Mesela mezun olduğu ön lisans programından hangi lisans bölümlerine geçiş hakkı var? Ha, onlara şöyle de hak vereyim, bilen var ama değişen şeyler de var. Mesela gireceğim diye düşünüyor, o bölümden oraya kesin geçiş var diye düşünüyor, pat kaldırmışlar.
1: Evet.
0: Ben de bugün çok sezen işte bulunduğunda ne yapayım, onların iç sesi.
1: Evet, hocam.
0: Ya hocam ama ben diyor o girilir diye. Ya işte ne diyelim şimdi, kaldırılmış ya. Giremiyorsun artık oraya. Ama onun için plan yaptım. Giremiyorsun oraya. O yüzden bari tercih öncesinde bakalım ne olursun. Oraya doğru. Girip giremiyor musun, ona göre çalışma yap. Zaman kaybetme diye söylüyorum. İkincisi, bunların hangilerini gerçekten okumak istiyor? Hangisiyle başarılı olur? Hangisiyle mutlu olur? Hangisiyle huzurlu olur? Şu güzelim vatana, şu asil millete nerede daha fazla faydalı olursun? Ha, para da kazanırsın. Amenna. Ama insanlığa faydalı olmak çok değerli, çok önemlidir. Doğru. Nerede çok güzel üretirsin? Nerede kendini huzurlu hissedersin? Onlar çok değerli, çok önemli. Bırakacağın bölümü, okumayacağın bölümü, sana uymayacak bölümü okumayalım. Kandan korkuyorsan hemşire olma derdim ben evet, eskiden doğru. mesela. Olsunlar evet, da evet, sonra evet. alışırlar da. Orada ben bir şeyin aslında mesajını evet. veriyorum. Hocam kendimi bile ifade edemiyorum diyen, ha, ne yapayım böyle bir yapım var. İşte öğretmen olma ya da avukat olma. Başka meslekler var, neler neler var dediğin gibi böyle içinde mesaj veren, kimseye hakir görmediğim durumlar da var. Dolayısıyla bu bırakacağımız bir bölümü yazmayalım. Bana bazen kızıyor, hocam niye yazmayalım? Belki canım istemeyecek, okumayacak. Ya baştan belliyse yazma ama. Ya millet beni okudu diye görmesin. Ya niye seneye puanın kırılacak? Birinin hakkına girmiş evet, olabilirsin. Valla biraz bir örnek vereceğim bu konuda. DGS'ye çok girdim. 6-7 kere girdim. Sadece ikisini de tercih yaptım. İkisini de okudum. Geri kalan hepsinde de hep ilk 50'ye girdim. 11.lik, 12.lik evet. var ama yazmadım. Şimdi yazmadım derken yazardım. Ama şöyle bir şey oldu. Bugün mezun olmuşlardır artık onlar da. Ben yazmadım diye yazan bir kişi, onun arkasından öbür bölümü kazanan kişi, silsile aşağı doğru kayıyor ya. Birazcık payım olmuştur. Hocam bugün ya. Mutludurlar evet, diye de düşünüyorum kesinlikle. Yani. Okuduğumu
1: çok
0: yazdım, okuma. Evet, çok önemli. Hiç belki beni bilmeyecekler. Evet. Ama o bilmeyecek, bu bilmeyecek. Yaradanımız her şeyi evet. bilecek. Bunlar önemli, değerli şeyler. Üçüncüsü de örgün, açık öğretim, devlet, vakıf, Kıbrıs, bunlar çok önemli. Dolayısıyla şehir değişikliği. Şimdi sen başka bir yere gidiyorsun. Sosyoekonomik yapısı çok önemli. Bunları değerlendirmek lazım. Evet. Pahalılık, işte yurt durumu, aynı zamanda şehre uzandık, ilçede mi? Bir kız çocuğusundur, baban göndermek istedir ama sen yazmışsındır, evet, uzaktır, taşradır. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Dikkat etmek gerekiyor. Ücrete gelelim. Ücreti bilmeden çok yazan var. Ben bu kadar ücret olduğunu bilmiyorum. Araştır, yazıyor her, evet, yerde var. %50 burslu, %25 burslu, bunlar çok önemli, çok değerli. Tam ücretli, burslu, bunları yazdığın zaman önemli. Adam Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni yazdım diyor, hocam kazandım diyor, Kıbrıs çıkıyor, bakmamış oraya. Olur mu öyle mesela? Bunlar çok önemli. Dolayısıyla özellikle bir de tercih indirimi denen bir şey vardır. Hocam diyor, ben onu çok istemiyorum diyor, en sona yaz. Ama tercih indirimi var diyor, o zaman hocam en üste yazayım diyor. Bunlara hep dikkat etmek gerekiyor. O yüzden kılavuza bakacağız. Önemli, bunlarla ilgili araştırmalar yapacağız. Mesela ben artık şunun yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hızlı hızlı anlatıyorum ama bölüm mü, üniversite mi, bunun ayrımını yap. Bölüm senin geleceğini hazırlar. Üniversite ise geleceğine imza atar. Önce bölüm, sonra üniversite. Bazı ismi büyük üniversiteler vardır. ODTÜ gibi, İTÜ gibi. Onlar da bu sene yok ya. Artık bunu söylemeye de gerek yok. Önce bölüm, sonra üniversite. Evet. Ama bazı üniversiteler tabii ki çok şey katabilir. Ama bu sene de büyük üniversiteler yoksa bölüm, bölüm, bölüm. Önemli. Çok önemli. Evet. Daha sonra niye bunu söylüyorum? 4-5 bölüm yazabiliyor mesela. Hangisini yazacağına önce karar ver. Ondan sonra üniversiteye karar ver. Bunlar çok değerli. Aynı zamanda bunların hepsini yaptıktan sonra bir kendince şeyin çıkar. Kafanda bir kaba taslak bir şey çıkar. Daha sonra kontenjan sayılarını bir kağıda yazarsın. İstediğin bölümleri yazdın. O bölümleri il il, üniversite üniversite yazdın. Kontenjan sayılarını yanına yazdın. Daha sonra bunları tek tek sıralayacaksın. Sıralarken neye dikkat edeceksin? Onu söyleyeyim. Çok şey konuşmak istiyorum ama özünü vereceğim. Mesela üst sıralara ne yazılacak liste hazırlanırken? O çok fazla geliyor o soru bana. Şöyle söyleyeyim. Gelme ihtimali düşük. Yani gelmesi zor olanlar yukarıya, gelmesi kolay kesin olanlar, ihtimali yüksek olanlar en aşağı yazılır. Ama burada bu temel unsur değildir. Temel unsur senin isteğin, sana uygunluk, senin hedefin, senin hayalin, senin en çok istediğin şey yukarı yazılır. En az istediğin şey aşağı yazılır. İkisini kesiştireceksin. Gelmesi zorlar yukarı, gelmesi kolaylar aşağı. Senin en çok istediğin yukarı, az istediğin aşağı. Hiç istemediğin demiyorum. Az istediğin aşağı. Bunların kesişimi olacak. Dolayısıyla lütfen tercihleri yaparken özellikle buna dikkat edelim. Bazı tercih listeleri geliyor bana kontrol için. Hocam olmuş mu diyor. Diyorum ki kağıdı ters çevir olmuş diyorum. Yani listeyi ters çevir olmuş diyorum. En aşağıda atıyorum önceki yıllarda Hacettepe Üniversitesi'ni görüyorum. En yukarıda işte atıyorum Kafkas Üniversitesi'ni görüyorum. Öyle tercih olmaz. Yani bölümde aynı. Onu da ayarlamak gerekiyor. Lütfen. Bunlar çok değerli. Bu şekilde yaparlarsa böyle biraz özetledim. Çok güzel bir tercih olur.
1: Peki hocam. Tercih listesi geçmiş yıllardaki başarı sıralamalarına göre mi yoksa adayın gerçekten istediği üniversite ve bölümlere göre mi sıralanmalı? Doğru tercih sıralaması nasıl yapılır?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak bu çok önemli. Tercih listesinde özellikle bunları sıralarken, listeni yaparken yukarıya sıralamayı tabii ki unsur temel olarak koyacaksın. Mesela yukarıya 5000'lik koydun, aşağılara 8000'lik koydun. Mantıklı geliyor. Zaten bana gönderilen hep öyle. Yani puanı en iyi olanı yukarı koymuş, en az olanı aşağı koymuş. Uğraşmamış. Öyle değil. Olabilir, belki 8000 de yukarıda olabilir. Ama bunu çok yapma. Ölü tercih denen bir kavram vardır. Ama şöyle bir şey olabilir. Yukarıya 5000'lik sıralamasını yazdın. Sıralamaya sahipsin. Puanla da örnek vereceğim. 5000'li yaz. Altına 4500'lük yaz. Altına 4000'lik yaz. Sonra tekrar 6000 sıralamalı bir yaz. 7000 yaz. Sonra 6500 yaz. Böyle olabilir. Ama yukarıya 4000 yazdın. Aşağı 8000 yazdın. 8000'in altına 2000 koyma. O bir ölü tercih. 8000 gelmezse 2000 hiç gelmez gibi. Puan için de öyle. Mesela 300 puanlık bir yeri yukarı yazdın. Altına 305 yaz. Evet. 310 da yazarsan birkaç defa yap bunu. Çok yapma. 295'e in. 290'a in. Sonra tekrar 300'e çıktın ya. Ama ölü ölü gitme. Bu ayarı iyi yapman gerekiyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla sıralamaya bakacaklar. Ama bu konuda dediğim gibi sıralamanın karşılığı bir puan varken de dediğim örneklere dikkat edecekler. O yüzden bunlar çok önemli. Demek ki önce puana değil sıralamaya bakmış oluyoruz. Sıralama bu kadar değerli. Aman dikkat etsinler bu konuda. Bir de şu soru, bu da şunu da cevaplayayım da çok önemli. Liste bitti. Sıralama bitti. Baktıktan sonra şöyle yapsınlar, tamam mı? Bir üstteki üniversiteyle bir alttaki üniversiteyi maç yaptırsınlar. Tamam mı? Karşılaştırsınlar. Ringe çıkarsınlar. Üstteki geldiği zaman alttakinin gelmediğine pişman olur musun? Olmam hocam. Kalsın bir de. İkiye geç. 2 ile 3'e. 2 ile 3'ü savaştır. Maç yaptır onlara. Tamam mı? 3. sırada gelmezse, 2. sıra gelirse pişman. Hocam pişman olurum. 3 ile 2'yi yerleştir.
1: Evet.
0: Bunu aşağı 30'a kadar getir. 30 tercihim var. Tepe tepe kullan. Yani şunu söyleyeyim. Hocam gelmez. 20 tercih yaptım. Zaten bu kadar yeterli bana. O gelmezleri yazmadım. Ya yaz yukarıya. Ne olursun yaz yukarıya. Dolayısıyla ben burada bütün adaylara şunu söylüyorum. Hatta şunu söyleyeyim. Şu anda ben öyle bir şey ki bütün sorulara da cevap versin diye belki de aklınızda böyle bir soru olabilir. Son kontrol nasıl olur? Son kontrolü de şu anda anlatayım mı?
1: Evet hocam. Zaten tamam. En sık yaptığı hataları süper, soracaktım ben de.
0: Süper.
1: Yani son kez kontrol ederken ne yapacak? Nerede hata
0: süper.
1: Yaptı?
0: Süper. Tamam. Finali yapıyoruz. Evet. Finali yapıyoruz. Şimdi listesini kontrol etti. Biraz önceki maçları yaptırdı.
1: Evet.
0: Tamam mı? Listesi bitti. 17 tane tercih yaptı. 30 tercih var. Hocam dedi şu üniversite gelmezdi yazmadım ben dedi. Ya yaz en yukarıya. Hocam olur mu? Ben en yukarıya istediğim o gelmeyecek zaten bana. Niye ben kaptırayım şu andaki yazdığım en üsttekini? Nasıl dedim? Hocam ben birini sıraya Selçuk'u yazdım. Çok istiyorum. Arkadaşım biri bunu eğer dedi ben dedi senin dediğin o üst üniversiteyi dedi atıyorum Ankara Üniversitesi'ni yukarı yazdım. Selçuk'a 2'ye indirdim dedi. Arkadaşım da dedi bire Selçuk'u yazarsa benden önce kapar dedi. Ben kimseye kaptırmam dedi. Öyle bir dünya yok ki. Öyle bir dünya yok. Puanın, sıralaman kimin iyiyse önce onun kağıdına bakıyorlar. Fatmacığım sana hatta bir örnek vereyim. Seni iyi yaparak bir örnek vereceğim. Senin puanın benden iyi. Senin sıralaman benden güzel. Tamam. Sen 30. sıraya örnek verelim. Ege Üniversitesi'nden bir bölüm yazdın. Evet. Tamam. Ben de 1. sıraya senden daha kötü sıralamalıyım. Daha kötü puan. 1. sıraya Ege'ye aynı bölümü yazdım. Bir kişi alıyor. Sen 30'a yazmışsın, ben 1'e yazmışsın. Senin puanın benden iyi. Önce sana bakıyorlar. Sen orayı dolduruyorsun sana gelmişse. Ben de ise 1. sıraya yazdım ya. Diyor ki bana. Şöyle söylüyor iç ses. Orayı Fatma doldurdu diyor. Ama ben 1'e yazdım. Olsun onun puanı senden iyi diyor. Ama 30'a yazdı. Evet. Onun sıralaması senden iyi diyor.
1: Hocam sana benim... yaşadım ben bunu biliyorsunuz Hacettepe Ankara mevzusunda.
0: Tabii tabii.
1: Birinci tercihim Ankara Üniversitesi'ydi. İkinci Hacettepe'ydi. Ankara gelmedi puanı düşük olmasına rağmen. Hacettepe'ye yerleştim ben DGS'de. Evet. Muhtemelen orayı kimse gelmez diye yazmadı.
0: Bak bunlar var. O yüzden lütfen gelmez demeyin yukarı yazın korkmayın. En alta da yazsan önce seninkine bakılıyor. Evet. Ama hocam öyle yazdın da gelmedi ondan değil. Orayı isteyen adayın puanı senden iyiymiş. Tamam mı? Çok rahat olsunlar. Bir de en alta. Ya hocam buraya kadar düştüm. Ben bu sene benim son senem. Okumak istiyorum. Kesinlikle okuyacağım. Artık benim için bitmiştir. Bir yerde de okumam lazım. İşte askerlik durumu var. Başka bir durum var falan dediği zaman aşağı taraflarda ne olur ne olmaz diye. Ama istediği ama okuyacak istediğinden de aşağılara sıralaması nedir? 3500. 4500 5000'leri duruma göre kontenjan sayısına göre 5500'leri de yazabilir. Yani artık kesin okuyacağım diyorsa. Ya belki de 3500 sıralamalı bir yerde geçen sene bu sene 4500 alacak benim çalışmam sonrasında 6000'lik geri yazarsın gibi. Dolayısıyla listelerini böyle hazırlasınlar. Son kontrollerini yapsınlar. Ondan sonra aday işleme sistemine doğruca güzelce girsinler. Son defa baksınlar. Şimdiden ne diyorum biliyor musun? Tercihleri onlar için hayırlı uğurlu olsun. Amin. Vatana, millete, ailelerine hayırlı olsun. Amin. Kendilerine hayırlı olsun. İnşallah güzel bir tercih dönemi olur.
1: İnşallah.
0: İnşallah gönüllerindeki, hedeflerindeki, hayallerindeki bölüme yerleşirler. İnşallah. Biz de bu konuda eğer ufacık bir katkımız olduysak ne mutlu bizlere.
1: Muhakkak. Ağzınıza sağlık hocam. Programımızın sonuna geldik. Son cümlelerinizi de aldık. Bizler yeni sezonda yine çok güzel programlarla sizlerin huzurunda olacağız. Sevgili hocamız Aziz Soy'dan Develi Oğlu ile birlikte bugün DGS tercihlerini konuştuk. Son sözlerinizi alalım hocam. Ne demek istersiniz?
0: Tabii ki.
1: Sözü size bırakalım.
0: Biraz önce bir fragman gibi diyelim tamam mı? Kaçırmasınlar.
1: Evet.
0: Bu sene neler neler konuşacağız. Neler neler konuşacağız.
1: Evet ben de heyecanlıyım.
0: Ciddi manada sınava kadar tabiri caizse yanlarında yanı başlarında böyle kulaklarına öyle güzel hitap edeceğiz ki zaman zaman böyle görüntülü paylaşımlarımız da olacak tabii ki. Ama bu sene bomba gibi programlar bizi bekliyor. Harika. Böyle şuradan dinlerim buradan dinlerim olmayacak. Direkt onların iç sesleri olacağız. Direkt onların yerinde olacağız. Empatimizi, sağduyumuzu elden yitirmeyeceğiz. Evet. Eleştiri gerekiyorsa eleştireceğiz yetkilileri. Ama her zaman adayların yanında olacağımız bir program olacak. İsterlerse şu program da işlensin diye ulaşabilirler. Onu da işleriz. Hiç çekinmesinler. Soru da alırız.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu konuda 30 yıllık tecrübemi hepinize seve seve aktarmanın, hatta bunun bir zekatı olduğunu düşünüyorum. Seve seve aktarırım.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ne demek, ne demek.
1: Programımızın sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. DGS ile ilgili bu programımızı radyomuzdan gün içerisinde sizlerle buluşturacağız. Tekrar yayınlarımızda dinleyebilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hepinize güzel, keyifli, mutlu bir gün diliyoruz. Ben mikrofonda Fatma Vural.
0: Ben Aziz Develioğlu.
1: Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Mesleğini sınavlarıyla ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.

0: Saat 14. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31 derece. Kırklareli 33, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 30 derece. İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 38, Antalya 39, Burdur 35, Hatay 33 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Eskişehir 31, Ankara 32, Çankırı 33 derece. Kayseri 29, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 31, Niğde 30, Sivas 29, Nevşehir 27, Yozgat 25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli olacak. Bartın ve Karabük 31, Bolu 30, Düzce 29, Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 30 derece. Giresun ve Ordu 27, Gümüşhane 29, Rize 28 derece. Sinop 29, Samsun, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ardahan'la Erzurum'un kuzeyi ve Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 28, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28 derece. Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29 derece. Kars 25, Malatya 32, Iğdır ve Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 38, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 35, Kilis 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra ise 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra ise güneyli önlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre saat 03 sıralarında Kocaeli'nden Ali Ağa'ya seyir halinde olan Alsu isimli gemiyle İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyir halinde olan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi çarpıştı. Çarpışma sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı değerlendirilirken gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılamadı. Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Battığı değerlendirilen gemi ve gemide bulunan 10 personelin bulunması için havadan ve karadan başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman yaptığı açıklamada görüntüleme ve arama çalışmalarının 24 saat esasıyla aralıksız biçimde devam edeceğini duyurdu. Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli hızlı yolcu gemisi pazar günü öğle saatlerinde Girne açıklarında alabora olarak batmıştı. Gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gökçe'nin şüpheli sıfatıyla 4 Eylül Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gelerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade vermesi bekleniyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde Lillet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Mazin Halaf'ın ardından kardeşi Yazen Halaf da hayatını kaybetti. Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yazen Halaf da bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yazen Halaf çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış. Mazin Halaf'ın cesedi ise cansız bedeni düştüğü noktanın yaklaşık 300 metre ilerisinde bulunmuştu. İki kardeşin ölümüyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'ın Eylül ayında kutlanacak Yahudi bayramları sırasında İsrail'e saldırabileceğini iddia etti. İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin düzenlediği konferansta konuşan Katz, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran üzerindeki ekonomik baskısının artmasıyla Tahran'ın ülkesine saldırma ihtimalinin de yükseldiğini öne sürerek uçaklarımız kalkmaya hazır tehdidinde bulundu. Ve spor, Tour of İstanbul bisiklet yarışı yarın başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen ve 4 gün sürecek olan yarış 165,1 kilometrelik Silivri Çatalca parkurunda gerçekleştirilecek etapla başlayacak. Yarışta 4'ü Türk takımı olmak üzere 8 ülkeden 16 takım mücadele edecek. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Torbalı Ödemiş yolunun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çavdır Söğüt Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bursa Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Tavşanlı Domaniç yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları Ordu çevreleriyle, Samsun'un doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. 4 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bayburt dışında Doğu Karadeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Samsun, Amasya, Ordu, Ardahan, Kars, Ağrı çevreleriyle Bolu'nun güneyi, Ankara'nın kuzeybatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize çevreleriyle Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak esecek. 5 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bayburt dışında Doğu Karadeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Osmaniye, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin Yenişehir'de 31 santigrat derece, Hatay İskenderun, Antalya Alanya, Muğla Fethiye'de 30, Mersin Anamur, Antalya Finike ve Antalya Kaş'ta 29, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 27, Rize, Artvin Hopa, Giresun ve Muğla Datça'da 26 santigrat derece. Muğla Bodrum'da 25, Kastamonu İnebolu, Bangevaş Akdamar Feneri, Çanakkale, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Balıkesir Ayvalık, Samsun Atakum Bölge, Bartın Güney Mendirek Feneri ve İzmir Dikili'de 25 santigrat derece. Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 24, Tekirdağ Süleymanpaşa, Ordu Altınordu, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, Bitlis Adil Cevaz Liman ve Sinop'ta 24 santigrat derece. Van Tuşba Liman, Düzce Akçakoca, Aydın Kuşadası, Bitlis Tatvan Liman'da 23, son olarak Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 22 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz

0: suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 15. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31 derece. Kırklareli 33, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 30 derece. İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 38, Antalya 39, Burdur 35, Hatay 33 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Eskişehir 31, Ankara 32, Çankırı 33 derece. Kayseri 29, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 31, Niğde 30, Sivas 29, Nevşehir 27, Yozgat 25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli olacak. Bartın ve Karabük 31, Bolu 30, Düzce 29, Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 30 derece. Giresun ve Ordu 27, Gümüşhane 29, Rize 28 derece. Sinop 29, Samsun, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ardahan'la Erzurum'un kuzeyi ve Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 28, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28 derece. Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29 derece. Kars 25, Malatya 32, Iğdır ve Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 38, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 35, Kilis 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısındaysa 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Güneyinde 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, hava parçalı bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre saat 03 sıralarında Kocaeli'nden Ali Ağa'ya seyir halinde olan Alsu isimli gemiyle İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyir halinde olan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi çarpıştı. Çarpışma sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı değerlendirilirken gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılamadı. Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Battığı değerlendirilen gemi ve gemide bulunan 10 personelin bulunması için havadan ve karadan başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman yaptığı açıklamada görüntüleme ve arama çalışmalarının 24 saat esasıyla aralıksız biçimde devam edeceğini duyurdu. Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yolcu gemisi pazar günü öğle saatlerinde Girne açıklarında alabora olarak batmıştı. Gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gökçe'nin şüpheli sıfatıyla 4 Eylül Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Savcısına ifade vermesi bekleniyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde Lelet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Mazin Halaf'ın ardından kardeşi Yazen Halaf da hayatını kaybetti. Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi alınan Yazen Halaf da bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yazen Halaf çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış. Mazin Halaf'ın cesedi ise düştüğü noktanın yaklaşık 300 metre ilerisinde bulunmuştu. İki kardeşin ölümüyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'ın Eylül ayında kutlanacak Yahudi bayramları sırasında İsrail'e saldırabileceğini iddia etti. İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin düzenlediği konferansta konuşan Katz, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran üzerindeki ekonomik baskısının artmasıyla Tahran'ın ülkesine saldırma ihtimalinin de yükseldiğini öne sürerek uçaklarımız kalkmaya hazır tehdidinde bulundu. Ve spor, Tour of İstanbul bisiklet yarışı yarın başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen ve 4 gün sürecek olan yarış 165,1 kilometrelik Silivri Çatalca parkurunda gerçekleştirilecek etapla başlayacak. Yarışta 4'ü Türk takımı olmak üzere 8 ülkeden 16 takım mücadele edecek. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Torbalı Ödemiş yolunun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çavdır Söğüt Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bursa Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Tavşanlı Domaniç yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerin yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece, Atina az bulutlu 27, Belgrad az bulutlu 20, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Helsinki parça bulutlu 10, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Madrid az bulutlu 20, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Paris parça bulutlu 14, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma az bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Viyana parça bulutlu 19 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 23 derece, Aşgabat az bulutlu 20, Astana az bulutlu 6, Bağdat az bulutlu 31, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 13, Duşanbe az bulutlu 23, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 30, Kuveyt az bulutlu 33, Medine az bulutlu 30, Mekke az bulutlu 30, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 20, Tahran az bulutlu 21, Taşkent az bulutlu 21, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 18 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne parça bulutlu 8, Montreal parça bulutlu 17, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sydney az bulutlu 12 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece, Frankfurt parça bulutlu 12, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih parça bulutlu 12, Podgorica az bulutlu 22, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Zenitsa parça bulutlu 17, Gazimağusa az bulutlu ve açık 21, Yirne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
1: Meteorolojinin Sesi.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: doğa bana özen gösterin diyor. Çöp yığınlarının doruğa ulaştığı bu dönemde dünya olarak belki her zamankinden fazla durup düşünmek için zamanımız var. Her birimizin neyi daha iyi yapabilirim sorusunu sorma zamanı. Sağlığımızı, doğanın sağlığını korumak için önce farkına varmalıyız. Tek kullanımlık maskeler, plastik eldivenler nereye gidiyor? Bize enfeksiyon ve çevre kirliliği olarak geri dönmeyecek mi? Artan maske ve plastik eldiven kullanımı önüne geçilemez bir sağlık ve çevre sorunu haline gelmeden düşünelim, ihtiyacımız kadar kullanalım. Kullanılmış maske ve eldivenleri ikinci bir torbaya koyarak en az 72 saat beklettikten sonra evsel atığa atalım.
1: Meteorolojinin sesi.

0: Saat 16.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31 derece. Kırklareli 33, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 30 derece. İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 38, Antalya 39, Burdur 35, Hatay 33 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Eskişehir 31, Ankara 32, Çankırı 33 derece. Kayseri 29, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 31, Niğde 30, Sivas 29, Nevşehir 27, Yozgat 25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli olacak. Bartın ve Karabük 31, Bolu 30, Düzce 29, Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 30 derece. Giresun ve Ordu 27, Gümüşhane 29, Rize 28 derece. Sinop 29, Samsun, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ardahan'la Erzurum'un kuzeyi ve Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 28, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28 derece. Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29 derece. Kars 25, Malatya 32, Iğdır ve Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 38, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 35, Kilis 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Eylül Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. 4 Eylül Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. 5 Eylül Cumartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli Türk bayraklı gemiyle çarpışması sonucu battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu isimli Türk bayraklı gemi ve 10 kişilik mürettebatının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu gemiden saat 03.26'da acil durum sinyali alındığını, çarpışmanın ardından geminin yaklaşık 11 dakika içerisinde battığının değerlendirildiğini açıkladı. Denizcilik Genel Müdürlüğü de gemiye ait can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde bulunduğunu ancak içerisindeki personelden henüz haber alınamadığını bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları bölgeye sevk edilen kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra hava ve deniz unsurları tarafından aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'da yapılan ortak operasyonda kırmızı bültenle aranan 22 kişinin yakalandığını, 11'inin Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde gazetecilere Gürcistan ziyareti ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çiftçi, kalan 11 kişinin de Gürcistan'da işledikleri suçlardan dolayı cezaevinde olduğunu, cezalarını çektikten sonra onların da iadesini sağlayacaklarını belirtti. Çiftçi, bu yıl Türkiye'de 545 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6.620 kişinin tutuklandığı bilgisini paylaştı ve tabii bunların bir kısmı da komşu ülkelere kaçıyorlar, adaletin elinden kurtulmak, hesap vermekten kurtulmak için. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak onları kaçtıkları yere kadar kovalıyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da bu çabalarımızı artırarak devam edeceğiz şeklinde açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan 283 milyondan fazla ders kitabının okullardaki dağıtımına başlandı. Ders kitapları Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı. 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ücretsiz ders kitabı dağıtım projesi kapsamında bugüne kadar 4,7 milyara yakın ders kitabının dağıtımı yapıldı. Rusya Ulaştırma Bakanı Andrei Nikitin, ülkedeki havalimanlarında uzun süreli aksamalara izin vermeyeceklerini ancak uçuş güvenliği nedeniyle geçici kısıtlamalarını uygulanabileceğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, dün yaptığı açıklamada Rus hava sahasına yönelik insansız hava aracı saldırılarının artacağını söylemiş, yabancı havayolu şirketlerini Rusya üzerindeki uçuşların taşıdığı riskler konusunda uyarmıştı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73.470'e, yaralı sayısı ise 174.540'a yükseldi. Vespor Filistin, Kazakistan'ın Almatı şehrinde oynanan basketbol 2029 FIBA Asya Kupası ön eleme maçında Maldivleri 168-78'lik skorla mağlup etti ve ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Bu başarıyla Filistin, elemeler tarihinde galibiyet farkı ve toplam sayı rekorlarını da kırmış oldu. FIBA'nın verilerine göre 90 sayı farkla gelen bu zafer Asya Kupası eleme tarihinin en büyük galibiyet farkı oldu. Önceki rekor 2018 ön eleme lerinde Bangladeş'i 126-52 yenen Bahreyn'e aitti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen tarlada çarşı, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordun,

0: kampanyamız silah şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımızla radyolarınızdayız. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Güzel bir akşam dileyerek programımıza başlayalım. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Saatler 18'i gösterene dek radyolarınıza konuk olacağız programımızda. Bölgelerimize bağlanacağız ve son hava tahminlerini uzmanlarımız kanalıyla sizlerle birlikte paylaşacağız. Programımızın 17 haberlerine kadarki birinci bölümünde Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bölgelerimizle telefon bağlantılarımız olacak. Saat başı haberlerinin ardından Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bölgelerimize de bağlanarak programımızın ikinci bölümünde son değerlendirmeleri bu bölgeler içinde almış olacağız. Birazdan tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaracağız. Programımızın ikinci bölümünde ise İstanbullu ve Ankaralı dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu paylaşacağız. Bir kez daha güzel bir akşam diliyoruz. Tarihin tozlu sayfalarına gidelim bakalım hangi önemli olaylar yaşanmış. Bugün 2 Eylül 2026 tarihte bugün 1595'te Osmanlı Devleti bir aydır kuşatma altında olan Estergon Kalesi'ni teslim etmek zorunda kaldı. 1633'te Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. 1666'da Büyük Londra Yangını başladı ve 3 gün sürdü. 13.200 ev ve 87 kilise kül oldu. 1826'da Osmanlı İmparatorluğu'nda zabıta teşkilatı kuruldu. 1872'de ünlü Lahey Kongresi başladı. Kongrede Mikhail Bukunin, Bakunin ve Karl Marx arasında şiddetli tartışmalar yaşanacak. 1885'te Rock Springs, Wyoming'de sendikalaşmaya çalışan 150 beyaz madenci Çinli maden işçilerine saldırdı, 28'ini öldürdü, 15'ini yaraladı ve diğer birkaç yüz kadarını da kentten ayrılmaya zorladı. 1922'de Kurtuluş Savaşı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Yunanistan hakimiyeti altındaki Eskişehir'i aldı. Yunan orduları başkomutanı General Trikoupis Türkler tarafından esir alındı. 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ve memurların şapka giymesine karar verildi. 1929'da Cumhuriyet Gazetesi'nin düzenlediği ilk güzellik yarışmasında Feriha Tevfik Hanım Türkiye güzeli seçildi. Feriha Tevfik sinema ve tiyatro oyuncusu oldu. 1935'te Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida Keys'te meydana gelen kasırgada 423 kişi yaşamını yitirdi. 1938'de Hatay Milli Meclisi açıldı. Tayfur Sökmen devlet başkanı seçildi. 1941'de Alman ve Sovyet birlikleri Leningrad yakınında savaşmaya başladı. 1945'te Missouri zırhlısında Japonya'nın teslim antlaşması imzalandı. 1945'te Vietnam Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti. 1947'de İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Bürosu şefi işkence suçundan mahkum oldu. 1954'te Ho Chi Minh yeni kurulan Kuzey Vietnam Cumhuriyeti'nin başkanlığına seçildi. 1968'de İran'da 7,1 büyüklüğünde deprem oldu. 11 bin kişi yaşamını yitirdi. 1968'de gazeteci ve yazar Sabiha Sertel vefat etti. 1969'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk ATM cihazı Rockville Center New York'ta kuruldu. 1983'te sinema oyuncusu Feri Cansel vefat etti. 1993'te Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA kuruldu. 1994'te söz yazarı ve şair Orhan Ete vefat etti. 1994'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi halterci Naim Süleymanoğlu'na yüzyılın en güçlü sporcusu ödülünü verdi. 1998'de İsviçre Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Yeni İskoçya'da Pekisikov'da düştü. 229 kişi yaşamını yitirdi. 2011'de Türkiye, Birleşmiş Milletler'in Mavi Marmara raporunu açıklaması üzerine İsrail'e karşı 5 maddelik yaptırım kararı aldı. 2016'da F klavyenin mucidi öğretmen ve eğitimci İhsan Sıtkı Yener vefat etti. Ve son olarak 2024'te Türk Sanat Müziği sanatçısı ve besteci Kamuran Yarkın vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık sevgili dinleyenlerimiz. Evet, atmosferden haber var programımızın. İlk telefon bağlantısını yapmadan önce programımızın ilk şarkısında evdeki saat radyolarınızda rüyadasın sizlerle.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Van ve çevresi için son değerlendirmeleri, hava tahminlerini alacağız uzmanlarımızdan. Sayın Elif Asena Berber hattımızda. Efendim merhaba, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Son tahminler neler, değerlendirmelerinizi bizlerle paylaşırsanız seviniriz Elif Hanım.
1: Tabii, yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği, rüzgarın doğulu yönlerden orta, yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Hakkari 17, Muş 16, Bitlis ve Van'da 14 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Elif Hanım.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Van ve çevresi için son değerlendirmelerden sonra bir diğer uzmanımız Sayın İsa Şengül hattımızda. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar. İyi çalışmalar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Elazığ ve çevresi için de sözü size bırakıyorum.

0: 17-34, Malatya 17-33, Tunceli 17-35, Bingöl 17-34, Adıyaman 22-37 derece olacağı beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu yöndedir. Size ve ikinize yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz İsa Bey. İyi akşamlar. Son tahminleri Elazığ ve çevresi için aldık. Yaşlı amca söyleyecek keder.

0: yaşlı amcadan dinledik. Keder. Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda Samsun Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Yavuz Köse'den alacağız son tahminleri. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, teşekkürler.
0: Samsun ve çevresi Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat için sözü size bırakalım.
1: Evet, yapılan son değerlendirme

0: Haberlere göre bölgeye genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Yarın Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, yer yer orta kuvvette esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Samsun 18-26, Kastamonu 12-30, Sinop 21-28, Ordu 20-26, Tokat 15-28, Amasya 14-30, Çorum 12-28 derece dolayında bekleniyor. Tahminlerimiz bu yönde, iyi yayınlar diliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz bizler de. Ekip arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar diliyoruz Yavuz Bey. İyi akşamlar. 10. bölgemizden aldık son hava tahminlerini. Samsun Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzdü. 1. bölgemiz olan İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden son değerlendirmeleri de alalım. Sırada ki bağlantımızda uzmanlarımızdan Sayın Beyza Çatalbaş'a kulak veriyoruz. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar Nurşen Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakıyoruz bölgeniz için.
2: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İllerimizde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 21-29, Edirne 20-33, Kırklareli 18-31, Tekirdağ 20-29, Kocaeli 19-29, Sakarya 17-30 ve Yalova 20-30 derece. Denizlerimize gelecek olursak fırtına beklemiyoruz. Batı Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Marmara Denizi'nde ise hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Bölgemize aktaracaklarımız şimdilik bunlardı.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz sizlere çalışmalarımızda.
2: Biz teşekkür ederiz Nurşen Hanım. İyi yayınlar.
1: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Uzmanlarımızdan Sayın Beyza Çatalbaş'tan aldık son tahminleri İstanbul ve çevresi için. Gaye Su Akyol söylüyor Abbas.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda bölgelerimize dair son hava tahminlerini almaya Eskişehir ve çevresiyle devam edeceğiz. Uzmanlarımızdan Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden Sayın Bayram Çolak hattımızda. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşah Hanım.
0: Son tahminler için sözü size bırakalım Bayram Bey.
1: Teşekkür ediyorum. Hemen aktarayım dinleyicilerimize. Eskişehir Tahmin Merkezi olarak hazırladığımız son tahminlere göre bölgemize bağlı Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik ve ilçelerimizde bu gece ve yarın için tahmin ettiğimiz hava durumu. Öncelikle bölgemiz genelinde yağış beklemiyoruz. Bu gece ve yarın sabah ilk saatlerde Bursa ve Bilecik'in merkezleri dahil olmak üzere kuzey kesimlerinin özellikle parçalı az bulutlu olacağını, sonrasında sıcaklığın yükselmesiyle beraber Bursa ve Bilecik çevrelerinde bulutluluğun azalması beklenmekte. Benzer şekilde Eskişehir ve Kütahya'nın güney kesimlerinin yarın öğle saatlerinden sonra parçalı az bulutlu olacağını, ancak bu bölgelerde de gece ve yarın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık geçeceğini çoğunlukla tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımızda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Sıcaklıklarımızın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Rüzgarımızın ise kuzeyli yönlerden yarın yalnız öğle saatlerinde Eskişehir ve Kütahya'nın güney kesimlerinde güneydoğu yönlerden, gece ve sabah saatlerinde hafif kuvvette, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde ve sonrasında orta kuvvette, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Eskişehir Kütahya'nın kuzey kesimlerinde zaman zaman kısa sürede kuvvetli esecek merkezlerde olacak. İl merkezlerimizde bugün gerçekleşen günün en yüksek hava sıcaklıklarını aktaracak olursam, bugünkü en yüksek sıcaklıklar Eskişehir'de 32, Bursa'da 33, Kütahya ve Bilecik'te ise 30 derece olarak ölçüldü. Son olarak şehirlerimizde gece beklediğimizden düşük ve yarın tahmin edilen günün en yüksek hava sıcaklıkları sırasıyla Eskişehir'de 15'e 31, Bursa'da 17'ye 32, Kütahya'da 13'e 30, Bilecik'te ise 15'e 30 derece civarında olacak. Eskişehir'den aktaracaklarımız bu kadar. Nurşen Hanım,
0: çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için, değerlendirmeler için. İyi çalışmalar diliyoruz Bayram Bey.
1: Sağ olun Nurşen Hanım. İyi yayınlar diliyoruz bir de.
0: Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Eskişehir ve çevresi için son hava tahminlerinden sonra Manifest bir şarkıyla radyolarınıza konuk oluyor. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda son hava tahminlerini Konya ve çevresi için alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Meryem Bağcı hattımızda bilgileri bizlerle paylaşmak üzere. İyi akşamlar Meryem Hanım.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Son tahminler neler, dinleyenlerimize aktarırsanız seviniriz.
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı illerde bu gece ve yarın havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 19, en yüksek 31, Aksaray'da en düşük 16, en yüksek 31, Karaman ve Niğde'de en düşük 14, en yüksek 31 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de. İyi akşamlar. Konya ve çevresi için aldık son tahminleri. Altın gün söyleyecek. Ordu'nun dereleri.

0: en havalı radyo meteorolojinin sesinde atmosferden haber var programımızda. Sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Kayseri ve çevresi, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas için son tahminleri alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Metin Kala hattımızda şu anda. İyi akşamlar Metin Bey.
1: İyi akşamlar efendim. Yayınları, iyi çalışmalar.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Son değerlendirmeler neler aktarırsanız seviniriz.
1: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin civarında seyredici öngörülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli seyredici bekleniyor. Ve il merkezlerimizde bu gecenin en düşük yarın en yüksek sıcaklıkları Kayseri bu gece 13, yarın 30 derece. Kırşehir bu gece 14, yarın 30 derece. Nevşehir bu gece 13, yarın 27 derece. Sivas bu gece 11, yarın 30 derece. Ve son olarak Yozgat bu gece 10, yarın 25 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden aktaracaklarım şimdi bu kadar. İyi yayınlar, iyi akşamlar dileriz.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar. Kayseri ve çevresi için son değerlendirmeler böyleydi. Işıl Ayman söyleyecek, tohumlar fidana.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızın son bağlantısında, birinci bölümünün son bağlantısında Diyarbakır ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Hattımızda uzmanımız Sayın Recep Oğur var. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz bizlere bölgeniz için Recep Bey?
1: Aktaralım hemen yarın beklediğimiz hava durumunu. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde yaptığımız son değerlendirmelere göre yarın bölgemizde önemli bir hava hadisesi beklemiyoruz. Bölge genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olmasını bekliyoruz. Yarınki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin yaklaşık 2 derece üzerinde seyrediyor. Sonraki günde de yine bu seyri devam etmesini bekliyoruz. Yarınki rüzgarlara gelecek olursak önemli bir rüzgar beklentimiz yok. Genellikle güneybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli rüzgarlar olabilir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde yarın gün içerisinde beklediğimiz en düşük ve en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır'da 22'ye 38, Şanlıurfa'da 24'e 38, Mardin'de 24'e 35, Batman'da 20'ye 38, Siirt'te 21'e 36, Şırnak'ta ise 23'e 33 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz mesai arkadaşlarınızla birlikte Recep Bey. İyi akşamlar. Diyarbakır ve çevresi için aldık son hava tahminlerini. Saat başı haberlerimizi bir şarkıyla bağlanacağız. Saat başı haberlerimizin ardından Atmosferden Haber Var programımızın ikinci bölümüyle radyolarınızda olacağız. Bizlerden ayrılmayın.

0: Saat 17.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31 derece. Kırklareli 33, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 30 derece. İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 38, Antalya 39, Burdur 35, Hatay 33 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Eskişehir 31, Ankara 32, Çankırı 33 derece. Kayseri 29, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 31, Niğde 30, Sivas 29, Nevşehir 27, Yozgat 25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli olacak. Bartın ve Karabük 31, Bolu 30, Düzce 29, Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 30 derece. Giresun ve Ordu 27, Gümüşhane 29, Rize 28 derece. Sinop 29, Samsun, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ardahan'la Erzurum'un kuzeyi ve Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 28, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28 derece. Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29 derece. Kars 25, Malatya 32, Iğdır ve Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 38, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 35, Kilis 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'ya kadar 1 ila 2, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar yarım ila 1,5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. 24 saatlik periyotta görüş mesafesi ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli Türk bayraklı gemiyle çarpışması sonucu battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu isimli Türk bayraklı gemi ve 10 kişilik mürettebatının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu gemiden saat 03.26'da acil durum sinyali alındığını, çarpışmanın ardından geminin yaklaşık 11 dakika içerisinde battığının değerlendirildiğini açıkladı. Denizcilik Genel Müdürlüğü de gemiye ait can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde bulunduğunu ancak içerisindeki personelden henüz haber alınamadığını bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları bölgeye sevk edilen kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra hava ve deniz unsurları tarafından aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'da yapılan ortak operasyonda kırmızı bültenle aranan 22 kişinin yakalandığını, 11'inin Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde gazetecilere Gürcistan ziyareti ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çiftçi, kalan 11 kişinin de Gürcistan'da işledikleri suçlardan dolayı cezaevinde olduğunu, cezalarını çektikten sonra onların da iadesini sağlayacaklarını belirtti. Çiftçi, bu yıl Türkiye'de 545 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6.620 kişinin tutuklandığı bilgisini paylaştı ve tabii bunların bir kısmı da komşu ülkelere kaçıyorlar, adaletin elinden kurtulmak, hesap vermekten kurtulmak için. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak onları kaçtıkları yere kadar kovalıyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da bu çabalarımızı artırarak devam edeceğiz şeklinde açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan 283 milyondan fazla ders kitabının okullardaki dağıtımına başlandı. Ders kitapları Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı. 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ücretsiz ders kitabı dağıtım projesi kapsamında bugüne kadar 4,7 milyara yakın ders kitabının dağıtımı yapıldı. Rusya Ulaştırma Bakanı Andrei Nikitin, ülkedeki havalimanlarında uzun süreli aksamalara izin vermeyeceklerini ancak uçuş güvenliği nedeniyle geçici kısıtlamalarını uygulanabileceğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, dün yaptığı açıklamada Rus hava sahasına yönelik insansız hava aracı saldırılarının artacağını söylemiş, yabancı hava yolu şirketlerini Rusya üzerindeki uçuşların taşıdığı riskler konusunda uyarmıştı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73.470'e, yaralı sayısı ise 174.540'a yükseldi. Ve spor, Filistin, Kazakistan'ın Almatı şehrinde oynanan basketbol 2029 FIBA Asya Kupası ön eleme maçında Maldivleri 168-78'lik skorla mağlup etti ve ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Bu başarıyla Filistin, elemeler tarihinde galibiyet farkı ve toplam sayı rekorlarını da kırmış oldu. FIBA'nın verilerine göre 90 sayı farkla gelen bu zafer Asya Kupası eleme tarihinin en büyük galibiyet farkı oldu. Önceki rekor 2018 ön elemeleri Bangladeş'i 126-52 yenen Bahreyn'e aitti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. bulunuyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: En Havalı Radyo Meteorolojinin Sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programımız saat başı haberlerinin ardından devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde de bölgelerimize telefonla bağlanarak son hava tahminlerini alacağız. Bu bölümde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüklerimizden, uzmanlarımızdan son hava tahminlerini öğreneceğiz. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyor sizlere. Güzel bir akşam diliyoruz. Bu bölümde ilk olarak İstanbullu dinleyicilerimiz için trafikteki durumu paylaşacağız. Ama bağlantımızın da hazır olduğunu hatırlatıyor teknik yönetmenimiz. Adana ve çevresi için hazır bağlantımız uzmanlarımızdan Sayın Ferhat Kuloğlu hattımızda. Efendim iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Son değerlendirmeler neler bölgeniz için, aktarırsanız seviniriz.
1: Hemen aktarıyorum. Bölge genelinin az bulutlu açık geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığında önemli değişiklik yok. Rüzgar genellikle kıyı ve iç kesimlerde güney ve batı, yüksek kesimlerde kuzey yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlayan hava durumları ve en düşük yüksek sıcakları şöyle. Adana az bulutlu açık, en düşük 24, en yüksek 37 derece. Mersin az bulutlu açık, en düşük 27, en yüksek 33 derece. Kahramanmaraş az bulutlu açık, en düşük 22, en yüksek 38 derece. Osmaniye az bulutlu açık, en düşük 24, en yüksek 34 derece. Gaziantep az bulutlu açık, en düşük 23, en yüksek 36 derece. Kilis az bulutlu açık, en düşük 22, en yüksek 36 derece. Ve son olarak Hatay az bulutlu açık, en düşük 24, en yüksek 33 derece bekliyoruz. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarınızla birlikte kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
1: Teşekkürler Nurşen Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Adana ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Adana'dan İstanbul'a gidelim. Bakalım trafikte durum nasıl şu dakikalarda. Köprülerde yoğunluk gözleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik her iki yönde yoğun. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğunken Halıcıoğlu yönünde yoğunluk görünmüyor sevgili dinleyenler. Diğer yollarda yoğunluk var. TEM'de Gazi Osman Paşa kavşağından Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelere kadar yoğunluk gözleniyor. Yolculuk süresi 45 dakika bu güzergahta. E5'te D100 karayolunda Şirinevler'den Küçükçekmece kavşağına kadar yaklaşık 50 dakika yolculuk süresi. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, Minibüs yolu Bağdat Caddesi, Göztepe SSK'dan İdeal Tepe'ye kadar, Galata Köprüsü, Kemer Altı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Eminönü'nden Çırağan'a kadar 35 dakikada gidiliyor. E5'te Perpa'dan Balmucu katılımına kadar yaklaşık 40 dakika yolculuk süresi. D100 karayolunda Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar, TEM'de Tekstilkent Bulvarı'ndan Maskova'ya kadar her iki güzergahta yolculuk süreleri yaklaşık yarım saat. Bağdat Caddesi'nde Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi, Abbas Ağa'dan Sirkeci'ye kadar 25 dakikada gidilebiliyor. TEM'de İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeleri kadar, yine TEM'de Harp Akademileri Tüneli'nden Hastal'a kadar, Bağdat Caddesi'nde Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde Söğütlü Çeşme'den Cadde Bostan'a kadar, TEM'de Çamlıca Kavşağı'ndan Ümraniye'ye kadar 15 dakika yolculuk süreleri, TEM'de Molla Gürani Viyadüğü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiyor sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte iyi seyirler diliyoruz. Köfünden dinliyoruz. Kaç kadeh kırıldı.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda Ankara ve çevresi için son hava tahminlerini almak üzere 9. bölgemiz Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Salim Öksüz'e kulak veriyoruz. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, buyurun.
0: Bölgemiz için neler söyleyeceksiniz bizlere Salim Bey?
1: Bölgemiz genel itibariyle az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvet iseceği beklenmekte. Bölgemize bağlı illerde bu gece en düşük ve yarın beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları da şu şekilde olacak. Ankara 17-31, Çankırı 13-33, Kırıkkale 16-31, Bolu 15-28, Zonguldak 17-26, Düzce 16-29, Bartın 15-31, Karabük 14-31 derece dolayında bulunacak diyoruz. Güne dair değerlendirmelerimiz şimdilik bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Rica ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: İyi akşamlar. Hoşçakalınız. Ankara ve çevresi için son değerlendirmeler böyleydi. Sibel Bilgiç söylüyor şimdi. Alışamadım.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden haber var programımızda. Antalya'ya uzanıyoruz. Uzmanlarımızdan Sayın Ataberk Sak'tan alacağız son tahminleri bu bölge için. İyi akşamlar efendim.
1: Merhabalar, iyi akşamlar hocam.
0: Merhaba. Son değerlendirmeler neler? Bizlere aktarırsanız seviniriz.
1: Hemen aktaralım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemizde de akşama kadar hava az bulutlu ve açık. Yarın öğleden sonra iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcaklığı Antalya çevrelerinde 2 ila 4 derece azalmasını bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve doğu, öğle saatlerinde sahil kesimlerin güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesini bekliyoruz. Güncel devam eden bir sıcaklık uyarımız bulunmakta. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden sahil kesimlerinde yer yer yüksek nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bazı merkezlerimizde beklenen gecenin düşük, yarın en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde: Antalya 25-35, Muğla 21-36, Isparta 17-34, Burdur 17-35 derece. Denizcilerimiz için deniz hava raporumuz: rüzgar kuzey ve batı. Öğle saatlerinde Antalya Körfezi güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı. Hava az bulutlu ve açık. Görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Aktaracağım bilgiler bu kadar Nurşah Hanım. Yayınlar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz efendim. İyi akşamlar. Sevgili dinleyenlerimiz, Antalya ve çevresi için son hava tahminlerinden sonra bir şarkıyla Cem Yılmaz radyolarınızda. Şımarık.

0: Cem Yılmaz söyledi. Şımarık İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini almak üzere İzmir bölgemizden uzmanımız Sayın Tunca Yazıcı'ya kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar.
0: Son tahminler için söz sizde Tunca Bey.
1: Tabii ki bu gece ve yarın için bölge geneli az bulutlu ve açık olarak geçecek. Gece sıcaklıklarında düne nazaran önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yarın gündüz sıcaklıkları ise 1 ila 2 derece daha düşük gerçekleşecek. Rüzgar bölge genelinde kuzey yönlerden gece için hafif, kıyı kesimlerde orta kuvvette. Yarın öğle saatlerinden itibaren ise Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetli olarak esmesini tahmin ediyoruz. Saatteki hızı 40 ila 60 kilometreye kadar çıkacak. Bu duruma göre merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları İzmir 23-35, Çanakkale 21-32, Manisa 22-36, Aydın 25-40, Balıkesir 17-31 derece olarak tahmin ediliyor. Ege Denizi'nde az bulutlu ve açık olarak geçecek. Çanakkale Çeşme arası rüzgar kuzey kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5, yarın öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 bofor kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2, yarın öğle saatlerinden itibaren 1,5 ila 2,5, açıklarda ise yer yer 3 metre dolayında olacak. Çeşme-Bodrum arası rüzgar kuzey-kuzeybatı yönlerden 3 ila 5, yarın öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 bofor kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarın öğle saatlerinden itibaren ise 1,5 ila 2,5 metre dolayında olacak. İzmir'den bugünlük aktarabileceklerimiz bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, iyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar, hoşçakalın. Son tahminler böyleydi İzmir ve çevresi için sevgili dinleyenlerimiz. Evet, İzmir ikinci bölgemizde, birazdan 11. bölgemiz olan Trabzon Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden de son hava tahminlerini alacağız. Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin illeri görev sahasında bulunuyor Trabzon Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün. Evet, bağlantımız da hazır uzmanımız Sayın Eda Nur Gözet bizlerle. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar Nursel Hanım, merhaba.
0: Merhaba. Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz bizlere Eda Nur Hanım?
2: Tabii, aktarıyorum hemen. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz dala parçalı ve çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olması beklenmektedir. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvetli seceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen, yarın beklenen en yüksek ve bu gece beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Trabzon 27-21, Artvin 26-20, Giresun 26-21, Gümüşhane 30-12 ve Rize 27-21 derece. Denizlerimizdeki hava durumu ise şöyle: fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş ise 10 kilometrenin üzerinde olup yağış anında düşmesi beklenmektedir. Bölgemizden aktaracaklarım bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum. Size ve ekip arkadaşlarınızı iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar. Uzmanlarımızdan Sayın Eda Nur Gözet aktardı son tahminleri Trabzon ve çevresi için. Evrencan Gündüz söyleyecek, dağlar gider yolunda.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerini alacağız. Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden uzmanımız Sayın Eda Beyaz hattımızda. İyi akşamlar Eda Hanım.
1: İyi akşamlar Nurşah Hanım.
0: Son tahminler için sözü size bırakalım.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın alt bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerine beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır en düşük 18, en yüksek 31 derece, Kars en düşük 9, en yüksek 25 derece, Ağrı en düşük 11, en yüksek 30 derece. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Nurşah Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Eda Hanım.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Iğdır, Ağrı ve Kars için son değerlendirmeleri aldık. Bir bağlantımız daha var. Afyonkarahisar ve çevresi için olacak. Uzmanlarımızdan Sayın Halil Ceylan'a kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar Nurşah Hanım.
0: Bölgeniz için son tahminler neler, aktarırsanız seviniriz.
2: Tabii ki hemen aktarayım. Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimizce yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinde az buz açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik beklentimiz yok. Rüzgarın ise kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizin detayları ise şöyle: Afyonkarahisar'da az buz açık bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 15, yarın için en yüksek 31 derece bekliyoruz. Uşak'ta az buz açık bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 17, yarın için en yüksek 33 derece bekliyoruz. Denizde az buz açık bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 24, yani içinde yüksek 38 derece beklentimiz var. Bugün aktarıcılarımız bu şekildedir Nurşah Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar diliyoruz Halil Bey.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar, hoşçakalın. Uzmanlarımızdan Sayın Halil Ceylan paylaştı son tahminleri Afyonkarahisar ve çevresi için. Madrigal söylüyor, yerine sevemem.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda başkentli dinleyenlerimiz için trafiğe göz atacağız. Şu dakikalarda çevre yolu Gölbaşı çıkışından Eskişehir yolu çıkışına kadar yoğun yer yer akıcı görünüyor. Eskişehir yolunda her iki yönde yoğun yer yer akıcı trafik, İstanbul yolunda şehir dışına doğru yoğun yer yer akıcı görünüyor. Şu dakikalarda trafik Ankara'da. Yeni Çiftlik Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı tren yolu geçidinden Tamdoğan Gar ayrımına kadar, Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar, Atatürk Bulvarı'nda BDDK'dan Opera'ya kadar yoğunluk var. Celal Bayar Bulvarı Cemal Gürsel Caddesi Sıhhiye Köprüsü'nden Dikimevi Kavşağı'na kadar yoğun görünüyor. Atatürk Bulvarı'nda da İrfan Başçuğ Caddesi girişinden TİKA'ya kadar yoğun. Bu güzergahlarda yolculuk süreleri yaklaşık 15 dakika. De Gaulle Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Tandoğan Meydanı'ndan Beştepe Kavşağı'na kadar, Güney Çevre Yolu Pozantı çıkışından Gölbaşı çıkışına kadar yoğunluk var. 10 dakikada kat ediliyor güzergahlar. İncek Bulvarı Migros Kavşağı'ndan TED Koleji Sapağı'na kadar, Anadolu Bulvarı Güvercinlik Caddesi çıkışından ODTÜ Kavşağı'na kadar yoğun. 10 dakika yolculuk süreleri bu güzergahlarda da. Trafikte iyi seyirler diliyoruz trafikte olan ya da çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimize. Başkentimizden Erzurum'a uzanıyoruz. Bu bölge için son hava tahminlerini uzmanlarımızdan Sayın Sedat Orhan'dan alacağız. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar.
0: Bölgeniz için söz sizde Sedat Bey.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece beklenilen en düşük sıcaklıklar ise Erzurum 10, Erzincan 14, Ardahan 8, Bayburt 10 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi akşamlar dileriz.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Atmosferden Haber Var programımızın son telefon bağlantısı oldu. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat. Sizlere sağlıklı, huzur dolu, güzel bir akşam diliyoruz efendim. Bir başka Atmosferden Haber Var programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: saat 18.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 31 derece. Kırklareli 33, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 30 derece. İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 38, Antalya 39, Burdur 35, Hatay 33 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Eskişehir 31, Ankara 32, Çankırı 33 derece. Kayseri 29, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 31, Niğde 30, Sivas 29, Nevşehir 27, Yozgat 25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli olacak. Bartın ve Karabük 31, Bolu 30, Düzce 29, Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 30 derece. Giresun ve Ordu 27, Gümüşhane 29, Rize 28 derece. Sinop 29, Samsun, Tokat ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ardahan'la Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 28, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28 derece. Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29 derece. Kars 25, Malatya 32, Iğdır ve Muş 31, Tunceli 34, Şırnak 33, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 38, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 35, Kilis 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'ya kadar 1 ila 2, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar yarım ila 1,5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. 24 saatlik periyotta yürüyüş mesafesi ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Şeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyetle Başbakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketine ilişkin devam eden soruşturma ve yürütülecek teknik incelemeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Başbakan Üstel, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gereken her şeyin yapılacağını, Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını söyledi. Teknik incelemelerde elde edilen bulguların titizlikle değerlendirileceğini belirten Üstel, incelemelerin ardından ön raporun en kısa sürede hazırlanacağını açıkladı. Başbakan Üstel, hiçbir ayrıntının gözden kaçmasına, hiçbir ihmalin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Varsa bir ihmal, kusur veya sorumluluk, kimden kaynaklanırsa kaynaklansın, ortaya çıkarılacaktır, dedi. Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan Filojet isimli yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığı, geminin yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğu açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı 18 ilde polis ekiplerince düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında yakalanan 281 şüpheliden 153'ünün tutuklandığını, 128'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu. Şüphelilerin vatandaşları toplam 246 milyon lira dolandırdığı, MASAK raporlarına göre banka hesaplarında ise 351 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin 26 gayrimenkul ve 11 otomobiline el konuldu. Edirne'deki Hamza Beyli sınır kapısında bir tırda 121 kilo 900 gram sukunku ele geçirildi. Tır sürücüsü tutuklandı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde de bir eve düzenlenen operasyonda 80 kilo 463 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gökçe'nin şüpheli sıfatıyla 4 Eylül Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Savcısına ifade vermesi bekleniyor. Nepal'de sel felaketinde hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen yüzlerce kişinin cenazesi gömülürken, Nepal polisi kayıp kişilerin yakınlarından DNA örneği vermelerini istedi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kayıp kişilerin ailelerinden taze kan örneği ve 2 adet fotoğraf vermeleri ve bu örneklerin Katmandu'daki Nepal Polis Hastanesi'nin patoloji laboratuvarına veya en yakın polis merkezine teslim etmeleri talep edildi. Nepal ve Tibet'te geçen hafta meydana gelen şiddetli sellerin ardından can kaybı 1000'i aşarken binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Nepal'de yaklaşık 4400 kişinin hala kayıp olduğu bildiriliyor. Kurtarma ekipleri sel ve heyelanlar nedeniyle ulaşımın kesildiği bölgelere ulaşmaya ve mahsur kalan kişileri kurtarmaya çalışıyor. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımımız Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında 3 Eylül Perşembe günü Almanya ile karşılaşacak. Türkiye-Almanya çeyrek final maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün bir evlilik danışmanının evlilikte yaşanan soru ve sorunları nasıl incelediğini ele aldık. Evlilik danışmanları sorunları evlilik öncesi ve evlilik sonrası yaşanılan sorunlar olarak ikiye ayırıyorlar. Türkiye genelinde birçok yerde, özellikle de pandemiden sonra binlerce evli çift online danışmanlık da almışlar. Evlilik iki bireyin hem ruhsal hem de fiziksel anlamda bütünleşmesi. Bireysel anlamda ben veya sen yerine çift düşünerek biz diyebilme hali. Bu açıdan evlilikte yaşanan sorunların temelinde biz olamama durumu var. Çiftler bir sorunla karşılaştıklarında ilk olarak biz olarak bakmak zorundalar olaya. Ama genellikle de böyle yapamadıklarından sorunlar büyüyor, ortaya çıkıyor ve durdurulmaz bir kar topunun durdurulmaz şekilde büyümesiyle zarar verici hale geliyor. Çiftlerin ilk yapmaları gereken şey bireysel düşüncelerden kurtulup çift olarak düşünmeleri. Çiftler evlenecekleri zamana kadar partnerini mutlu etmeyi kendilerini mutlu etmekten daha önemli görüyorlar. Kendi haz ve isteklerinde fedakarlık yaparak eşlerini mutlu etmenin yollarını arıyorlar. Evlendikleri andan itibaren ise herkes kendisi olmaya başlıyor. İnsanın biyolojik olarak içsel dürtüleri onu bencil olmaya itiyor. Bencil düşünce ve davranışlar arttıkça da evlilikte yaşanan sorunlar da artıyor. Çiftler bencillikten kurtulmak için yapması gereken her şeyi kendi istekleriyle karşı tarafın istekleri arasında dengeyi kurabildikleri sürece mutluluğu yakalıyorlar. Yani empati yaptıkları sürece. Evlilik öncesi devam eden fedakarlığın evlendikten sonra da devam etmesi aslında arzu edilen şey. Bencil sevgilerde çıkarcılık ön planda. Sana ihtiyacı bitene kadar seveceği anlamına taşıyor bu. Sağlıklı olmayan evlilikte problem çıkması durumunda çözüme ulaşmak çok zor oluyor. Çiftler mutlu olmak adına hayatlarını birleştirdikleri o evde bir arada olmanın keyfini çok uzun süre yaşayamıyorlar böylece. Bencilliğin yerini fedakarlığın alması durumunda evlilikte yaşanan sorunlar kolayca çözülüyor. Eşinizin sizi sevip sevmediğini anlamak istiyorsanız sizinle ilgili yaptığı fedakarlıklara bakmanız gerekiyor. Evlilikte yaşanan sorunlar deyince de aklınıza ne geliyor? Evlilikte iletişim sorunları, aile içi ve aile dışı sorunlar, şiddet sorunu, güven sorunu, aldatma, gelin kaynana savaşları, cinsel işlev sorunları, maddi sorunlar, eşlerde görülen kişilik bozuklukları. Tüm bu sorunların çözümü elbette ki bir sır değil. Empati yapmak, evlilikte uyuma odaklanmak, her şeyden önce de fark edebilmek. Evlilikte sorun çıkartmak her kişinin başarısıyken, sorunu çözmekse er kişinin başarısı. Biyolojik olarak bencil bir varlık olan iki insanın evliliklerini sürdürebilmeleri, enaniyeti, benliği, bencilliği, hodgamlığı ve egoistliği bir kenara bırakıp fedakarlığı, tevazu ve alçak gönüllülüğü öne çıkarması gerekiyor. Bunu engelleyen tek şey ise gurur ve kibir. O halde evliliğinizi toparlamak istiyorsanız ilk önce gurur ve kibiri kendinizden yok etmeniz gerekecek. Ancak bu sayede fedakar, alçak gönüllü ve tevazu sahibi biri olabilirsiniz. Bunu başardığınız takdirde eşinizi mutlu etmeye odaklanırsanız evlilikte yaşanan sorunlar azalır. Önce kendinizi hiç olarak görmeyi deneyin. Tüm evlilikler çıkara dayalı ilişkilerdir. Herkes bu ilişkiden kendi payına ne düştüğünü dert edinir. Evli çiftler birbirlerinden mutluluk alabilmek amacıyla fedakarlık yapması gerektiğine inanır. Kaz gelen yerden tavuğu esirgememek mantığıyla yapılan bu fedakarlık biçimi de doğru değildir. Taraflardan biri bu fedakarlıktan vazgeçince diğeri de vazgeçecektir. Sonucunda evlilikte yaşanan sorunlar ve çatışmalar da kaçınılmaz hale gelir. İletişim evlilikte yaşanan sorunların çözümünde gerekli olan tek kavram. Evli çiftler sorunlarını sırayla ve güncel haliyle tartışmalılar. Karşılıklı olarak sorunların arka arkaya sıralandığı ve buna geçmişin de sorunlarının eklendiği tartışmalar kavga ile biter. Tek seferde çözmeniz bunların hepsini mümkün değildir. Sorunlarınızı mutlaka önem sırasına göre listeleyin ve her şeyi sorun haline getirmek yerine gerçekten sorunlarınıza odaklanın. Bir sonraki programımıza kadar eşinizle aranız bal kaymak olsun, kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından herkese merhaba. Müzik, bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz. Müzik Sokağı'nda birlikteliğimiz bu hafta 1950'li yıllarla başlıyor. Programımızın bu hafta ilk konuğu Amerikalı R&B şarkıcısı William Edward John ya da bilinen adıyla Little Willie. Müzisyen ve yapımcı Henry Glover tarafından keşfedilen John, 1955 yılında King Records'la anlaşma yaptı ve ufak tefek olmasından ötürü Little Willie adını aldı. 1950'li yıllarda ve 1960'ların başında müzik piyasasında yer alan sanatçı 1968 yılında hayata gözlerini yumdu. Müzik Sokağı'na bu hafta Little Willie'den dinleyeceğimiz Fever şarkısıyla başlıyoruz. 1956 yılında çıkan ve 1 milyondan fazla satan Fever, şarkıcıya altın plak kazandırdı. Fever yıllar içinde birçok sanatçı tarafından birçok tarzda seslendirildi. En bilinen versiyonu Peggy Lee tarafından kaydedilen halidir. Bu versiyonuyla 1959 yılında gerçekleştirilen 1. Grammy ödüllerinde yılın şarkısı ödülüne aday gösterilen Fever, ilerleyen yıllarda Elvis Presley, Christina Aguilera, Madonna, The McCoys, La Lupe ve Beyoncé tarafından da seslendirildi. Yıllara meydan okuyan bu güzel şarkıyı Little Willie John'un sesinden dinliyoruz.

0: 50'li yıllardaki yolculuğumuz Doris Day ile devam ediyor. Kariyerine 1939'da bir grupta şarkıcı olarak başlayan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Doris Day, solo kariyerinde 1947'den 1967'ye kadar 650'den fazla şarkı çıkararak 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri haline geldi. Doris Day'in 1956 yılında rol aldığı The Man Who Knew Too Much filminde seslendirdiği ve en iyi film müziği dalında akademi ödülü kazanan Que Sera Sera şarkısıyla programımıza devam ediyoruz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: 1950'li yıllardan bu hafta paylaşacağımız son isim Buddy Knox oluyor. Amerikalı şarkıcı Buddy Wayne Knox, müzik hayatına lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Rhythm Orchids isimli grupla başladı. Rock müziğe yaptığı öncü nitelikteki katkısından dolayı Rockabilly Hall of Fame ailesine dahil olan Knox'ın Party Doll isimli hit şarkısı The Rock and Roll Hall of Fame'in rock and roll müziği şekillendiren 500 şarkısından biri olarak gösteriliyor. 1957 yılında yayınlanan ve 1 milyondan fazla satarak altın plakla ödüllendirilen bu güzel şarkı şimdi Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Müzik Sokağı.

programımız 1960'lı yıllarla devam ediyor. 60'lı yıllardan paylaşacağımız ilk isim James Brown olacak. Amerikalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, soul ve funk müziğin babası olarak adlandırılan sanatçı, müzik hayatına bir kilise korosunda şarkı söyleyerek başladı. İlk profesyonel kaydını 1956 yılında çıkaran Brown'un 60'lı yıllarda kariyerini parlatan hit şarkılarından biriyle programımız devam edecek. 25 Aralık 2006 tarihinde kaybettiğimiz James Brown'un 1966 yılında müzikseverlerle buluşan şarkısı I Feel Good, müzik sokağında şimdi sizlerle.

0: Müzik Sokağı'nda 1960'lı yıllardaki yolculuğumuz İngiliz şarkıcı ve yapımcı Dusty Springfield'la devam ediyor. Mezzo soprano sesiyle soul müziğin önemli kadın şarkıcıları arasında yer alan Springfield, 1950'lerin sonundan 90'lı yıllara uzanan bir müzik kariyerine sahip. 1958 yılında The Lana Sisters grubuyla müzik kariyerine başlayan sanatçının 1963-1989 yılları arasında ilk 6'ya girmiş Amerikan Billboard 100 listesinde 20, Birleşik Krallık'ta ise 16 single'ı bulunuyor. Şimdi de Dusty Springfield'ın 1963 yılında solo kariyerine başladığı I Only Want To Be With You isimli hit şarkısıyla programımız devam ediyor.
1: Müzik Sokağı devam ediyor.

Müzik Sokağı'nda 1960'lar köşesinde Bobby Vinton yer alıyor. Polonya asıllı Amerikalı şarkıcı Stanley Robert Vinton Jr. ya da bildiğimiz adıyla Bobby Vinton, profesyonel kariyerine 1960 yılında A Young Man with a Big Band isimli grubun lideri olarak başladı. Pop müzik dünyasında Polonyalı Prince olarak bilinen Bobby Vinton'ın en ünlü teklisi Tony Bennett'in 1951 tarihli şarkısının cover'ı olan Blue Velvet, 1963 yılında Billboard 100 listesinde 1 numara, İngiltere'de 2 numara olma başarısı gösterdi. Şimdi bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Müzik Sokağı'nda sırada 1970'li yıllar var. 1972 yılında Stockholm'de kurulan ABBA grubu, Agneta Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson ve Anne-Frid Lyngstad'dan oluşuyor. Grup ismini sanatçıların baş harflerinden alıyor. 1974-1982 yıllarında popüler olan grup, 1974 yılında Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasında birinci olarak İsveç'e ilk ödülünü kazandırdı. ABBA, yarışma tarihindeki en başarılı grup olarak gösteriliyor. Toplamda 400 milyon satış rakamına ulaşan grup, tüm zamanların en çok satan sanatçılar arasında yerini alıyor. Grubun 1979'da yayınlanan, Benny Andersson ve Björn Ulvaeus tarafından yazılan Gimme Gimme Gimme ya da Amen After Midnight şarkısıyla programımız devam ediyor.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

programımızın son şarkısı 1980'li yıllardan. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, gitarist Eric Carmen, 1970'li ve 1980'li yıllarda birçok hit şarkıya imza atmıştır. Çocuk yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan sanatçı, önce Cyrus Erie isimli bir grupta, daha sonra da Raspberries'de müzik yaşantısına devam etti. İlk iki solo single'ını 1976 yılında çıkaran sanatçı, solo kariyerinde de All By Myself, Never Gonna Fall In Love Again, She Did It, Hungry Eyes ve Make Me Lose Control gibi hit şarkılara imza attı. Sanatçının 1987 yılında kaydettiği Frankie Previte ve John DeNicola'nın yazdığı Hungry Eyes isimli şarkısı dönemin kült filmi Dirty Dancing'de yer aldı. Billboard 100 listesinde 4 numaraya yükselen bu güzel şarkısıyla programımızı noktalıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: 70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu. Saat 19.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-30, Bursa 17-32, Çanakkale 21-32, Edirne 19-33, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-31, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 13-30, İzmir 22-35, Manisa 21-36, Muğla 21-36 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-37 derece, Antalya 25-35, Burdur 17-35, Hatay 23-32, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 13-33, Eskişehir 15-31, Karaman 14-31, Kayseri 12-30, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 14-30, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 14-31, Sivas 11-30 ve Yozgat 10-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30 derece, Artvin 15-27, Bayburt 10-29, Çorum 11-28, Giresun 21-25, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-26, Rize 21-27, Samsun 18-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 11-30 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 17-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-35, Erzincan 14-31, Erzurum 10-28, Hakkari 17-31, Iğdır 18-31, Kars 8-26, Malatya 16-34, Muş 16-32, Tunceli 17-35, Şırnak 24-34 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 23-37, Kilis 23-36, Mardin 24-35, Şanlıurfa 25-39 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parça bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede dalış yapılarak mevcut durumun tespit edileceğini bildirdi. Alsu isimli gemiyle çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve gemide bulunan 10 personelin bulunması için havadan ve karadan başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiden birinin daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Girne limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne açıklarında batmıştı. Alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Gemi kazasında hayatını kaybedenler de son yolculuklarına uğurlanıyor. Yaşamını yitiren jandarma uzman çavuş Fahri Ateş'le Gülcan Gürel'in cenazeleri memleketleri Mersin'de toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne sosyal hesabından 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program hakkında açıklama yaptı. Orta vadeli programın hazırlıkları kapsamında iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, ilgili tüm bakanlık ve kurumların katkılarıyla yürütülen hazırlıklarda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığım 2027-2029 dönemi orta vadeli programımızın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz şeklinde açıklamada bulundu. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınmış, aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinin ardından 171 personelden testi pozitif çıkan 129'u hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. İsviçre'de Zürih Kanton Meclisi, devlet okulları ve anaokullarında başörtüsünü yasaklamayı öngören önergeyi kabul etti. Önerge kapsamında kanton hükümeti, 2 yıl içinde devlet okulları ve anaokullarında başörtüsünü yasaklamayı öngören bir yasa tasarısı hazırlayacak. Tasarı, mecliste kabul edilirse yasaklar yürürlüğe girecek. Ve spor, Beşiktaş, Portekizli futbolcu João Mário ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Portekizli oyuncu geçen sezonu Yunanistan temsilcisi AEK'da kiralık olarak geçirmişti. Tour of İstanbul bisiklet yarışı 3 Eylül Perşembe günü başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen ve 4 gün sürecek olan yarış 165,1 kilometrelik Silivri Çatalca parkurunda gerçekleştirilecek etapla başlayacak. Yarışta 4'ü Türk takımı olmak üzere 8 ülkeden 16 takım mücadele edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: biliyor muydunuz?
1: Bebekler niçin ağlar? İlk 6 ayda bebeğin en güçlü iletişim aracı ağlamaktır. 1. aydan sonra bebeğin ağlama şekli ihtiyaçlarına göre değişir. Dikkat edildiğinde uykusu geldiği zamanla karnı aç olduğu zaman bebeğin ağlama şeklinin farklı olduğu anlaşılır. Aynı zamanda bebekler sadece ihtiyaçları için değil, dikkat çekmek ve iletişim kurmak için de ağlayabilirler. Bu iletişim araçları konuşmayı öğrenseler bile belirli bir yaşa kadar devam eder. Bebekler genelde 2. 3. aylarda A, O, U gibi sesler çıkarmaya ve daha sonra 4. aylarına doğru bu sesleri uzatmaya başlarlar. Ağlamak henüz konuşma kabiliyetleri verilmemiş bebekler için benzersiz bir hediyedir. Çünkü bebekler her türlü isteklerini ancak bu yolla elde ederler.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yılanlar nasıl koku alıyorlar? Yılanların koku alması çok ilginçtir. Çünkü onlar dilleriyle koku alırlar. Yılanlara fazla gelişmiş görme ve duyma organları verilmemiştir. Bunun yerine onlara dilleriyle avlarının ve düşmanlarının kokularını alacak özellikler verilmiştir. Belgesellerde av peşindeki bir yılanın dilini sürekli çıkartıp içeri soktuğunu fark ettiniz mi? Yılanlar bunu keyif almak için yapmıyorlar elbette. Yılanların dillerinin ucunda koku alıcılar vardır. Yılan dilini dışarı uzattığında etraftan kokuları alır. Dilini ağzına götürdüğünde ise ağızdaki bir organ bu kokunun bir ava ait olup olmadığına karar verir ve yılan ona göre harekete geçer.
0: Biliyor muydunuz?
1: Uzaktan kumanda cihazı ne zaman, kim tarafından icat edildi? 1950'de Eugène Poli ilk uzaktan kumanda cihazını icat etti. Bir mühendis olan Poli, ilk kablosuz kumanda cihazına Flashmatic adını verdi. Bu cihaz 1955'te piyasaya çıkarıldığında büyük ilgi görmüştü. Fakat bugünkü emsallerine göre bazı sınırları vardı. En önemlisi cihazın fotonlarla işliyor olmasıydı. Şayet televizyon güneşe direkt maruz bırakılırsa kendiliğinden kanallar değişebiliyordu.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bu kalemunların dillerinin kendi vücutlarından 2 kat daha uzun olduğunu, dünyanın 7 harikasından biri olan Babil şehrindeki asma bahçelerinin zamanına göre çok ileri sulama yöntemleriyle o hale geldiğini, insanların ölümüne en fazla sebep olan hayvanın sivrisinek olduğunu, soğuk havalarda ısınmak için alkol almanın son derece tehlikeli olduğunu, yüzeysel damarlarda genişlemeye yol açan alkolün bir süre kendinizi ısınmış gibi hissetmenize yol açarken vücudun ısı kaybını kolaylaştırdığını ve bunun da donmayı çabuklaştırdığını, arı kuşlarının saniyede yaklaşık 60 ila 70 defa kanat çırptığını, dünyadaki ilk telefon rehberinde sadece 50 ismin yer aldığını ve ilk rehberin 1878 yılının Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Connecticut, New Haven'da yayımlandığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: Meteorolojinin sesi.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

sınavlarıyla ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.

Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Bir sınava doğru programıyla daha huzurlarınızdayız. Sevgili hocamız Aziz Soydan Develioğlu ile birlikte DGS kontenjanları ile ilgili tercih sürecinde yapılması gerekenler neler? Bunları konuşacağız, sorularımızı hazırladık öğrenci arkadaşlarımız için. Oldukça kritik bir hafta, bu haftada yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gerekenler, önemli hususlar var. Hiç vakit kaybetmeden.

0: istediğiniz öğrencileriniz için. Ben hiç vakit kaybetmeden sorularımı sormak istiyorum. İzin verirseniz.
1: Tabii ki.
0: 2026 DGS tercih dönemi önceki yıllardan ayıran bir temel tablo var. Bununla ilgili soru soracağım. Bu temel tablo nedir diyeceğim. Bir de aday sayısı ve kontenjanlardaki değişimleri birlikte değerlendirdiğinizde nasıl bir yıl görüyorsunuz hocam?
1: Tabii ki. Evet, sorulara hemen girdik ama öncesinde hemen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yakın zamanda tabii ki bu yayınımız arkadaşlarımıza ulaştığı vakitlerde artık son saatleri, son günleri kalmış oluyor tercih için. DGS tercihlerinin ciddi manada önemini bugün vurgulamak istiyorum. Sürprizlere gebe olduğunu, o sürprizleri minimize ya da lehlerine çevirebilecek hale getirmek için bu programı yapıyoruz. DGS benim için bir evlat aslında.
0: Evet, sizin için yeri çok ayrı.
1: Aynen, büyüttüğüm bir evlat. Aşağı yukarı 18-19 yıldır bendedir kendisi. O bana çok emek verdi, ben ona çok emek verdim. O bana yardımcı oldu, ben ona çok yardımcı oldum. Yıllarca da DGS'ye, DGS'li arkadaşlara, DGS adaylarına hizmet vermekten, onlara yardımcı olmaktan her zaman gurur duydum. Neden derseniz aslında hocam diğer sınavlara da adaylara yardımcı olmuyor musun? Diğer sınav adaylarına yardımcı oluyorum. DGS'den tutun da YKS'ye kadar, ALES'e, KPSS'ye kadar bütün sınavlarda, bütün branşlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz öğrenci arkadaşlarımıza. Ben şunu hemen belirteyim. Biraz da aslında dokumuz çok uyuştu. Neden mi? Ben böyle ne diyeyim, ezilen ama tırnak içinde söylüyorum. Böyle ötelenen, örselenen tırnak içinde söylüyorum. Adayların yanında olmak benim çok hoşuma gidiyor. Belki yapım gereği, belki taşıdığım vicdan gereği, merhamet gereği çok önemsiyorum. Biz biraz bu aynı zamanda sadece benim sesim değil. Ben bir ortak sesi, iç sesi dile getirmek istiyorum. Biz birazcık ÖSYM'nin sınavları içerisinde üvey evlat konumundayız. Evet. Ben de diyorum ki madem üvey evlat görülüyoruz, hocam bunun altını doldurun diyenler de olabilir. Belki sadece DGS'ye hazırlanan adaylar dinlemiyor olabilir. Başkaları da dinliyor olabilir. Neden böyle bir tanımlama yaptınız? O zaman bizim de dertlerimiz var diyenler olabilir. Sınavımızın tarihi değişebilir, sonuç açıklama tarihi değişebilir, tercihler dönemi geç başlayabilir, kontenjanlarımızda çok değişkenlik olabilir, süresi değişebilir, soru sayısı değişebilir, habersizce değişebilir, kontenjanları beklemediğimiz kadar düşebilir, dibi vurabilir bu sene olduğu gibi. Bu yetmiyormuş gibi öyle baba üniversiteler vardır, onlar kontenjan olarak beklerken, onun için plan yapan adaylar varken pat diye kalkıverir, haberimiz olmaz, ona göre hazırlanmış adaylar vardır, para harcayan vardır, kursa giden vardır, işte ne bileyim, belki çocuğunu az gören vardır, ailesiyle ilgilenemeyen olur, bir dünya para harcayan olur çok ama ona göre plan yapmış. Evet. Dolayısıyla üvey evlatın altını daha çok doldururum da bugün konumuz değil aslında. Bugün tercihleri konuşacağız. Moral bozarak başlamak istemedim ama aslında burada demek istediğim şey üvey evlat falan değiller. Ben bu noktada üzerime düşen bir görev varsa DGS benim öz evladımdır diyerekten bu programı ciddi manada böyle canı gönülden faydalı olmak adına yapıyorum. Dediğiniz gibi tercih dönemindeyiz. Çok değerli bir dönemdeyiz. Tabii ek tercih dönemi de var ama bu dönem çok değerli bir dönem. Genelde yerleşmelerin olduğu dönem bu dönem. Bu noktada ilk sorunuz da çok değerli. 2026 DGS tercih dönemi diğer dönemlerden her sene diğerinden farklı olabiliyor ama artık şöyle bir şey olmaya başladı. Kontenjan konusunda, kontenjan sayısı konusunda ciddi manada büyük sıkıntı yaşıyoruz. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Artık kapatılan üniversiteler hadi bizim içimizi yaktı da bir de aynı zamanda dibi vuran kontenjan sayısı bakımından artık ciddi manada çok büyük bir problem yaşıyoruz. Adayların artık umudu da kalmamaya başladı. Artık şöyle diyorlar, hani kapanacak mı bu DGS? Evet, kapanmayacak ama kapanmaktan da bazen de beter ediyorlar. Bir, hani ağzımıza bal çalıyorlar. Ya bunları serzenişte bulunmak da istemem de. Diyorum ya, ben biraz bu konularda devletçi, ben bu konularda biraz daha böyle ya bildikleri vardır büyüklerimizin demek dışında. Bunu yıllarca da söyledim ben zaten. Öyle de bir şeyden yapıdan geliyorum ama yani burada adayı düşünmek gerekiyor. Empati yapmak gerekiyor. Kolay değil ya. Ben hocayken böyle rahat rahat konuşuyorum ama ciddi manada kolay değil. Tabii. İnanın bir de şunu söyleyeyim. Hani benim için bir önemli bir sektör ya. Ben bu noktada öğrenci kaybı, korkusu, menfaat inanın düşünmüyorum. Ya rızkı Allah verir, bunu her zaman söylemişimdir. Varsın olsun benim öğrenci sayım azalsın. Varsın olsun benim öğrencim olmasın ama bu arkadaşlar, bu adaylar planladıkları, hedefledikleri, hayal ettikleri bölümlere kontenjan sıkıntısı yaşamadan yerleşebilsinler ya. Plan yapmış yani. Tabii. O zaman ya bu arkadaşların ciddi manada hani okuma gibi temel bir hak konusunda veriyoruz ya bu okuma hakkını deniyor ama bak burada bir kontenjan sıkıntısı çok büyük problem yaşatıyor. Sadece bununla da kalmıyor da bugün konumuz bu olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla ben burada iki şeye dem vuracağım ilk sorunuza geldiğimiz zaman. Hatırlatalım bir de önceki yıllardan farklı olan bir tablo var mıydı? Aday

0: kontenjan sayısına baktığınız zaman nasıl bir yıl görüyorsunuz tercih döneminde diye bir soruydu. Bu soruyu şöyle cevaplayacağım. Bir aday sayısı, bir kontenjan sayısı çok önemli. Aday sayısı gitgide azalıyor. Öğrenciler ellerini ovuşturuyor. Ne yapsınlar? Hani artık oradan acaba kurtarır mıyız? Giren sayısı azaldı ya. Ama şunu bilmiyorlar. Bak yine bilmiyorlar. Bu da bir eksiklik. Kendi bölümünden kaç aday girdi ve kaç azaldı? Bunu bilmiyorlar. Bunu, hani talebi bilemeyebilirsin. Talep olayı çok zor bir. Geçen sene oraya kaç kişi talep etti kısmındaki yoğunluk. Yani kaç kişi yazdı da kaç kişi kazandı kısmını tamam artık öğrenmeyelim. Ama bana benim bölümümde kaç adayın girdiğini ve bu adaylardan kaçının yerleşebileceği bilgisini, YKS'de ne güzel güzellikler var. Kabul ediyorum DGS'nin zorlukları var. Bakın oradan şöyle bir ses de gelebilir. Belki bir yetkili dinliyor. Ya, hoca olmuş da bunları söylüyor falan da diyebilir. Ben şunu biliyorum. Bak kaç yılımı verdin diyorum. 30 yıllık öğretmenim bunun 18 yılı DGS ile geçti. Evet. Bugün çok özür dilerim. Bugün fenomenler, bugün acayip takipçileri olanlar videolar çekiyorlar. Onlar yokken ben vardım.
1: Evet.
0: Hatta bugünkü konuşacağım bütün şeyleri dinlesin. Öğrencilerine öyle faydalı olsunlar. Çoğunu dinliyorum. İşi biliyorlar ama derinden bilmediklerini o kadar çok görüyorum ki. Ki çoğu da beni tanır zaten bu yayından sonra. Evet. Yani şöyle bir şey. Bu adam niye böyle konuşuyor diyecek durumda da değiller. Çünkü çoğu ciddi manada bu işi bizlerden öğrendiler. Dolayısıyla ben bu noktada özellikle aday sayısının bize tam anlamıyla verilmesini, kaç kişinin başvurduğunu bilmek istiyorum.
1: Evet.
0: DGS'nin YKS'den farkını söyleyecektim. Mesela iki farklı bölümden aynı bölümü seçebiliyorsun. Üç farklı bölümden aynı bölümü seçebiliyorsun. Ya da bir bölümden istediğin bir bölümü uymazsa seçemiyorsun. YKS'de böyle bir durum yok. O yüzden rahatlar.
1: Evet.
0: Ama bu teknolojide, bu yapay zeka çağında bana bunu da ver artık ya.
1: Doğru.
0: Bunu ver artık ya. Biz hangi çağdayız ya?
1: Doğru hocam.
0: Bir şey söyleyeyim. Vallahi yorulmam. Bana görev versinler. Oluyor ya bazen böyle danışmanlık. Ben çıkarayım tüm Türkiye'ye. Çıkarırım, inanın çıkarırım. O kadar kendime güveniyorum.
1: Biliyorum.
0: Bana versinler, ben tıkır tıkır çıkartayım öğrenciler. Yok Atlas var ya, DGS Atlas'ı çıkartayım ben. Bak sen neler oluyor. Gör bak tercih nasıl rahat oluyor. Şimdi sürprizlere gebedir diyoruz. Böyle hani bir avutma gibi. Tercihinizi yapın, sürprizlere gebedir. Aman yazmamazlık yapmayın gibi şeyler söylüyoruz. Evet. Ne yapayım? Yani üzmek istemiyorum. Doğru. Mutlu etmek istiyorum.
1: Doğru.
0: Bu şekilde aday sayısı kısmında evet azalma avantajlıdır. Ama ve lakin kendi bölümünden ne kadar azaldı? Onu bilmediğimiz için temel unsur olarak göremiyoruz. Deli bir azalma var. Yani bu seneki başvuru sayısı geçen senenin ciddi manada aşağı yukarı 150 bin civarında falan öyle bir mi? Başvuru kısmında falan bir eksiklik var. Bu az bir sayı değil.
1: Evet.
0: Ama hangi bölümden? Açık öğretim isteyenler mi vazgeçti? Hukuk isteyenler mi vazgeçti? Sayısalcılar mı vazgeçti? Sözelciler mi vazgeçti?
1: Doğru.
0: Ben nasıl bilebileceğim bunu?
1: Doğru.
0: Ama bilebileceğim şeyler de var. Onları da konuşacağız. Bir de aynı zamanda aday sayısı azalıyor ama bölümün kontenjanı da ciddi biçimde azalıyorsa ben ne yapayım böyle aday sayısı azalmasını?
1: Aynen.
0: Kontenjanım da azalıyor.
1: Evet.
0: Azalırken şöyle bir şey, hocam ama kontenjan zaten azalacaktı, aday sayısının azalması da iyi olmadı mı? Evet, öyle de düşünülebilir bir güzellik var. Kontenjan zaten azalıyor, biz artık alıştık ona. Aday sayısının azalması da bunun üzerine bizi biraz rahatlatma yaşattı. Dolayısıyla çalışmalarda ben şöyle, bununla ilgili çok çalışma yaptım. Ben sosyal medyadan da paylaştım, hala da paylaşıyorum. Güzel tercih, doğru tercih yapsınlar diye bir amacım var. Ben şöyle bir basit mantık yürüttüm. Şimdi bir yerleşme baskısı denen bir şey var, yerleşme baskısı. Burada ne var? Bölümü isteyen etkin aday havuzunun o bölümün kontenjan sayısına oranıyla bu ortaya çıkan bir hesaplamadır. Bu yani yalnızca DGS'ye kaç kişiydi sorusu değildi. Bu bölümü tercih edebilecek ve gerçekten tercih edecek kaç aday var, karşılığında kaç kontenjan var. Biraz önce bahsettiğim şeyi. Bu çok önemli. Bir örnek, kontenjan toplam sayısının nerede açıldığı önemli. Örneğin bir bölümde toplam kontenjan 100'den 80'e indi. Olur mu? Oldu mu? Oluyor.
1: Evet, oluyor.
0: O sürekli de oluyor. Toplam kontenjan da 100'den 80'e düşmüş olabilir. Dolayısıyla bu 20 kişilik azalma talebi yüksek devlet üniversitelerinden mi geldi? Vakıftan mı geldi? Ya da ne bileyim Kıbrıs'tan mı geldi? Bu da çok önemli. O yüzden tahmini zor bir iş aynı zamanda. 2026'yı tek bir rakamla değil, aday havuzu, kontenjan, kontenjan dağılımı, geçmiş talep. Bir daha söylüyorum. Nelere dikkat ediyoruz? Hı hı. Aday havuzu, kontenjan, kontenjan dağılımı, geçmiş talep. Bunlar birlikte değerlendirilir, evet, ve bunu öyle okumak gerekiyor. Hı hı. Bu seneki tablo aslında bu.
1: Peki hocam, başka bir soruya geçmek istiyorum. Siz bölüm bölüm 2026 DGS'de son yerleşecek adayların yaklaşık puan ve başarı sıralamalarına yönelik kapsamlı çalışmalar yaptınız. Bu tahminleri yaparken hangi verileri ve hangi kriterlere dikkate aldınız?
0: Tabii ki. Şunu vurgulayarak başlamak istiyorum. Tek bir önceki yılın taban puanını almadım. Hı. İnanın şunu söyleyeyim, aşağı yukarı 3 haftadır üzerinde. Geceli gündüzlü.
1: Evet.
0: Hanım şahittir, çocuklar şahittir.
1: Ben de ulaşamadım hatta.
0: Evet, sen de ulaşamadın. İnan geceli gündüzlü çalıştım. Tek tek. Hani ince ince gergef dokudum derler ya.
1: Doğru.
0: Dokudum. 2023 kılavuzu, 2024 kılavuzu, 2025 kılavuzu, 2026 kılavuzu. Hepsinin kontenjanlarını tek tek saydırdım, kontrol ettim. Onları girmiş oldum. Hı hı. 40 bölüm bazında bir çalışma yaptım. En çok istenen 40 bölüm. Hı hı. Çok bölüm var.
1: Evet.
0: 40 bölüm bazında çalışma yaptım. Ve tahmini yaparken de, bu tahmindir. Hı hı. Gerçekleşenleri yazdım. Bak, gerçekleşen sıralamalara ulaşmak da zordur.
1: Tabii.
0: Bir önceki sene puana sahipsin. Hı hı. Ondan önceki sene taban puanına sahipsin. Mesela şu okul şu puandan kazanmış bilgisine sahip olabiliyorsun. Ama sıralamasına sahip olamıyorsun. Hı hı. Onlara da ulaştım. Hesaplamalar yaptım. İstatistik veriler hesaplamaları yaptım. Ve sonuçta sıralamalarda ulaşmış oldum. Çünkü önemli olan sıralama ya. Sonra 2026'nın kesin kontenjanı açıklanınca önceki yıllarla karşılaştırdım. Düşüş nasıl? Genel düşüş nasıl? Devlet düşüşü nasıl? Vakıf düşüşü nasıl? Kıbrıs düşüşü nasıl? Burslu düşüşü nasıl? Teker teker inceledim. Devlet üniversitelerinden ta dediğim gibi en son Kıbrıs'a kadar baktım. Üniversite bazında da kontenjanın nerede arttığına veya azaldığına baktım. Üniversiteler bazında da baktım buna. Bunun üzerine bölümün geçmiş yıllardaki talep davranışını inceledim. Talep davranışı çok zor bir hesaplamadır. Bunu önceki yıllarda 2023'ten 2024'te nasıl olmuş? 2024'ten 2025'e nasıl olmuş? Yani oradaki öğrenci, daha doğrusu adayların taleplerinin yığılmasını, taleplerin o baskısını hesaplamaya çalıştık. Elbette bir tahmine dönüştürüyoruz bunu. Hatalar tabii ki olacaktır ama evet, olabilecek en sağlam çalışma buydu. Bunun dışında ne yaptık? Talep davranışını inceledik ama her bölüm, her üniversite aynı talebi vermiyor. Ortalama bir talep baskısı oluşturduk. Talep davranışını incelemiş olduk. Daha doğrusu 2026'daki aday havuzundaki değişimi hesaba kattım. Ve burada önemli bir teknik tercih yaptım. O da nedir? Önce sıralamayı tahmin ettim. Daha sonra onu puana dengeledim. Hı hı. Hocam, peki sıralamadan puana nasıl geçiyorsunuz?
1: Evet hocam.
0: O da şöyle. Şimdi sıralamaların aslında ben nirengi netler hesapladım. Nirengi netleri özellikle hesaplama motorlarına giriş yaptım. Girdim. Bir sayısal, bir sözel net. Alt taban 50 sayısal, 50 sözel net. Çünkü full demektir. Hı hı. Üst taban arada 10 sayısal, 10 sözel. Yok daha iyi yapan 10 sayısal, 30 sözel. Yok 30 sözel, 10 sayısal. Yani nirengi netler. Aşağı yukarı tam 16 tane net başlığı. Hı hı. Böylece arayı yakalasın istedim bu hesaplamalardan. Tabii ki yapay zekalar da bana bu konuda yardımcı oldu. Tabii ki yapay zekalara komple bıraktığım zaman da zaten kendilerine de şöyle bir dönüş yapıyorlar bana. Yılların tecrübesi, bir kontrol eder misiniz bizi,
1: evet,
0: diyorlar. Hatalarını da bulduk.
1: Evet.
0: Onlar bana, ben onlara yardımcı oldum. Çünkü o kadar şeyi saymak için bir ekip lazım.
1: Doğru.
0: Yapay zeka da o beni ekip konusunda rahatlatmış oldu. Hı-hı. Zaman konusunda, hı-hı, rahatlatmış oldu. Yoksa bir yıllık süreçte bunları başarmak,
1: evet,
0: da kolay değil aslında.
1: Tabii
0: baktığın
1: ki
0: zaman. Farklı yılların ham puanlarını doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı oluyor.
1: Hı-hı.
0: Çünkü değişebiliyor puan,
1: hı-hı,
0: sistemi. Sıralamada çok oynanılmaz ama puanlamada oluyor.
1: Hı-hı.
0: Sınavın güçlüğü ve puan dağılımı. Mesela bir net kaç puan eder sayısal, sözel, hı-hı, olarak, bölüm bölüm kaç puan eder, taban puan nedir, okul puanı etkisi ve böylece hepsini bir veri olarak topladım. O sıralama bu puanı getirmiştir dedim. Sonra, hı-hı, öğrencilerimin sonuç belgeleri bana gelmişti ya,
1: evet,
0: baktım onlara, bildiğin böyle 10 kişi 20 kişi büyük sayılarda, hı-hı, 1 kişi 2 kişi küçük sayılarda oynama yaptı. Yani o kadar yakın olmuş,
1: anladım,
0: oldu. O sıralama bu puanı getirmiş. Hı-hı. Soruyorum, puanın kaç diyorum, oradan bir bakıyorum sıralama. Sıralama doğru. Doğru yapmışız diyorum.
1: Anladım.
0: O da bir mutlu oluyor insan. O anda vallahi bir nasıl güzel oluyor bir göreceksin, bir de sayısalcı olmanın da şeyiyle.
1: Evet.
0: Ardından o sıralamanın 2026 DGS puan dağılımında yaklaşık hangi puana karşılık geldiğini hesaplamış oldum.
1: Hı-hı.
0: Ve örneğin 312,47 ile kapatır dediğim bir yer için onu da şöyle yazmadım. Bir aralık olarak verdim.
1: Yani
0: direkt bu çıkıyor hesaplamada ama bana hesap bunu veriyor. Ama ben onu,
1: evet,
0: bir aralıklı olarak hesaplamış oldum. Ve böylece ciddi manada böyle bana göre sağlam bir tahmin oluştu. İnşallah onları da paylaşıyorum sosyal medyada.
1: Evet.
0: Şöyle yani. Mesela hukukta devlette son aday şu sıralamada olursa, şu puanda karşılığı olursa yerleşebilir ama son aday. Vakıfta son aday bu sıralamada olacak gibi çalışma yaptım. Dolayısıyla bu çalışma bu kadar arkasında bir emeğin, birçok hesaplamanın aslında ürünü, toplam ürünü. Dolayısıyla inşallah faydalı olur.
1: Olmaz olur mu hocam? Böyle bir erişim imkanı müthiş bir şey. Şimdi ben başka bir soru sormak istiyorum. DGS tercihlerinde adaylar geçmiş yılların taban puanlarına mı, başarı sıralamalarına mı daha fazla önem vermeli? Kontenjan ve aday sayısındaki değişimler bu sıralamaları nasıl etkiler?
0: Şimdi şöyle, bir aday eğer ki tercih yaparken ben puanıma bakayım, geçen seneki puan da buymuş, buna göre yerleşirim derse büyük hata yapmış olur. O bize yardımcıdır ama temel unsur değildir. Onu söyleyeyim. O yüzden sıralama çok önemli. Sıralamalar çok fazla oynama yapmaz. Oynar mı? Oynar. Ama o çok öngörülmeyecek bir tahmin. Ama puanlar oynar. Çünkü niye? Evet. Net başına puan katsayısı değişiyor. Niye? Evet. Sınav zorsa küçük net büyük puan getirebilir. Sınav kolaysa büyük net küçük puan getirebilir. Bunlar değişkendir. Mesela bu sene, bir sene önceye göre sayısal kısım daha kolay, iki tık kolayken sözel kısım iki tık daha zor geldi. Bu da etkiledi puanları. Tabii. Puana bakarsan yandın. Adaylar hemen sonra hocam puanlarımız çok düşük geldi. Ya üzülme. Sıralamana bakacaksın. Evet. Hatta birisi attı bana, hocam geçen sene bu sene bu. Ya niye böyle oldu falan diyor. Başarılı da birisi. Ya derim ama sıralaman daha iyi. Hocam o mu önemli? Tabii o önemli. Sen puana bakma, sıralaman önemli. Dolayısıyla sıralamaya bakması gerekiyor. Puan dediğimiz gibi değişkendir. Herkes temel unsur olarak sıralamayı alacak. Ama hocam sıralama bilgisi yok diyorlar. Artık onu bu teknoloji çağında ulaşabiliyorlar ki ben de zaten bir dünya yere paylaştım. Özellikle görmek isteyenler, bakmak, ulaşmak isteyenler için birçok yerde var. İşte Facebook'ta DGS'nin şifreleri grubundan yayınladım. Ya da Instagram'da Aziz Hoca ile Matematik grubundan yayınladım. Ulaşmak isteyen varsa Aziz Hoca yazdığın zaman, DGS yazdığın zaman zaten her yerden çıkarım. Bazı öğrenciler kayıt olurken, özellikle son bir yılda başıma geldi. Çok da hoşuma gitti. Beni nereden buldun dedim. Hocam yapay zeka yazdım, sizi önerdi dedi. Dedim ki kendi kendime şey dedim, biraz böyle megalomancı olacak ya. Şey, aklın yolu, zekanın yolu bir falan gibilerinden. Yapay da olsa zekiymiş diyorum burada da, kendimi biraz öne katmış oldum. Mesela geçen yıl 5000'le kapatan bir yer, bu yıl kesinle 5000'le kapatır demiyorum ama 4800'de 5200'de. Ama geçen sene 300'de alan bir yer belki bu sene 290'la alacak. Bak oynamaya, bak oynamaya. Dolayısıyla buna dikkat edelim. Kontenjan azalırsa sıralama öne çekilebilir. Aday ve talep azalırsa sıralama gerileyebilir. Dolayısıyla geçmiş sıralama bizim referans noktamızdır. Garanti çizgimiz değildir. Önemli.
1: Anladım. Peki. DGS sonuç belgesini önüne alan bir aday tercih listesini hazırlamaya nereden başlayacak peki hocam? Bölüm ve üniversitelerini belirlerken hangi kriterlere dikkat etmek gerekiyor?
0: DGS tercih listesi nasıl hazırlanır? Aslında başlı başına devasa bir program. Evet. O yüzden sordum. Evet. Çok önemli. Evet. Bir özetleyeyim.
1: Evet hocam.
0: Belki de bir program daha yaparız. Belli olmaz. Evet. Şimdi o zaman ben normal devam edeyim. Sonuç belgeni aldım. Bir kere aday tercih robotuna, bazı buna benzer yerlere falan girip de hemen tercihe başlamasın. Bir kere en önemli şey kılavuz çok önemli, çok değerli. Hocam kılavuzun hepsini mi okuyacağız? Yok, ilgili yerleri vardır, onları okuyacaksın. Mesela kimileri bilmeyebiliyor, bu benim başıma çok geldi. Aslında ben bilmelerini isterdim ama bilmiyorlar. Mesela mezun olduğu ön lisans programından hangi lisans bölümlerine geçiş hakkı var? Ha, onlara şöyle de hak vereyim, bilen var ama değişen şeyler de var. Mesela gireceğim diye düşünüyor, o bölümden oraya kesin geçiş var diye düşünüyor. Pat, kaldırmışlar.
1: Evet.
0: Ben de bugün çok sezenişte bulundum da ne yapayım, onların iç sesi.
1: Evet, hocam.
0: Ya hocam ama ben diyor o girilir diye. Ya işte ne diyelim şimdi, kaldırılmış ya. Giremiyorsun artık oraya. Ama onun için plan yaptım. Giremiyorsun oraya. O yüzden bari tercih öncesinde bakalım ne olursun. Oraya girip giremiyor musun, ona göre çalışma yap. Zaman kaybetme diye söylüyorum. İkincisi, bunların hangilerini gerçekten okumak istiyor? Hangisiyle başarılı olur? Hangisiyle mutlu olur? Hangisiyle huzurlu olur? Şu güzelim vatana, şu asil millete nerede daha fazla faydalı olursun? Ha, para da kazanırsın. Amenna. Ama insanlığa faydalı olmak çok değerli, çok önemlidir. Doğru. Nerede çok güzel üretirsin, nerede kendini huzurlu hissedersin, onlar çok değerli, çok önemli. Bırakacağın bölümü, okumayacağın bölümü, sana uymayacak bölümü okumayalım. Kandan korkuyorsan hemşire olma derdim ben eskiden. Evet, mesela. Olsunlar evet, da sonra evet. Alışırlar da. Orada ben bir şeyin aslında mesajını veriyorum. Hocam kendimi bile ifade edemiyorum diyen, ne yapayım böyle bir yapım var. İşte öğretmen olma ya da avukat olma, başka meslekler var, neler neler var dediğin gibi böyle içinde mesaj veren, kimseye hakir görmediğim durumlar da var. Dolayısıyla bırakacağım. yapacağımız bir bölümü yazmayalım. Bana bazen kızıyor, hocam niye yazmayalım? Belki canım istemeyecek, okumayacak. Ya baştan belliyse yazma ama. Doğru. Ya millet beni okudu diye görmesin. Ya niye seneye puanın kırılacak? Birinin hakkına girmiş olabilirsin. Evet, valla biraz örnek vereceğim bu konuda. DGS'ye çok girdim. 6-7 kere girdim. Sadece ikisinde tercih yaptım. İkisini de okudum. Geri kalan hepsinde de hep ilk 50'ye girdim. 11.lik, 12.lik var. Ama yazmadım. Şimdi yazmadım derken yazardım. Ama şöyle bir şey oldu. Bugün mezun olmuşlardır artık onlar da. Ben yazmadım diye yazan bir kişi, onun arkasından öbür bölümü kazanan kişi, silsile aşağı doğru kayıyor ya. Birazcık payım olmuştur. Hocam bugün ya. Mutludurlar evet, diye de düşünüyorum kesinlikle. Yani. Okuduğumu çok yazdım, okuma.
1: Çok büyük bir hassasiyet.
0: Evet, çok önemli. Hiç belki beni bilmeyecekler. Evet. Ama o bilmeyecek, bu bilmeyecek. Yaradanımız her şeyi bilecek. Evet. Bunlar önemli, değerli şeyler. Üçüncüsü de örgün, açık öğretim, devlet, vakıf, Kıbrıs, bunlar çok önemli. Dolayısıyla şehir değişikliği. Şimdi sen başka bir yere gidiyorsun. Sosyoekonomik yapısı çok önemli. Bunları değerlendirmek lazım. Evet. Pahalılık, işte yurt durumu, aynı zamanda şehre uzanlık, ilçede mi? Bir kız çocuğusundur, baban göndermek istedir ama sen yazmışsındır, uzaktır, taşladır. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Dikkat etmek gerekiyor. Ücrete gelelim. Ücreti bilmeden çok yazan var. Ben bu kadar ücret olduğunu bilmiyorum. Araştır, yazıyor her yerde. Var. %50 burslu, %25 burslu. Bunlar çok önemli, çok değerli. Tam ücretli, burslu. Bunları yazdığın zaman önemli. Adam Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni yazdım diyor. Hocam kazandım diyor. Kıbrıs çıkıyor. Bakmamış oraya. Olur mu öyle mesela? Bunlar çok önemli. Dolayısıyla özellikle bir de tercih indirimi denen bir şey vardır. Hocam diyor, ben onu çok istemiyorum diyor. En sona yaz. Ama tercih indirimi var diyor. O zaman hocam en üste yazayım diyor. Bunlara hep dikkat etmek gerekiyor. O yüzden kılavuza bakacağız. Önemli. Bunlarla ilgili araştırmalar yapacağız. Mesela ben artık şunun yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hızlı hızlı anlatıyorum ama bölüm mü, üniversite mi? Bunun ayrımını yap. Bölüm senin geleceğini hazırlar. Üniversite ise geleceğine imza atar. Önce bölüm, sonra üniversite. Bazı ismi büyük üniversiteler vardır. ODTÜ gibi, İTÜ gibi. Onlar da bu sene yok ya. Artık bunu söylemeye de gerek yok. Önce bölüm, sonra üniversite. Evet. Ama bazı üniversiteler tabii ki çok şey katabilir. Ama bu sene de büyük üniversiteler yoksa bölüm. Önemli. Çok önemli. Evet. Daha sonra niye bunu söylüyorum? 4-5 bölüm yazabiliyor mesela. Hangisini yazacağına önce karar ver. Ondan sonra üniversiteye karar ver. Bunlar çok değerli. Aynı zamanda bunların hepsini yaptıktan sonra bir kendince şeyin çıkar. Kafanda bir kaba taslak bir şey çıkar. Daha sonra kontenjan sayılarını bir kağıda yazarsın. İstediğin bölümleri yazdın. O bölümleri il il, üniversite üniversite yazdın. Kontenjan sayılarını yanına yazdın. Daha sonra bunları tek tek sıralayacaksın. Sıralarken neye dikkat edeceksin? Onu söyleyeyim. Çok şey konuşmak istiyorum ama özünü vereceğim. Mesela üst sıralara ne yazılacak liste hazırlanırken? O çok fazla geliyor o soru bana. Şöyle söyleyeyim. Gelme ihtimali düşük. Yani gelmesi zor olanlar yukarıya. Gelmesi kolay, kesin olanlar, ihtimali yüksek olanlar en aşağı yazılır. Ama burada bu temel unsur değildir. Temel unsur senin isteğin, sana uygunluk, senin hedefin, senin hayalin, senin en çok istediğin şey yukarı yazılır. En az istediğin şey aşağı yazılır. İkisini kesiştireceksin. Gelmesi zorlar yukarı, gelmesi kolaylar aşağı. Senin en çok istediğin yukarı, az istediğin aşağı. Hiç istemediğini demiyorum. Az istediğin aşağı. Bunların kesişimi olacak. Dolayısıyla lütfen tercihleri yaparken özellikle buna dikkat edelim. Bazı tercih listeleri geliyor bana kontrol için. Hocam olmuş mu diyor. Diyorum ki kağıdı ters çevir olmuş diyorum. Yani listeyi ters çevir olmuş diyorum. En aşağıda atıyorum önceki yıllarda Hacettepe Üniversitesi'ni görüyorum. En yukarıda işte atıyorum Kafkas Üniversitesi'ni görüyorum. Öyle tercih olmaz. Yani bölümde aynı. Onu da ayarlamak gerekiyor. Lütfen. Bunlar çok değerli. Bu şekilde yaparlarsa böyle biraz özetledim. Çok güzel bir tercih olur.
1: Peki hocam. Tercih listesi geçmiş yıllardaki başarı sıralamalarına göre mi yoksa adayın gerçekten istediği üniversite ve bölümlere göre mi sıralanmalı? Doğru tercih sıralaması nasıl yapılır?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak bu çok önemli. Tercih listesinde özellikle bunları sıralarken, listeni yaparken yukarıya sıralamayı tabii ki unsur temel olarak koyacaksın. Mesela yukarıya 5.000'lik koydun, aşağılara 8.000'lik koydun. Mantıklı geliyor. Zaten bana gönderilen hep öyle. Yani puanı en iyi olanı yukarı koymuş, en az olanı aşağı koymuş. Uğraşmamış. Öyle değil. Olabilir, belki 8.000 de yukarıda olabilir. Ama bunu çok yapma. Ölü tercih denen bir kavram vardır. Ama şöyle bir şey olabilir. Yukarıya 5.000'lik sıralamasını yazdın. Sıralamaya sahipsin. Puanla da örnek ver. vereceğim. 5000'li yaz. Hı hı. Altına 4500'lük yaz. Altına 4000'lik yaz. Sonra tekrar 6000 sıralamalı bir yaz. 7000 yaz. Sonra 6500 yaz. Böyle olabilir. Hı hı. Ama yukarıya 4000 yazdın. Aşağı 8000 yazdın. 8000'in altına 2000 koyma. O bir ölü tercih. 8000 gelmezse 2000 hiç gelmez gibi. Puan için de öyle. Mesela 300 puanlık bir yeri yukarı yazdın. Hı hı. Altına 305 yaz. Evet. 310 da yazarsan birkaç defa yap bunu. Çok hı hı. yapma. 295'e in. 290'a in. Sonra evet. tekrar 300'e çıktın ya. Ama ölü ölü gitme. Bu ayarı iyi yapman hı-hı. gerekiyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla sıralamaya bakacaklar. Ama bu konuda dediğim gibi sıralamanın karşılığı bir puan varken hı-hı. de dediğim örneklere dikkat edecekler. O yüzden bunlar çok önemli. Demek ki önce puana değil evet, sıralamaya bakmış oluyoruz. Sıralama bu kadar değerli. Aman dikkat etsinler bu konuda. Bir de şu soru, bu da şunu da cevaplayayım da. Çok önemli. Evet. Liste bitti. Evet. Sıralama bitti. Evet. Baktıktan sonra şöyle yapsınlar, tamam mı? Bir üstteki üniversiteyle bir alttaki üniversiteyi maç yaptırsınlar. Hı-hı. Tamam mı? Karşılaştırsınlar. Ringe hı-hı. çıkarsınlar. Üstteki geldiği zaman alttakinin gelmediğine pişman olur musun? Olmam hocam. Hı-hı. Kalsın bir de. İkiye geç. İki ile üçe. İki ile üçü savaştır. Maç yaptır onlara, tamam mı? Üçüncü sırada gelmezse, ikinci sıra gelirse pişman. Hocam pişman olurum. Üçte ikiyi yer değiştir.
1: Evet.
0: Bunu aşağı 30'a kadar getir. Hı-hı. 30 tercihin var. Tepe tepe kullan. Yani şunu söyleyeyim. Hocam gelmez. 20 tercih yaptım zaten bu hı-hı. kadar yeterli bana. O gelmezleri yazmadım. Ya yaz yukarıya ne olursun yaz yukarıya. Dolayısıyla ben burada bütün adaylara şunu söylüyorum. Hatta şunu söyleyeyim, şu anda ben öyle bir şey ki bütün sorulara da cevap versin diye belki de aklınızda böyle bir soru olabilir. Son kontrol son, nasıl olurdu? Son kontrolü de şu anda evet, anlatayım
1: evet.
0: mı?
1: Evet hocam zaten tamam. en sık yaptığı hataları süper, soracaktım ben de.
0: Süper.
1: Yani son kez kontrol ederken ne yapacak? Nerede süper. Hata yaptı?
0: Tamam, finali yapıyoruz. Evet. Finali yapıyoruz. Şimdi listesini kontrol etti. Biraz önceki maçları hı hı. yaptırdı.
1: Evet.
0: Tamam mı? Listesi bitti. 17 tane tercih yaptı. 30 tercih var. Hocam dedi şu böyle üniversite gelmezdi yazmadım ben dedi. Ya yaz en yukarıya. Hocam olur mu? Ben en yukarıya istediğim o gelmeyecek zaten bana. Niye ben kaptırayım şu andaki yazdığım hı hı. en üsttekini? Nasıl dedim? Hocam ben birinci sıraya Selçuk'u yazdım. Çok istiyorum. Arkadaşım biri bunu eğer dedi ben dedi senin dediğin o üst üniversiteyi dedi atıyorum Ankara Üniversitesi'ni yukarı yazdım. Selçuk'a 2'ye indirdim dedi. Arkadaşım da dedi 1'e Selçuk'u yazarsa benden önce kapar dedi. Ben kimseye kaptırmam dedi. Öyle bir dünya yok ki. Öyle bir dünya yok. Puanın, sıralaman hı hı. kimin iyiyse önce onun evet. kağıdına bakıyorlar. Fatmacığım sana hatta bir örnek vereyim. Seni iyi yaparak bir örnek vereceğim. Senin puanın benden iyi. Senin sıralaman benden güzel. Tamam. Sen 30. sıraya örnek verelim. Ege Üniversitesi'nden bir bölüm yazdın. Evet. Tamam. Ben de 1. sıraya senden daha kötü sıralamalıyım, daha kötü puan. 1. sıraya Ege'ye aynı bölümü yazdım. Bir kişi alıyor. Sen 30'a yazmışsın, ben 1'e evet. yazmışsın. Senin puanın benden evet. iyi. Önce sana bakıyorlar. Sen orayı dolduruyorsun sana gelmişse. Ben de ise 1. sıraya yazdım ya. Diyor ki bana, şöyle söylüyor iç ses. Orayı Fatma doldurdu diyor. Ama ben 1'e yazdım. Olsun onun puanı senden iyi diyor. Ama 30'a yazdım. Evet. Onun sıralaması senden iyi diyor.
1: Hocam sana benim... yaşadım ben bunu evet. biliyorsunuz Hacettepe Ankara mevzusunda.
0: Tabii tabii.
1: Birinci tercihim Ankara Üniversitesi'ydi. İkinci Hacettepe'ydi. Ankara gelmedi puan düşük olmasına rağmen. Hacettepe'ye yerleştim evet. ben DGS'de. Evet. Muhtemelen orayı kimse gelmez diye yazmadı.
0: Bak bunlar var. O yüzden lütfen gelmez demeyin yukarı yazın korkmayın. Hı. En alta da yazsan önce seninkine evet. bakılıyor. Ama hocam öyle yazdın da gelmedi ondan değil. Orayı isteyen adayın puanı senden iyiymiş. Tamam hı hı, çok tamam. rahat olsunlar. Bir de en alta. Ya hocam buraya kadar düştüm. Ben bu sene benim son senem. Hı hı. Okumak istiyorum. Hı hı. Kesinlikle okuyacağım. Artık benim için bitmiştir. Bir yerde de okumam lazım. İşte askerlik durumu var. Başka bir hı hı. durum var falan dediği zaman aşağı taraflarda ne olur ne olmaz diye ama istediği ama okuyacak istediğinden de aşağılara sıralaması nedir? 3500. 4500 5000'leri duruma göre kontenjan sayısına göre 5500'leri de yazabilir. Hani artık kesin okuyacağım diyorsa. Belki de 3500 sıralamalı bir yerde geçen sene bu hı hı. sene 4500 alacak benim çalışmam sonrasında 6000'lik geri yazarsın gibi. Dolayısıyla listelerini böyle hazırlasınlar. Son kontrollerini yapsınlar. Ondan sonra aday işleme sistemine doğruca güzelce hı hı. girsinler. Son defa baksınlar. Şimdiden ne diyorum biliyor musun? Tercihleri onlar için hayırlı uğurlu olsun. Amin. Vatana, millete, ailelerine hayırlı olsun. Amin. Kendilerine hayırlı olsun. İnşallah güzel bir tercih dönemi olur.
1: İnşallah.
0: İnşallah gönüllerindeki, hedeflerindeki, hayallerindeki bölüme yerleşirler. İnşallah. Biz de bu konuda hocam. Eğer ufacık bir katkımız muhakkak. Olduysak ne mutlu bizlere.
1: Muhakkak. Ağzınıza sağlık hocam. Programımızın sonuna geldik. Son cümlelerinizi de aldık. Bizler yeni sezonda yine çok güzel programlarla sizlerin huzurunda olacağız. Sevgili hocamız Aziz Soydan Develi Oğlu ile birlikte bugün DGS tercihlerini konuştuk. Son sözlerinizi alalım hocam. Ne demek istersiniz?
0: Tabii ki.
1: Sözü size bırakalım.
0: Biraz önce bir fragman gibi diyelim evet. tamam mı? Kaçırmasınlar.
1: Evet.
0: Bu sene neler neler konuşacağız, neler neler konuşacağız.
1: Evet, ben de heyecanlıyım.
0: Bu ciddi manada sınava kadar tabiri caizse yanlarında, yanı başlarında böyle kulaklarına öyle güzel hitap edeceğiz ki zaman zaman böyle görüntülü paylaşımlarımız da olacak tabii ki. Ama bu sene bomba gibi programlar bizi bekliyor. Harika. Böyle şuradan dinlerim, buradan dinlerim olmayacak. Direkt onların iç sesleri olacağız. Direkt onların yerinde olacağız. Empatimizi, sağduyumuzu elden yitirmeyeceğiz. Evet. Eleştiri gerekiyorsa eleştireceğiz yetkilileri. Ama her zaman adayların yanında olacağımız bir program olacak. İsterlerse şu program da işlensin diye ulaşabilirler. Onu da işleriz. Hiç çekinmesinler. Soru da alırız.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu konuda 30 yıllık tecrübemi hepinize seve seve aktarmanın, hatta bunun bir zekatı olduğunu düşünüyorum. Seve seve aktarırım.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ne demek, ne demek.
1: Programımızın sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. DGS ile ilgili bu programımızı radyomuzdan gün içerisinde sizlerle buluşturacağız. Tekrar yayınlarımızda dinleyebilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hepinize güzel, keyifli, mutlu bir gün diliyoruz. Ben mikrofonda Fatma Vural.
0: Ben Aziz Develioğlu.
1: Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: ÖSYM sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-30, Bursa 17-32, Çanakkale 21-32, Edirne 19-33, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-31, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 13-30, İzmir 22-35, Manisa 21-36, Muğla 21-36 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-37 derece, Antalya 25-35, Burdur 17-35, Hatay 23-32, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 13-33, Eskişehir 15-31, Karaman 14-31, Kayseri 12-30, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 14-30, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 14-31, Sivas 11-30 ve Yozgat 10-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30 derece, Artvin 15-27, Bayburt 10-29, Çorum 11-28, Giresun 21-25, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-26, Rize 21-27, Samsun 18-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 11-30 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 17-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-35, Erzincan 14-31, Erzurum 10-28, Hakkari 17-31, Iğdır 18-31, Kars 8-26, Malatya 16-34, Muş 16-32, Tunceli 17-35, Şırnak 24-34 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 23-37, Kilis 23-36, Mardin 24-35, Şanlıurfa 25-39 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'ya kadar 1 ila 2, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar yarım ila 1,5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. 24 saatlik periyotta görüş mesafesi ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım ve Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyetle Başbakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketine ilişkin devam eden soruşturma ve yürütülecek teknik incelemeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Başbakan Üstel, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gereken her şeyin yapılacağını, Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla tam işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını söyledi. Teknik incelemelerde elde edilen bulguların titizlikle değerlendirileceğini belirten Üstel, incelemelerin ardından ön raporun en kısa sürede hazırlanacağını açıkladı. Başbakan Üstel, hiçbir ayrıntının gözden kaçmasına, hiçbir ihmalin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Varsa bir ihmal, kusur veya sorumluluk, kimden kaynaklanırsa kaynaklansın ortaya çıkarılacaktır, dedi. Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan Filojet isimli yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığı, geminin yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğu açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı 18 ilde polis ekiplerince düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında yakalanan 281 şüpheliden 153'ünün tutuklandığını, 128'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu. Şüphelilerin vatandaşları toplam 246 milyon lira dolandırdığı, MASAK raporlarına göre banka hesaplarında ise 351 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin 26 gayrimenkul ve 11 otomobil ne el konuldu. Edirne'deki Hamza Beyli sınır kapısında bir tırda 121 kilo 900 gram sukunku ele geçirildi. Tır sürücüsü tutuklandı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde de bir eve düzenlenen operasyonda 80 kilo 463 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gökçe'nin şüpheli sıfatıyla 4 Eylül Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Savcısına ifade vermesi bekleniyor. Nepal'de sel felaketinde hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen yüzlerce kişinin cenazesi gömülürken, Nepal polisi kayıp kişilerin yakınlarından DNA örneği vermelerini istedi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kayıp kişilerin ailelerinden taze kan örneği ve 2 adet fotoğraf vermeleri ve bu örneklerin Katmandu'daki Nepal Polis Hastanesi'nin patoloji laboratuvarına veya en yakın polis merkezine teslim etmeleri talep edildi. Nepal ve Tibet'te geçen hafta meydana gelen şiddetli sellerin ardından can kaybı bini aşarken binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Nepal'de yaklaşık 4400 kişinin hala kayıp olduğu bildiriliyor. Kurtarma ekipleri sel ve heyelanlar nedeniyle ulaşımın kesildiği bölgelere ulaşmaya ve mahsur kalan kişileri kurtarmaya çalışıyor. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımımız Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında 3 Eylül Perşembe günü Almanya ile karşılaşacak. Türkiye-Almanya çeyrek final maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. bulunuyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları Ordu çevreleriyle, Samsun'un doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. 4 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bayburt dışında Doğu Karadeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Samsun, Amasya, Ordu, Ardahan, Kars, Ağrı çevreleriyle Bolu'nun güneyi, Ankara'nın kuzeybatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize çevreleriyle Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak esecek. 5 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bayburt dışında Doğu Karadeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Osmaniye, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sevgili dinleyenler, Bir Yazar Bir Hikaye programına hoş geldiniz. Bu programda çağdaş edebiyatımızın değerli yazarlarını tanıyor, onların iç dünyalarına doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz. Her bölümde bir yazarın kapısını çalıyor, bir hikayesinin izini sürüyor, bizi çocukluğumuza, hayallerimize, unutulmuş duygularımıza götüren bir sesle buluşuyoruz. Bugün sizleri öyküleri ve şiirleriyle günümüz edebiyatında kendine özgü bir yer edinmiş olan Nurcan Ören'in dünyasına davet ediyoruz. Onun kaleminde çocukluğun saflığı, yoksulluğun sessiz dili, hayalin sınırsızlığı ve hayatın küçük ayrıntılarındaki büyük anlamlar bir araya gelir. Hikayeye geçmeden önce yazarın hayatı, sanatı ve eserleri üzerine bilgiler aktaralım size. 1969 yılında Adana'nın bereketli topraklarıyla çevrili Kozan ilçesinde doğan Nurcan Ören, çocukluk yıllarının sıcaklığını, insanını, kültürünü hafızasında bir ömürlük yol azığı yapar. Edebiyatla ilk bağları okul sıralarında başlar. Sözün büyüsüne, yazının gücüne inanır. Bu inanç onu Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümüne götürür. 1989 yılında üniversiteden mezun olduğunda artık hem bir öğretmen hem de kalemiyle hayata dokunmak isteyen genç bir edebiyat sevdalısıdır. 6 yıl boyunca Türkiye'nin çeşitli okullarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapar. Gençlere kelimelerin kapısını aralarken kendi edebi yolculuğunun da temellerini atar. Bu yıllarda eski Türk edebiyatı alanında yüksek lisansını tamamlar. Tez konusu divan edebiyatının önemli simalarından biri olan Neyli'nin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve divanının tenkitli metnidir. Bu akademik çalışma onun hem geleneksel edebiyata bağlılığını hem de metin çözümleme yeteneğini güçlendirir. Nurcan Ören yalnızca yazan bir isim değildir. Aynı zamanda edebiyata emek veren, üreten, yön veren bir kültür insanıdır. Acemi Dergisi Yayın Kurulu, Yazarlık Akademisi Yönetim Kurulu, Edebiyat ve Sanat Akademisi.com sitesinin adminliği, Esas Der Yönetim Kurulu, ESA E-Dergi Editörlüğü, Dünya Sanat Platformu üyeliği. Edebiyatın farklı alanlarında aktif olarak görev alması, onu yalnızca bir yazar değil, bir kültür taşıyıcısı, bir edebiyat emekçisi haline getirir. Bugün aktif olarak pek çok şairin, hikaye ve roman yazarının kitaplarını editörlük çalışmalarıyla edebiyat dünyasına kazandırmaktadır. Hayatın rüzgarı onu Türkiye'ye

0: Türkiye'den çok uzaklara, İsviçre'ye taşır. Ama her gittiği yerde Türkçeyi, Anadolu'nun sıcaklığını, çocukluğunun izlerini yanında götürür. İki erkek bir kız annesidir. İsviçre'de işlettiği ikinci el eşya dükkanını bir meslekten öte bir felsefeye dönüştürür. Eski hayaller alıyorum, yeni umutlar satıyorum. Bu cümle aslında onun tüm yazarlık yolculuğunun da kısa bir özetidir. İnsanların hikayelerine dokunan, onların yüklerini hafifleten bir bakış açısı. Nurcan Ören'in yayınlanmış iki önemli eseri bulunuyor sevgili dinleyenler. Birincisi Gönül Seferi, şiir, 2020 yılında yayınlanmıştır. Maneviyatın içsel yolculuğunu, insanın kendine dönme halinin sade ve akıcı dizelerle anlatıldığı bir şiir kitabı. Her mısrada içsel bir arayışın, her dizede bir yolculuğun izleri var. İkinci kitabı Eskici Dükkanı, hikaye kitabı 2023'te yayınlanmıştır. İnsanların kırık dökük yanlarını, hatıraların ağırlığını ve hayatın tozlu raflarındaki hikayeleri anlattığı bir kitap. Tıpkı dükkanında söylediği gibi, eski hayallerin içinden yeni umutlar çıkaran bir anlatı. Yazım dünyasında yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda bir editördür Nurcan Ören. Bir kültür emekçisi ve edebiyatın farklı alanlarında aktif bir isimdir. Şiirden öyküye uzanan geniş bir edebi yelpazede eserler veren Ören'in Gönül Seferi adlı şiir kitabı ve Eskici Dükkanı adlı öykü kitabı okurları tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Öykülerinde özellikle çocukluğun dünyasını, hayatın içindeki küçük detayları ve duygusal kırılmaları yalın ama güçlü bir dille anlatır Nurcan Ören. Bugün sizlerle paylaşacağımız Portakal öyküsü, çocuk gözünden görülen hayal ile gerçeğin, yoksullukla zenginliğin ve masumiyetle hayal kırıklığının çarpıcı bir hikayesini anlatıyor bize. Şimdi sizi Nurcan Ören'in kaleminden çıkan, ilk kez Acemi Dergisi'nin 59. sayısında yayınlanan Portakal öyküsüyle baş başa bırakıyoruz. Öyküyü sizler için Mehtap İnan seslendiriyor.
1: Nurcan Ören'in Portakal adlı öyküsü. Yaz sıcağının kendini iyice gösterdiği bir gündü. Sokakta gölgelerin çoğalmaya başladığı zaman çocuklar da birer ikişer ortaya çıkmaya başlamıştı. Köyden şehre göçen ama köy hayatını yaşamaya devam edenlerin mahallesiydi. Tek katlı bahçe içinde evler, önde marulların, maydanozların, terelerin, soğanların, arkada tavukların olduğu hayatlar. Her yağmurda çamur batağı, toprak yol. Saçları sepet gibi kıvırcık bir kız, duvara dayanmış etrafı seyrediyordu. Bir tarafta toprağı kazıp, içini suyla dolduran oğlanlar, çamur yoğurup kule yapıyorlardı. Başka bir tarafta, traktörsüz römorkun içinde köşe kapmaca oynayan çocuklar vardı. Birkaç küçük kız da ellerinde renkli ip, isteksizce zıplayıp duruyor, arada başka çocuklara laf yetiştiriyorlardı. Anneler kapı ağzı pencere önü sohbetlerini koyulaştırmışlar. Hem göz ucuyla çocuklarına bakıyor, hem de koltuk altlarına aldıkları yumakları yere düşürmeden dantel örüyorlardı. Başlarında fes, beyaz yaşmak, alınlarındaki gökkuşağından poşularıyla birkaç nine de arada kadınların sohbetlerine kulak kabartıyor, sıklıkla omuz silkiyor, dikkatli dikkatli kollarına sardıkları yünü kirmende eğiriyorlardı. İp atlayan kızlardan biri, beline kadar uzanan saçları, kırmızı elbisesi, üstü çiçekli ayakkabılarıyla diğer çocuklardan farklı görünüyordu. En çok konuşan, oyun kuran, sonra oyundan vazgeçen hep oydu. Cam gibi parlak yeşil gözlerini arada kocaman açıp parmağını sallaya sallaya bir şeyler anlatıyordu Dilara. Sokaktaki kızların ismi Hatice, Meral, Fatma, Cennet, Zehra, Emine iken bu kızın adı Dilara'ydı. Dilara duvara yaslanıp kendilerini seyreden kıvırcığa döndü. Ne bakıyorsun? Hiç. Sen de oynar mısın? İstemem. Niye ki? Oynamıyorsunuz ki. Ne yapıyoruz oynamıyoruz da? Oynarmış gibi yapıyorsunuz. Sen hep bozuyorsun oyunu. İp benim. Bana ne? Ben senin ipinle oynamam. Sen bu sokakta mı oturuyorsun? Ben seni ilk defa görüyorum. Evet. Dedemgil'in evindeydik. Kendi evimize taşındık. Neresi sizin ev? Burası. Bahçe duvarına yaslandığı evi gösterdi. Birinci katta Arifler, ikinci katta Gamzeler oturuyor. Siz nerede oturuyorsunuz? Üçüncü katta. Dilara birkaç adım geri gitti. Elini gözüne siper yapıp yukarı doğru bakmaya çalıştı. Orada üçüncü kat yok bir Kerem. Var bir Kerem. Biz de orada oturuyoruz bir Kerem. Dilara abartılı bir kahkaha attı. Sadece kuş yuvası var orada. Kuşlar tavan arasında, biz o tavanın altındayız. Bir büyük, bir küçük odamız, salonumuz, bir de bisiklet sürülebilen balkonumuz var. Niye görünmüyor o zaman? Niye? Niye? Niye? Sen göremiyorsun da ondan. Dilara aldığı cevaplardan sıkıldı. Yardım ister gibi diğer kızlara baktı. Kızlar da başlarını sallayıp, evet, evet bunlar üçüncü katta oturuyorlar, dediler. Dilara biraz öfke, biraz da üste çıkma gayretiyle, ne var ki üçüncü katta, dedi. Sen buradan göremedin ya, ben üçüncü kattan burayı görebiliyorum. Bu sokaktaki bütün evlerin damlarını görebiliyorum. Sinilerde güneşlenen salçaları, sergilerin üstüne yayılan kaynamış buğdayları, onları didikleyen serçeleri, ipe dizilip kurutulan patlıcanları, biberleri, annelerin yıkayıp serdiği çamaşırları, hepsini görebiliyorum. Ne yapalım damları görüyorsan? Sokağı da görüyorum. Siz saklambaç oynarken nerelere saklanıyorsunuz biliyorum. Ama ebeye söylemiyorum. Kıvırcık saçlı kız eliyle sokağın başını gösterdi. Havada büyük bir yuvarlak çizdi. Mezarlığın zeytinlerini, selvilerini, tavşan tepesini, küçük camiyi, büyük camiyi, kalenin evlerini, yazlık sinemayı bile görüyorum. Mezarlığı görüyormuş. Hortlaklardan korkarsın sen. Dedem var mezarlıkta. O ben korkmayayım diye hortlakları buraya göndermez. Kuşlar gürültü yapıyordur. Belki tıkırtı, biraz da cıvıltı. Gürültü değil. Sokakta duvarların, ağaçların gölgesi var. Sizin evde yoktur. Çok sıcak oluyordur mutlaka. Güneş tam tepeye geldiği zaman balkona çıkamayız. Terliksiz basarsak ayaklarımız yanar. Doğru. Ama akşam balkonda oturması güzel olur. O saatlerde aşağı yelide çıkar, püfür püfür otururuz. Hatta içeriler sıcak diye gece de balkonda yatarız, yıldızların altında. Yıldızlar bütün gece bizi öpücük yağmuruna tutarlar. Çok ıslanmayalım diye annem üstümüze çarşaftan örtü yapar. Uçlarını bir yerlere bağlar, çadır gibi olur. Yıldızların öpücüğü mü var? Annem çiğ yağmış diyor. Ama ben biliyorum, yıldızlar çok fazla. Her biri bir kere öpse yağmur gibi ıslatır zaten. Ay dede nasıldır peki? Ay dede en iyi bizim balkondan seyredilir. Babamın arkadaşları ay tutulmaları da hep bize gelirler. Annem semaverle çay yapar. Sen portakal gibi turuncu doğan ay gördün mü? Ben gördüm. Ben portakal gibi batan güneş de gördüm. Siz çok mu zenginsiniz? Zengin mi? Çok mu paranız var? Çok paramız yok. Bakkaldan bir şeyler alırken deftere yazdırıyoruz. Babam maaş alınca ödüyor. Ama biz zenginiz. Benim babamın da annemin de çok parası var. Onlar çalışıyor diye beni de bakıcıya getiriyorlar. İstesem bize de üçüncü kattan ev alırlar. İste de alsınlar o zaman. Yavaş yavaş hava kararmaya başlamıştı. Yorgun babalar evlerine dönerken çocukların sevinçli çığlıklarıyla karşılanıyorlardı. Biraz sonra sokağa büyük bir araba girdi. Dilara, babam geldi, diye koştu. Araba bir evin önüne iyice yanaşıp durdu. İçinden çıkan adam Dilara'ya sarıldı, öptü. Hadi kızım, Elif annene hoşça kal diyelim de gidelim evimize. Annen gelmiştir. Baba, ben portakal gibi ay görmek istiyorum. Tamam kızım, görürüz. Portakal gibi batan güneş de görmek istiyorum. Tamam kızım. Yıldızlar, yıldızlar. Tamam, tamam. Çok yorgunum kızım. Sana portakal alırım, tamam. Dilara arabaya binerken yeşil gözlerinden yaşlar akıyordu. Babası bakıcı Elif Hanım'a canı portakal istemiş. Yaz günü nerede gördüyse herhalde onun için ağlıyor, dedi.
0: Sevgili dinleyenler, bugün Bir Yazar Bir Hikaye programında Nurcan Ören'in Portakal adlı öyküsünü Mehtap İnan'ın sesinden dinlediniz. Bazen bir çocuk dünyayı biz yetişkinlerden çok daha berrak görür. Bizim sıradan sandığımız bir balkon, bir yıldız, bir ay ışığı ya da bir portakal, onların gözünde koca bir evrene dönüşebilir. Hayatın küçük ayrıntıları bazen en büyük hikayelerin kapısını açar. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, hikayeyi seslendiren Mehtap İnan, teknik masada Gülçin Çağlar, sizlere keyifli bir dinleti sunmaktan mutluluk duyduk. Bir sonraki Bir Yazar Bir Hikaye programında yeni bir yazar, yeni bir öykü ve yeni bir yolculukla buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalanmaz bulutlu geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-30, Bursa 17-32, Çanakkale 21-32, Edirne 19-33, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-31, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 13-30, İzmir 22-35, Manisa 21-36, Muğla 21-36 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-37 derece, Antalya 25-35, Burdur 17-35, Hatay 23-32, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 13-33, Eskişehir 15-31, Karaman 14-31, Kayseri 12-30, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 14-30, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 14-31, Sivas 11-30 ve Yozgat 10-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalanmaz bulutlu geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30 derece, Artvin 15-27, Bayburt 10-29, Çorum 11-28, Giresun 21-25, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-26, Rize 21-27, Samsun 18-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 11-30 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 17-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-35, Erzincan 14-31, Erzurum 10-28, Hakkari 17-31, Iğdır 18-31, Kars 8-26, Malatya 16-34, Muş 16-32, Tunceli 17-35, Şırnak 24-34 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 23-37, Kilis 23-36, Mardin 24-35, Şanlıurfa 25-39 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parça bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede dalış yapılarak mevcut durumun tespit edileceğini bildirdi. Alsu isimli gemiyle çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve gemide bulunan 10 personelin bulunması için havadan ve karadan başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiden birinin daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne açıklarında batmıştı. Alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Gemi kazasında hayatını kaybeden son yolculuklarına uğurlanıyor. Yaşamını yitiren jandarma uzman çavuş Fahri Ateş'le Gülcan Gürel'in cenazeleri memleketleri Mersin'de toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne sosyal hesabından 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program hakkında açıklama yaptı. Orta vadeli programın hazırlıkları kapsamında iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, ilgili tüm bakanlık ve kurumların katkılarıyla yürütülen hazırlıklarda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi orta vadeli programımızın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz şeklinde açıklamada bulundu. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınmış, aralarında Belediye Başkanı Sinem Deditaş'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinin ardından 171 personelden testi pozitif çıkan 129'u hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. İsviçre'de Zürih Kanton Meclisi, devlet okulları ve anaokullarında başörtüsünü yasaklamayı öngören önergeyi kabul etti. Önerge kapsamında kanton hükümeti, 2 yıl içinde devlet okulları ve anaokullarında başörtüsünü yasaklamayı öngören bir yasa tasarısı hazırlayacak. Tasarı, mecliste kabul edilirse yasaklar yürürlüğe girecek. Ve spor, Beşiktaş, Portekizli futbolcu João Mário ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Portekizli oyuncu geçen sezonu Yunanistan temsilcisi AEK'da kiralık olarak geçirmişti. Tour of İstanbul bisiklet yarışı 3 Eylül Perşembe günü başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen ve 4 gün sürecek olan yarış 165,1 kilometrelik Silivri Çatalca parkurunda gerçekleştirilecek etapla başlayacak. Yarışta 4'ü Türk takımı olmak üzere 8 ülkeden 16 takım mücadele edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çalışacaksın. Evden oturuyordum.

0: Merhaba geldik. Bayanımız Sivsiyah olmuş. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

İnsanoğlu bir gün bir gül kaybetti. Söyledikleri birbirine karıştı. Noktayı kaybetti. Düşünceleri uzayıp gitti. Ayıramadı onları. Ünlem işaretini kaybetti bir günde. Sevincini, öfkesini, bütün duygularını kaybetti. Soru işaretini kaybetti başka bir gün. Soru sormayı unuttu. Her şeyi olduğu gibi kabul eder oldu. İki noktayı kaybetti başka bir gün. Hiçbir açıklama yapamadı. Hayatının sonuna geldiğinde elinde sadece tırnak işareti kalmıştı. İçinde de başkalarının düşünceleri vardı yalnızca. İnsanoğlu bir gülü kaybetmekle başladı her şeyi kaybetmeye.

Nisan'ın yağdığı bir gündü, insanların ağladığı. Yağmurların gökkuşaksız kaldığı bir gündü, hayatın rengini yitirişi. Toz pembe değil artık hiçbir şey, ilk ekranlar gibi siyah ve beyazdı. Gördüğün, duyduğun ve tutamadığın her şey, gözlerinin görüp de saramadığın yar gibi siyah beyaz olmuştu. Hayat dediğin, hayat dediğin. Nisan'ın yağdığı bir gündü, İnsanların ağladığı, yağmurların gökkuşaksız kaldığı bir gündü, sevdaların en uzak kentleri olan sürgünü ve gönüllerin ayrılık yolundaki çaresiz üzüntüsü. Nisan'ın yağdığı bir gündü.

Beni anlat onları. Kılışımın ardından, kurumadan gözümdeki yaş, dinmeden aşka düşen yaz. Beni anlat onları. Ömürce sevmelerimden bahset. Hayallerimde biçtiğim gelinliği anlat. Biz sen gül, bin onlar gülsün. Yokluğunda hüzne sapan çekişlerimi. Gidersen, gidersen ölürüm deyip de ölmemişliğimi anlat onlara. Evet, gidersen ölürüm demiştim. Ve özür diliyorum sandığım pek çok şeyden. Ölmemişliğimden, hayallerimden, gülüşünden. Ve sensizce işgal ettiğim bu şehirden, her şeyden ve hepsinden özür diliyorum. Ne yaparsın? Can çekişirken ölmemişliğimden.

İnandır onları da sana. İnandır işte en doğru yalanına. Kaldırımda otururken ağlamak için yağmuru beklediğimden ceketi omuzuma alıp gezmek yerine diz çöküp ağlayışlarımdan bahset. Tükenmeden göz pınarlarım, beni anlat onlara. Utandır, utandır doğrularımı o hünerli yalanlarına. Beni anlat onlara. Utandır doğrularımı o hünerli yalanlarına. Gözüne bakamadığımı, elini tutarken titreyişlerimi, gözünü kapat dediğimde alnından öpüşlerimi anlat. Burgundu, vurmuştum, sensiz yaşayamam diyordu da terk edip geldim. Utanmazca ölmedi de. Utandır doğrularımı o hünerli yalanlarına. Hayallerimin duvağından, damatlığımın kol düğmelerinden, ve davetimize konmadan bitsizliğe mahkum edilen şiirimizden bahset. Sular çekilip de durulmadan sancılar, zerresi tükenmeden hüznün, beni anlat onlara. Bilirsin, bilirsin bir sana aşıksam, bin kez de gülüşüne aşığımdır ben. Can çekişen bir bedenin gülebildiğini anlat onlara. Seni güldürebilmek için soytarılık yapmak değil, sadece sevmek yetermiş. Bunu anlat onlara. Durma, bunu anlat.

biliyorum. Vuslatın adı silinmişti bizim lügatımızda. Hiçbir kavuşma anına tanıklık etmiyordu gözlerimiz. Yüreğimiz alabildiğine yangın, alabildiğine kül, alabildiğine kaçıyordu. Kaçıyordu. Bizi anlatan hiçbir şarkı kalmamıştı dünyada. Ne dinlersek ve ne çıkarsa bahtımıza bir radyonun akşamında ona boyun eğiyorduk. Vuslatın adı silinmişti yüreğimizden, geçmişimizden, sokaklarımızdan. Her zaman oturduğumuz parkta, her zaman oturduğumuz bank bomboştu mesela. Vuslatın anıları silinmişti o parkta. Şimdi bomboş bir çerçeveye bakar gibi öylece bakıyorum duvarlara. Duvarlar, neden bu kadar soğuklar? Neden bu kadar soğuklar? İçimden geçen binlerce soruya bir cevap dahi bulamazken biliyorum. Vuslatın adı silinmişti sokak duvarlarından. Adımız silinmiştik çoktan. Duvarlar, neden bu kadar soğuklar?

benim. Hiç sapanım olmadan ne, ne kuşları vurdum, ne de kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım. Hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsen de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum. Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Kimi yürekten sevdiysem yüreğini başkasına böldü. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yaptısıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı sordun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun? Yoksa evlat diye

benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsiz. Ne omzumda bir toz seri, ne saçımda bir şefkat, ne saçımda bir şefkat. Sanki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Sanki ıslanmaktım, üşümektim. Sanki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşlarını hangi denizlere sakladın? Ay, ay ben anam. Sen beni ne diye doğurdun anne? Söylesene, sen beni ne diye doğurdun anne?

0: Eksenyanlarla Mavi Düşler devam ediyor.
1: Ne varsa bu su genzi yakan, ekmek gibi, aşk gibi. Ah ne varsa güzellik.

0: Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Aslında o kadar farklı değiliz. Farklı bakıyoruz sadece. Farklı düşünüyoruz. Senin sözde doğruların var, benim kalp yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların var, benimse bitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltıların var, benimse yetmeyen uykularım. Sen bir ömür sonrasında yaşıyorsun, ben bir saat öncesinde. Sen hayata koşuyorsun, ben hayatın gölgesinde. Öyle ki bir adım mesafe bile bazen gurbet oluyor işte. Olmaz deme, oluyor. Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Oysa ben içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim. İçimden gelerek içmeden içimi dökmek isterdim. Hani hep soruyorsun ya bana, ben senin neyinim diye. Sen benim düş güzelim, sen benim rüyamsın. Sen içimdeki maviliği taşıyan gökyüzümsün. Sen en karanlık tarafımı gören gecemsin. Sen aynı günaha battığım suç ortağım, idam hükmünü bozan kararımsın. Sen kalbime yararım, sen ömrüme zararımsın. Sen yaşanmamış gün, sen yaşanacak zamanımsın. Şimdi sorma artık bana, ben senin neyinim diye. Sen anahtar sözcüğüm, sen gizli öznem, sen imla hatamsın. Sen satır başım, sen sırdaşım, sen arkadaşım. Sen seve seve yaptığım yanlışımsın. Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Olur ne bıraksam her şeyi, bilmem ki başıma ne işler açacaksın. Öyle bir yerdesin ki bende, dokunsam yakacak, bıraksam kaçacaksın. Bilmiyorum, sen söyle güzel gözlüm, ne yapayım ben seninle? Dağlar mı dizeyim önüne kal diye, yoksa gidişini seyrimi durayım? Derdini veren mi olayım, derdinden veren mi? Aklımda kumbazlar, yüreğimde tuzaklar. Bin mayın patlar içimde bir hayalin sonunda. Kadere düğüm atıp kadere düğün tutar kalbim. Ellerim başlı başına muamma, dilim sığmaz ağzıma. Gözlerim bana yabancı, gönlümle ise iflah olmaz bir yalancı. Ben dürüstüm aslında, acınla kıyaslamam. Kıyaslamam hiçbir gülüşünü. Yalnızlıkla sevseydi beni sensizlik kadar, bir sıcak bakıca çoktan rahmi olurdum ben de. Kafam karmakarışık ama şunu bil ki, şunu bil ki bana bir tek sen iyi geliyorsun. Senin yanında unutuyorum zamanı, bir tek seninleyken düşünmüyorum beni üzen, sancıdan hiçbir şeyi. Kimim var ki senden başka? Kim anlar ki senden başka? Cevap veremeyeceğim sorular yerine, duymak istediklerini sorsan, onlara dokunup kanatmak yerine, yaralarımı sarsan olmaz mı? Ey güzel gözüm, ey sahipsiz yazılarımın kimliksiz kahramanı, içimden cenazeni kaldırıp gözyaşımı döksem ardından, çık, çık artık desem, çık aklımın çaprazlarından, git artık, bit ne olur bit desem, biter mi? Ya da hayallerine düşsem tepetaklak, başımı çarpsam dizlerine, ılık kılık aksa mutluluk içime, can versem gözlerinde, yeter mi? Beni hiç anlamadın sen, anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değildik. Senin sözde doğruların vardı, benim kalpli yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların vardı, benimse bitmeyen duygularım. Senin kahvaltıların, benimse yetmeyen uykularım. Şimdinin önemsiziydi yarının attıkları, can kafesimin demir parmaklıklarıydı içimde bıraktıkları. dilim düşman olsa benliğime, içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim. İçimden gelerek içmeden içimi dökmek isterdim ama içimde hasretin, içimde özlemin, doyamam özlemine. Saçlarından tutup gecenin koynuna bırakmak isterdim hayallerimi. Yanağına bir öpücük, yastığına bir gül bırakmak isterdim. Sevgiden fazlası olmaz, sen içimi gör yeter. İşte bu yüzden, en çok da bu yüzden, ne olur kal yanımda. Ben susuyormuş gibi yaparım, sen dinliyormuş gibi. Ben sevmiyormuş gibi yaparım, sen bilmiyormuş gibi. Hadi kal yanımda, beni anlasan da anlamasan da, hadi kal yanımda ne olur.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam edecek. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 22.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-30, Bursa 17-32, Çanakkale 21-32, Edirne 19-33, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-31, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 13-30, İzmir 22-35, Manisa 21-36, Muğla 21-36 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-37 derece, Antalya 25-35, Burdur 17-35, Hatay 23-32, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 13-33, Eskişehir 15-31, Karaman 14-31, Kayseri 12-30, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 14-30, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 14-31, Sivas 11-30 ve Yozgat 10-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30 derece, Artvin 15-27, Bayburt 10-29, Çorum 11-28, Giresun 21-25, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-26, Rize 21-27, Samsun 18-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 11-30 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 17-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-35, Erzincan 14-31, Erzurum 10-28, Hakkari 17-31, Iğdır 18-31, Kars 8-26, Malatya 16-34, Muş 16-32, Tunceli 17-35, Şırnak 24-34 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 23-37, Kilis 23-36, Mardin 24-35, Şanlıurfa 25-39 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parça bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşımı Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyetle Başbakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketine ilişkin devam eden soruşturma ve yürütülecek teknik incelemeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Başbakan Üstel, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gereken her şeyin yapılacağını, Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla tam işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını söyledi. Teknik incelemelerde elde edilen bulguların titizlikle değerlendirileceğini belirten Üstel, incelemelerin ardından ön raporun en kısa sürede hazırlanacağını açıkladı. Başbakan Üstel, hiçbir ayrıntının gözden kaçmasına, hiçbir ihmalin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Varsa bir ihmal, kusur veya sorumluluk, kimden kaynaklanırsa kaynaklansın ortaya çıkarılacaktır, dedi. Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan Filojet isimli yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığı, geminin yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğu açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı 18 ilde polis ekiplerince düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında yakalanan 281 şüpheliden 153'ünün tutuklandığını, 128'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu. Şüphelilerin vatandaşları toplam 246 milyon lira dolandırdığı, MASAK raporlarına göre banka hesaplarında ise 351 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin 26 gayrimenkul ve 11 otomobil el konuldu. Edirne'deki Hamzabeyli sınır kapısında bir tırda 121 kilo 900 gram sukunku ele geçirildi. Tır sürücüsü tutuklandı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde de bir eve düzenlenen operasyonda 80 kilo 463 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gökçe'nin şüpheli sıfatıyla 4 Eylül Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Savcısına ifade vermesi bekleniyor. Nepal'de sel felaketinde hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen yüzlerce kişinin cenazesi gömülürken, Nepal polisi kayıp kişilerin yakınlarından DNA örneği vermelerini istedi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kayıp kişilerin ailelerinden taze kan örneği ve 2 adet fotoğraf vermeleri ve bu örneklerin Katmandu'daki Nepal Polis Hastanesi'nin patoloji laboratuvarına veya en yakın polis merkezine teslim etmeleri talep edildi. Nepal ve Tibet'te geçen hafta meydana gelen şiddetli sellerin ardından can kaybı bini aşarken binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Nepal'de yaklaşık 4400 kişinin hala kayıp olduğu bildiriliyor. Kurtarma ekipleri sel ve heyelanlar nedeniyle ulaşımın kesildiği bölgelere ulaşmaya ve mahsur kalan kişileri kurtarmaya çalışıyor. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımımız Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında 3 Eylül Perşembe günü Almanya ile karşılaşacak. Türkiye-Almanya çeyrek final maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. bulunuyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çarpışmış. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma.

0: Cevdet Baner'imiz Sıksiyahoğlu. Şimdi onun kesmiş.
1: Allah razı olsun metodunda bildiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.
1: Evet can dostlar, sosyal medyada şahsımız adına çok fazla dillendirmedik. İsim söylemeyeceğim, onların ismi yok. Onlar toplumun önemli unsurları, temelleri, toplumun güçleri. Bizler şiddeti her defasında sosyal medyadan kınıyoruz. Şiddetin iyi bir şey olmadığını dile getiriyoruz. Ardından unutmuşçasına yapılan paylaşımlar. Tabii ki her şey bir gün unutulacak. Ama acılarımızdan ders almak, acılarımızdan ibret çıkarmak, işte bu konu unutulmamalı. Neden bahsediyorum biliyorsunuz. Çünkü ben ismine sadece insan diyorum, yaşam hakkı diyorum. Herkes birdir. Ayşe olmuş, Ömer olmuş, Faruk olmuş, Fatma olmuş, hiç fark etmiyor. Bizler hayata geldiğimizde belli bir amaç, belli bir gaye, umutlar, hayaller için yaşıyoruz. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Bugün trafikte dahi araçlarımızda yaralayıcı silahlar taşıyoruz. Neden? Karşımızdaki bir şey dediği zaman onun canını yakmak adına. Bu silahlar, kusura bakmayın da, sadece mertin cebinde gezer. Bu silahlar sadece emniyet güçlerimize yakışır. Bizler vatandaş olarak neden silahlanıyoruz? Neden şiddet eğiliminde bulunuyoruz? Neden en ufak bir tartışma akşam çocukların beklediği babalarının hayatını sonlandırıyor? Annelerin hayatını sonlandırıyor. Çocukların hayatını sonlandırıyor. Sosyal medya başlıklarında bugün bu katledilmiş duymayan kalmasın. Sadece gösteriş yapıyoruz. Sadece işin şov kısmını yapıyoruz. Hani diyeceksiniz ki hayır ben öyle yapmadım. Ben öyle yapmayan insanı eleştirmiyorum zaten. İyiler dile vurmuyor, kötüler sadece eleştiriliyor. Ne olursunuz toplum olarak silahlanmayı bırakalım. Şiddet eğilimlerini bırakalım. Bir yaşam hakkı var hepimize sunulmuş. Bunu hepimiz için iyi kullanalım.

0: şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa kadın destek uygulaması KADES'le emniyet ve jandarmadan en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112.

sen gittin. Ne varsa gitti seninle beraber. Çünkü seni sevmekle başlamış her şey. Aşkı kelepçe vurulmaz amirim, işte ederim. Başkenti ben vurdum, suçluyum. Ne olduysa 7. caddede oldu amirim. Mayıs'tı, ağaçlar henüz çiçeğe durmuş. Saatler çoktan akşam olmuştu. Bilirsin, 7. caddenin delikanlıları başka olur. Daha doğrusu, 7. cadde başkadır da delikanlılar ona ayak uydurur. Henüz ilk voltada oltayla yanakları yırtılan bir balık gibi kalıverdim ortada. Aşk buysa adı Zehra, adı Zehra. Üniversite yılları o zamanlar, gurbet bir yanda ağlar, sırada bir yanda. Anam doktor oğluna kız arar, oysa daha aç yatılıp tok kalkılan sabahlar. Babam sıkıntı çekmesin diye tasarruflarında dar zamanlar. Bilirsin amirim, Anadolu delikanlısını kim yıkar? Üstelik milat daha Zehra'yken amirim. Anadolu delikanlısını kim yıkar? Kim yıkar? Ömer önce doktor olacak, sonra baba. Zehra önce avukat olacak, sonra anne. Zehra'dan öncesi deli Ömer, Zehra'dan sonrası dert keder. Aşk denen ok düşünce yüreğe, zaman toz olurmuş meğer sevilenin ayak izlerinde. Mekan denen köz külleriyle gömülürmüş ezele, seven sevilen tek hecede, aradan çıkarmış her şeyi sessizce. Böyle başladı, böyle başladı işte amirim. Böyle başladı, işte böyle. Davullar böyle, sözler böyle başladı Türkiye. Yer sarsıldı, alaydan gök indi. Dünya evine giren kimdi, kimdi çıkan amirim? Böyle başladı, silahlar, silahlar böyle patladı. Avuç içlerine yakılan kına, kan oldu, içtik kana kana. Nasıl oldu anlamadık. Gözleri sonuna kadar çıktı kurşun. Önce duvara, sonra duvana değdi Zehra'nın. Yetiştiremedik hastaneye. Bir oğlan, bir kız düşerken dün gecesi toprağa verdik Zehra'm işte. Ne olduysa 7. caddede oldu amirim. Mayıs'tı. Ağaçlar henüz çiçeğe dönmüştü. Saatler çoktan akşam olmuştu. Ömer yine delirmiş, milattan önceye dönmüştü. Töre düğünde göğe vurmaksa, gök vurulmuş. Zehra'm kandan geliniyle toprağa doğmuştu. Bunu da böyle yaz amirim. Bunu da böyle yaz. Bunu da böyle yaz amirim. Aşka kelepçe vurulmaz. İşte başkenti ben vurdum, suçluyum. Töreyi bu ellerle, ellerimle boğdum. 7. caddede ben ölü kalbi elinde, artık serseri bir kurşunum. Kim olsa vururdum amirim, kim olsa vururdum. Bir can ki düştü toprağa, cananım düştü. Kurşunlar göğe dağıldı, baharım düştü. Aşka kelepçe vurulmaz, vurulmaz gayrı. Cananım toprağa düştü, toprağa düştü. Bunu da böyle yaz amirim. Töre dediğin düğünlerde göğe vurmaksa, Zehra'm gelinle toprağa düştü amirim. Bunu da böyle yaz, bunu da böyle yaz.

0: bugün oradaydım. Aynı yerde, aynı evde, aynı kapıdan girdim içeri. Tesadüf bu ya. Aynı anahtar kalmış bende. Sandalyede yeleğini unutmuşsun. Masada kahkahanı, mutfakta. Mutfakta bardağını, salonda duruşunu unutmuşsun. Sonra yan odada hıçkırığını, koridorda gözyaşlarını, kapıda, kapıda çarpıp çıkışını unutmuşsun. Bir çiçeğin zehri düşmüş sigon sehpaya, bir rujunun rengi düşmüş oval aynaya. O kavgadan artık alan kırık vazoyla, ikimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. İkimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. Duvardaki resminde gülüşün kalmış, son içtiğin fincanda dudak izlerin, portmantonun yanında gidişin, kapıda bıraktığın ayak izlerin kalmış. Yastığın üstünde saçını buldum, posta kutusunda mektuplarını, teypte dinlediğin şarkını buldum. O Hicaz'da kalmış, o Hicaz'da kalmış gözyaşlarını. Neylersin? Yazan, yazan böyle yazmış demek ki şarkıyı. Nasıl da anlam bulur sen olmayınca. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı. İçinde salınan sen olmayınca. İçinde salınan sen.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor. Suskunluğun geceyle buluşmasına sen de davetlisin. Mavi

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.
1: Zahmet, bana doğru eskici. Acele edersen memnun olurum.

çekinme eskici. İçeri buyur. Burada bir aşkın ateşi uyuyor. Baktıkça içimin yangını büyüyor. İşte şu odada baş başa kaldık. Şu ahşap masayı birlikte aldık. Onun şu gördüğün kadife koltuk. Bilsen şu camları örten perdeler. Neler gizlediler, neler gördüler. Konuşabilselerdi neler derdiler. Burada ne varsa hepsi senindir. İlk önce duvardan tabloyu indir. Hiç sorma, hiç sorma resmini gördüğün kimdir. Al götür eskici, al götür ne varsa. Al götür eskici, ne varsa. Onun şu daktilo, şu kalem, şu kağıt. İster saat, istersen hayrına dağıt. Sussun bu hıçkırık, dinsin bu ağıt. Al götür eskici, topla ne varsa, topla ne varsa. Sabır mı dayanır bu ihanete? Hiçbir şey bırakma kütüphanede. Benim ne işim var defterle kitapla? Topla be eskici, hepsini topla. Hepsinde yaşayan bin bir anı var. Hepsinin bir şeyler söyler yanı var. Al götür hepsini sırdaşlarımı. Kurusun kaynağı gözyaşlarımı. Al götür eskici. Ne resmi kalsın, ne yüzü, ne izi, ne de ismi kalsın. Onsuz da gülmeye değer bu dünya. Onsuz da görmeye değer.

0: suskunluğun geceyle buluşmasına sen de davetlisin. Mavi Düşler.
1: Bahar yağmurların kendisini iyice hissettirdiği şu günlerde şemsiyenizi ve sevdiğinizi yanınızdan ayırmayın. Baharın bu meltemlerinde sevginizi kolunuza alın. Yaprakların üzerinde bence yürüyüş yapın, bu yağmuru da kaçırmayın. Çünkü yağmur suyu hem bedeninize hem ruhunuza iyi geleceğini düşünüyorum. Son olarak kapanışımızı yapıyoruz. Sizlere güzel bir akşam diliyoruz efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Mavi geceler.
0: Mavi düşler.
3: Sensizlik şehrinde günleri bir bir sayıp duruyorum sessiz sedasız. Mazinin koynunda çok uzaklara dalıp gidiyorum sessiz sedasız. Dalıp gidiyorum sessiz sedasız. Böylesi yokluğa var mı dayanır? Böylesi yangına kar mı dayanır? Böylesi hasrete can mı dayanır? Ölüp gidiyorum sessiz sedasız. Ölüp gidiyorum sessiz sedasız. Sen ateş parçası, ben elinde mum. Yangında kor olur denizdeki kum. Dayanmaz yüreğin gözlerini yum. Yanıp gidiyorum, yanıp gidiyorum işte. Sessiz sedasız. Yanıp gidiyorum, sessiz sedasız.

0: şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa kadın destek uygulaması KADES'le emniyet ve jandarmadan en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler sona erdi.
2: Radyo frekansınızı meteorolojinin sesi radyosuna ayarlayın. Zamanınızın tadını çıkarın.
3: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin sesi radyosu.
1: Saat 23.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-30, Bursa 17-32, Çanakkale 21-32, Edirne 19-33, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-31, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 13-30, İzmir 22-35, Manisa 21-36, Muğla 21-36 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-37 derece, Antalya 25-35, Burdur 17-35, Hatay 23-32, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 13-33, Eskişehir 15-31, Karaman 14-31, Kayseri 12-30, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 14-30, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 14-31, Sivas 11-30 ve Yozgat 10-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30 derece, Artvin 15-27, Bayburt 10-29, Çorum 11-28, Giresun 21-25, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-26, Rize 21-27, Samsun 18-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 11-30 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 17-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-35, Erzincan 14-31, Erzurum 10-28, Hakkari 17-31, Iğdır 18-31, Kars 8-26, Malatya 16-34, Muş 16-32, Tunceli 17-35, Şırnak 24-34 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 23-37, Kilis 23-36, Mardin 24-35, Şanlıurfa 25-39 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'ya kadar 1 ila 2, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar yarım ila 1,5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. 24 saatlik periyotta görüş mesafesi ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede dalış yapılarak mevcut durumun tespit edileceğini bildirdi. Alsu isimli gemiyle çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve gemide bulunan 10 personelin bulunması için havadan ve karadan başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiden birinin daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne açıklarında batmıştı. Alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Gemi kazasında hayatını kaybeden son yolculuklarına uğurlanıyor. Yaşamını yitiren jandarma uzman çavuş Fahri Ateş'le Gülcan Gürel'in cenazeleri memleketleri Mersin'de toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne sosyal hesabından 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program hakkında açıklama yaptı. Orta vadeli programın hazırlıkları kapsamında iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, ilgili tüm bakanlık ve kurumların katkılarıyla yürütülen hazırlıklarda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi orta vadeli programımızın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz şeklinde açıklamada bulundu. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınmış, aralarında Belediye Başkanı Sinem Deditaş'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinin ardından 171 personelden testi pozitif çıkan 129'u hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. İsviçre'de Zürih Kanton Meclisi, devlet okulları ve anaokullarında başörtüsünü yasaklamayı öngören önergeyi kabul etti. Önerge kapsamında kanton hükümeti, 2 yıl içinde devlet okulları ve anaokullarında başörtüsünü yasaklamayı öngören bir yasa tasarısı hazırlayacak. Tasarı, mecliste kabul edilirse yasaklar yürürlüğe girecek. Ve spor, Beşiktaş, Portekizli futbolcu João Mário ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Portekizli oyuncu geçen sezonu Yunanistan temsilcisi AEK'da kiralık olarak geçirmişti. Tour of İstanbul bisiklet yarışı 3 Eylül Perşembe günü başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen ve 4 gün sürecek olan yarış 165,1 kilometrelik Silivri Çatalca parkurunda gerçekleştirilecek etapla başlayacak. Yarışta 4'ü Türk takımı olmak üzere 8 ülkeden 16 takım mücadele edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü, sağanaklı yağışlı 17 derece. Atina az bulutlu 27, Belgrad az bulutlu 20, Berlin gök gürültülü sağanaklı yağışlı 14, Helsinki parça bulutlu 10, Kiev gök gürültülü sağanaklı yağışlı 16, Kopenhag gök gürültülü sağanaklı yağışlı 13, Londra gök gürültülü sağanaklı yağışlı 17, Madrid az bulutlu 20, Moskova gök gürültülü sağanaklı yağışlı 16, Paris parça bulutlu 14, Priştina gök gürültülü sağanaklı yağışlı 18, Roma az bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanaklı yağışlı 15, Sofya gök gürültülü sağanaklı yağışlı 19, Tiran gök gürültülü sağanaklı yağışlı 23, Varşova gök gürültülü sağanaklı yağışlı 13, Viyana parça bulutlu 19 ve Zürih gök gürültülü sağanaklı yağışlı 13 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 23 derece, Aşgabat az bulutlu 20, Astana az bulutlu 6, Bağdat az bulutlu 31, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 13, Duşanbe az bulutlu 23, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 30, Kuveyt az bulutlu 33, Medine az bulutlu 30, Mekke az bulutlu 30, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 20, Tahran az bulutlu 21, Taşkent az bulutlu 21, Tiflis gök gürültülü sağanaklı yağışlı 18 ve Tokyo gök gürültülü sağanaklı yağışlı 22 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne parça bulutlu 8, Montreal parça bulutlu 17, New York gök gürültülü sağanaklı yağışlı 22, Sydney az bulutlu 12 ve Washington gök gürültülü sağanaklı yağışlı 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga gök gürültülü sağanaklı yağışlı 17 derece, Frankfurt parça bulutlu 12, Gümülcine gök gürültülü sağanaklı yağışlı 21, Kırcaali gök gürültülü sağanaklı yağışlı 19, Köln gök gürültülü sağanaklı yağışlı 15, Komrat gök gürültülü sağanaklı yağışlı 17, Köstence gök gürültülü sağanaklı yağışlı 19, Münih parça bulutlu 12, Podgorica az bulutlu 22, Selanik gök gürültülü sağanaklı yağışlı 22, Şumlu gök gürültülü sağanaklı yağışlı 18, Taraklia gök gürültülü sağanaklı yağışlı 17, Valkaneş gök gürültülü sağanaklı yağışlı 18, Zenitsa parça bulutlu 17, Gazimağusa az bulutlu ve açık 21, Yirne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda yeni bir keşfediyar yolculuğuna hoş geldiniz. Türkiye'nin dört bir yanından farklı iklimleri, doğal güzellikleri, tarihi mirasları ve kültürel zenginlikleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta İç Anadolu bölgesinde yer alan en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa'nın güneyinde konumlanan Anadolu'nun en eski yerleşim izlerini taşıyan illerimizden birine Yozgat'a gidiyoruz. İç Anadolu'nun Orta Kızılırmak bölümünde yer alan Yozgat, adını taşıyan şehir merkeziyle Bozok Yaylası'nın yüksek tepelerinden birinin eteğine kurulmuştur. Arazi itibariyle genellikle dağlar ve vadilerle kaplı olan bölgenin doğusunda Akdağlar, kuzeyinde Deveci Dağları, güney ve batısında ise Delice Irmağı Vadisi bulunur. Yüz ölçümü 14.074 km², nüfusu 2024 yılı verilerine göre 413.161 kişidir. Merkez ilçeyle birlikte Akdağ Madeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yeni Fakılı ve Yerköy olmak üzere 14 ilçesi bulunan Yozgat, kuzeyde Çorum, Amasya, Tokat, doğuda Sivas, güneyde Kayseri ve Nevşehir, batıda Kırşehir ve Kırıkkale illeriyle komşudur. Geçmişte Oğuzların Bozok koluna mensup Türkmenlerin bu bölgeye akınıyla birlikte Yöre Bozok ismiyle anılmıştır. İlin asıl adı Bozok olup zamanla Yozgat olarak değiştirilmiştir. Yozgat isminin ise nereden geldiğiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmasa da günümüze kadar ulaşan birkaç ilginç rivayeti sizlerle paylaşalım. İlk rivayete göre şehir Sarayköy'den başlayarak yamaç boyunca kat kat yükselen bir yerleşime sahiptir. Bu nedenle bölgeye eskiden yüz kat denildiği, zamanlı halk arasında söylene söylene bu adın Yozgat şekline dönüştüğü ifade edilir. Bir başka rivayet ise Çapanoğullarına dayanır. Anlatılanlara göre aşiret reisi Cabbara bir gün yaylada sürüsünü otlatırken karşısına Hızır çıkar ve kendisinden süt ister. Cabbara konuğunu büyük bir misafirperverlikle ağırlar. Bunun üzerine Hızır, "Yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yozkat olsun" diyerek dua eder ve ortadan kaybolur. Rivayete göre zaman içinde Yozkat adı halk arasında değişerek Yozgat halini almıştır. Bu anlatılar kesin tarihi bilgiler olmasa da Yozgat'ın ismiyle ilgili halk arasında nesilden nesile aktarılan en bilinen rivayetler arasında yer almaktadır sevgili dinleyicilerimiz. 1. Büyük Millet Meclisi'nde Kütahya mensubu Cemil Bey tarafından verilen bir takrirle Yozgat ismi Bozok olarak değiştirilmiş, daha sonra 23 Haziran 1927 tarihinde Bozok mensubu Süleyman Sırrı İçöz Bey ve arkadaşlarının verdiği bir takrirle Bozok ismi tekrar Yozgat olarak değiştirilmiştir. Türkiye'nin tam ortası Yiğitler şehri Yozgat, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Sorgun ilçesi sınırları içinde bulunan Alişar Höyü'nde 5000 sene önceye ait eserler bulunması bunun bir kanıtıdır. İl toprakları Anadolu'da ilk siyasi birliği kuran ve tarihi devirlerin başlamasını sağlayan Hititlerin sınırları içinde yer almıştır. Milattan önce 1500-2000 yılları arasında kurulan Hitit Krallığı'nın merkezi Hattuşaş, Yozgat il sınırına oldukça yakındır. Bölgede Hititlerden sonra sırasıyla Firikler, Persler, Galatlar, Roma ve Bizans egemenliği görülmüştür. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra bölge Türklerin hakimiyetine girmiştir. Selçuklu Devleti döneminde Anadolu'nun iç kesimlerinde önemli bir yerleşim alanı olan Yozgat, daha sonra Anadolu Selçuklularının zayıflamasıyla Eratnoğulları ve Kadı Burhanettin Devleti'nin egemenliğinde kalmıştır. Osmanlı döneminde Yozgat'ın tarihi kaderini belirleyen en önemli unsur Çapanoğulları ailesidir. 18. yüzyılda Çapanoğulları bölgeyi imar ederek küçük bir yerleşim yeri olan Yozgat'ı önemli bir şehir haline getirmiştir.
camiler, medreseler, hamamlar ve konaklar inşa ederek şehirleşme süreci hızlanmıştır. Yozgat bu dönemde Bozok Sancağı'nın merkezi konumuna gelmiştir. Milli mücadele yıllarında Yozgat ve çevresi Anadolu'daki bazı iç isyanlara sahne olmuş, ancak daha sonra Ankara hükümetine bağlılık sağlanarak Cumhuriyet'in kuruluş sürecine dahil olmuştur. 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılan idari düzenlemelerle Yozgat, 1927 yılında il statüsüne kavuşmuştur. Yozgat'ın ekonomisi tarım, hayvancılık ve sanayi üzerine kuruludur. Tarımda buğday, arpa, mercimek, nohut, ayçiçeği ve yem bitkileri yaygın olarak yetiştirilmektedir. Hayvancılık özellikle koyun ve sığır yetiştiriciliğiyle önemli bir ekonomik faaliyet olarak dikkat çeker. Ayrıca son yıllarda Yozgat, sanayileşme sürecine girmiş olup tekstil, gıda işleme ve inşaat sektörlerinde de gelişim göstermektedir. Yozgat, İç Anadolu'nun yüksek Bozok platosunda yer alır ve dağlık bir coğrafyaya sahiptir. Kuzeydeki Çekerek Vadisi daha ılıman bir iklime sahip olsa da ilin genelinde İç Anadolu'nun tipik karasal iklim özellikleri görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlarsa soğuk ve kar yağışlıdır. Yazla kış, gece ile gündüz arasındaki ısı farkı azdır. Bu iklim ise tarım faaliyetleri için çeşitli olanaklar sunmaktadır.

gelen şehirlerimizden biridir. Akdağ Madeni çevresindeki ormanlar ve yaylalar, zengin bitki örtüsüyle berrak su kaynakları sayesinde adeta bir tabiat cennetidir. Akdağ ormanları doğa severlerin olduğu kadar av turizmine ilgi duyanların da uğrak noktalarından biridir. Yerköy'le Şefaatli arasında yer alan Karanlıkdere ise bağları, bahçeleri ve zengin yaban hayatıyla dikkat çeker. Çekerek ve Delice çayları çevresindeki mesire alanları, çayır alan ormanlarıyla Sarıkaya, Sorgun ve Yerköy kaplıcaları da hem dinlenmek hem de şifalı sularından faydalanmak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Sevgili dinleyicilerimiz, Keşfediyar programımızda Yozgat'ta gezilecek ve görülecek yerlerle ilgili daha detaylı bilgilere geçmeden önce yöreye ait bir türküyle kısa bir müzik molası veriyoruz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: İç Anadolu bölgesinde Orta Kızılırmak bölümünde yer alan ormanları, yaylaları ve su kaynaklarıyla çok güzel bir tabiata sahip, dolayısıyla da geçmişten bugüne birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilimiz, Yozgat'ı tanıtmaya devam ediyoruz. Yozgat denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri hiç kuşkusuz Çamlık Milli Parkı'dır. Halk arasında Çamlık olarak bilinen park, adını içerisindeki Anadolu Karaçamlarından alır. 1958 yılında Milli Park ilan edilen Çamlık, Türkiye'nin ilk milli parkıdır. 1982 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Kafkas çamı denilen 400-500 yaşlarında olan karaçam türünü barındırmaktadır. Bu çam türü Türkiye'de sadece Çamlık'ta bulunmakta ve halen tohum verebilmektedir. Ayrıca Çamlık'ta 43 familya ve 144 cins içinde toplam 212 bitki türü yaşamakta olup, bunların içinde 30'a yakın endemik tür bulunmaktadır. Şehir merkezine birkaç kilometre uzaklıkta, yaklaşık 1360 metre rakımda bulunan Çamlık, karaçam, meşe ve ardıç ağaçlarıyla kaplı 267 hektarlık eşsiz bir doğal alandır. İçerisindeki gölet, piknik ve yürüyüş alanlarının yanı sıra trekking, bisiklet ve foto safari gibi etkinliklere de imkan sunar. Ayrıca parkta yer alan tabiat eğitim merkezi, kütüphane, herbaryum ve sergi salonuyla gelen ziyaretçilerine doğayı tanıma fırsatı sunmaktadır. 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Sarıkaya Roma Hamamı ya da diğer adıyla Kral Kızı Hamamı, Sarıkaya ilçesinde Kaplıcalar Mahallesi'nde bulunuyor. Roma döneminde bölgede bulunan sıcak su kaynağının üzerine M.S. 2. yüzyılda inşa edildi.

edilmiş. Roma döneminden günümüze ulaşan önemli termal yapılardan biri olan yapı, Anadolu'daki Roma dönemine ait sayılı termal hamamlardan biri olmasıyla da dikkat çekmektedir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kaplıca olarak kullanılmaya devam eden hamam, zaman içerisinde çeşitli değişikliklere uğramıştır. Günümüzde hamamın büyük bölümü ayakta olmasa da, yaklaşık 30 metre uzunluğundaki mermer kemerli batı cephesi ve havuz kalıntıları, geçmişteki görkemli yapının izlerini taşımaktadır. Bu yapının Kral Kızı Hamam olarak bilinmesinin bir de efsanesi bulunuyor sevgili dinleyicilerimiz. Rivayete göre Kayseri'de yaşayan Roma krallarından birinin kızı amansız bir hastalığa yakalanır. Birçok hekime götürülmesine rağmen kızın hastalığına çare bulunamaz ve zamanla yürüyemez hale gelir. Kral son çare olarak kızını Sarıkaya'daki sıcak suların bulunduğu bölgeye gönderir. Burada sıcak su ve çamur banyolarına giren kızın zamanla hastalığı iyileşir ve yeniden yürümeye başlar. Kızının tamamen iyileşmesi üzerine kral, sıcak suyun bulunduğu yere mermerden bir havuz yaptırır. Rivayete göre zamanla bu havuzun çevresinde bir yerleşim oluşur ve yeni kurulan şehre kralın kızının adı verilir. Bugün Sarıkaya'nın şifalı sularıyla Roma döneminden kalan bu eşsiz yapı, geçmişten günümüze uzanan önemli bir kültürel mirastır. Yozgat topraklarının bulunduğu geniş bölge Yozgat Yaylası olarak adlandırılır. Kızılırmak yayı içinde yer alan yayla, Delice Irmağı ve Çorum suyuna ulaşan vadilerle şekillenmiş, hafif dalgalı düzlüklerden meydana gelir. Doğuda Akdağlara, kuzeydoğuda ise Deveci Dağları'nın uzantılarına dayanan Bozok Yaylası'nın yüksekliği 1200 ila 1400 metre arasında değişir. Temiz havası, doğal güzellikleri ve özellikle bal üretim açısından elverişli yapısıyla dikkat çeken yayla, Yozgat'ın görülmeye değer doğal alanlarından biridir. Cehrilik, Kadıpınarı, Şebekpınarı, Yahya Saray ve Yoğurduyla ünlü Hisarbeyli yaylaları da Bozok Yaylası çevresindeki önemli yayla alanları arasında yer alır. Yozgat şehir merkezinde Cumhuriyet Meydanı yakınında bulunan Çapanoğlu Camii, halk arasında Büyük Cami veya Ulu Cami olarak da bilinir. Osmanlı döneminde Avrupa etkisiyle gelişen Türk barok mimarisinin Anadolu'daki önemli örneklerinden biridir. Cami iki farklı dönemde inşa edilen içeri cami ve dışarı cami bölümlerinden oluşur. İlk bölüm olan içeri cami, Bozok Sancağı Valisi Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından 1779 yılında yaptırılmıştır. Daha sonra kardeşi Süleyman Bey tarafından kuzey kısmına dışarı cami eklenmiş ve yapı 1793-1794 yıllarında tamamlanmıştır. Caminin ince minaresi, yüksek kasnaklı kubbesi ve köşe kuleleri Yozgat'ın simge görüntülerindendir. İç mekanda yoğun kalem işi süslemeler ve mermer taklidi bezemeler dikkat çeker. Batı sanatı etkisini taşıyan mimarisi ve süslemeleriyle cami, dönemin sanat anlayışını yansıtan önemli bir kültür mirasıdır. Caminin kuzeydoğu köşesinde yer alan küçük kubbeli türbede ise Çapanoğlu ailesine ve Yozgat eşrafına ait 18 sanduka bulunmaktadır. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyünde bulunan Kerkenes harabeleri, Orta Anadolu'nun en önemli demir çağı yerleşimlerinden biridir. Kentin M.Ö. 600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu tahmin edilse de, kazılarda bulunan Frigce yazıtlar, burada bir Frig yerleşiminin de bulunmuş olabileceğini göstermektedir. Antik kaynaklarda Piteriye olarak geçen şehrin Kerkenes olduğu düşünülmektedir. Yaklaşık 7 kilometrelik surlarıyla 2,5 kilometre karelik geniş bir alanı kaplayan kent, kamu yapıları, sivil yerleşim alanları ve gelişmiş bir su toplama sistemiyle oldukça gelişmiş bir şehir görünümündedir. Kerkenes'in tarihi Anadolu'nun önemli savaşlarından birine de tanıklık etmiştir. M.Ö. 547 yılında Pers Kralı Büyük Kiros'la Lidya Kralı Krezüs arasındaki mücadele sırasında kent ele geçirilmiş, halka esir alınmış ve şehir yakılarak surları yıkılmıştır. Bu nedenle günümüze ulaşan yapı ve eserler oldukça sınırlıdır.
1993 yılında başlayan araştırma ve kazı çalışmaları günümüzde de devam etmektedir. Kazılarda ortaya çıkarılan eserler arasında fil dişi süsleme parçaları da bulunmakta ve bunlardan biri Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Kerkenes, büyüklüğü, güçlü surları ve gizemli geçmişiyle Yozgat'ın tarihi açıdan en dikkat çekici noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Yozgat'ın şehir merkezinde yer alan Saat Kulesi, kentin en önemli simgelerinden ve tarihi yapılarından biridir. Osmanlı döneminin sonlarına ait olan bu heybetli yapı, 1908 yılında dönemin belediye başkanı Tevfikzade Ahmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Sarı kesme taşlardan inşa edilen kule, zemin kat ve çanların bulunduğu bölümle birlikte 7 katlıdır. Çanların bulunduğu bölümün üzerinde kulenin 4 cephesine yerleştirilmiş 4 saat bulunur. Saatlerin kuleyle aynı yaşta olduğu bilinmektedir. Her saat başında çalan çanları geçmişte olduğu gibi bugün de şehrin farklı noktalarından duyulabilmektedir. Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesi Yeşildere mahallesinde bulunan Akdağ Madeni Kilisesi, 1862 tarihli önemli bir tarihi yapıdır. Kesme taş ve mermerden inşa edilen kilisenin yuvarlak kemerli giriş kapısı üzerinde Grekçe kitabeler yer alıyor. Dikdörtgen planlı yapının iç bölümünde kiliseyi 3 bölüme ayıran 8 yuvarlak sütun bulunmakta. Sütunlar kemerler ve ahşap hatıllarla birbirine bağlanmış. İç duvarlardaki sıvalarda ise yer yer haç ve geometrik süslemeler dikkat çekiyor. Farklı dönemlerin izlerini taşıyan Akdağ Madeni Kilisesi, Yozgat'ın kültürel çeşitliliğini yansıtan önemli tarihi yapılardan biridir. Yozgat'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanımak isteyenlerin uğrak noktalarından biri de Yozgat Müzesi'dir. Müze, İstanbuloğlu Mahallesi'nde bulunan ve 1871 yılında konak olarak inşa edilen Nizamoğlu Konağı içinde hizmet veriyor. Uzun yıllar konut olarak kullanılan konak, 1985 yılında müze olarak ziyarete açılmış. Osmanlı dönemi sivil mimarisinin özelliklerini taşıyor ve özellikle iç mekandaki el işçiliği süslemeleriyle de dikkat çekiyor. Müzenin alt katında arkeolojik eserler, üst katında ise Yozgat ve çevresinin kültürel yaşamını yansıtan etnografik eserler sergilenmekte. Ayrıca üst kattaki odalarda 19. yüzyıl resim sanatının dikkat çekici örneklerini görmek mümkün. Yozgat'ın geçmişine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için Nizamoğlu Konağı, geçmişteki yaşam biçimini ve Yozgat'ın tarihi birikimini günümüze taşıyan önemli yapılardan biridir. Şah Sultan Hatun Türbesi, Anadolu'daki eyvanlı türbeler içinde en önemli örneklerden birini teşkil eder. Türbenin çevresindeki eski tarihli birçok mezar taşı görülür. Küçük bir alanın etrafı duvarla çevrilmek suretiyle türbe fazla zarar görmeden günümüze dek varlığını sürdürmüştür. Genel görünüşü bakımından oldukça yeni ve düzgün bir yapı olan türbenin içinde Dulkadir Şahruh Bey'in karısı Şah Sultan'ın sembolik lahdi yer alır. Türbe Yozgat'ın Çandır ilçesinde bulunuyor. Yozgat'ın merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yüksek bir tepe üzerinde yer alan Çeşka yeraltı şehri bölgenin dikkat çekici tarihi kalıntılarından biridir. Yapılan araştırmalarda çevredeki yerleşim izlerinin M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzandığı tespit edilmiştir. Kayalara oyularak oluşturulan yeraltı şehrine 3 farklı giriş bulunduğu belirlenmiş. İçeride odalar, galeriler, nişler ve havalandırma bacaları yer alıyor. Bazı bölümleri zamanla yıkılmış ya da toprakla dolmuş olsa da yapının geçmişteki yaşamına dair önemli izler taşıyor. Tonoz biçimli tavanlarda yeraltı şehrinin dikkat çeken özellikleri arasında. Yeraltı şehrinin bulunduğu tepenin çevresinde Roma, Bizans ve Frig dönemlerine ait seramik parçalarının yanı sıra kayalara oyulmuş kaya mezarları da bulunmuştur. Tüm bu kalıntılar Çeşka'nın farklı dönemlerde yerleşim gördüğünü ortaya koymaktadır. Gizemli yapısı ve binlerce yıllık geçmişiyle Çeşka yeraltı şehri, Yozgat'ta tarihin izini sürmek isteyenler için görülmeye değer duraklardan biridir.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu, şehrin en etkileyici doğal güzelliklerinden biridir. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki kanyon, Kazankaya köyünden başlayıp Çorum'un İncesu köyüne kadar uzanmaktadır. Kanyonun ortasından Yeşilırmak'ın kollarından biri olan Çekerek Irmağı geçer. Meşe ve ardıç ağaçlarıyla çevrili kanyon, zengin bitki örtüsü ve çok sayıda kuş türünün yanı sıra Çekerek Irmağı'nda yaşayan su samurlarıyla da dikkat çekmektedir. Kazankaya Kanyonu doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi izleriyle de oldukça zengindir. Kanyon çevresindeki kayalıklarda antik yerleşim ve mezarlık kalıntıları, M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen sur duvarları, merdiven basamakları ve hatıl oyukları bulunmaktadır. Yamaç kayalıklarından birinde ise Hititlerde bolluk ve bereketi simgeleyen Tanrıça Kibele'nin dev boyutlu kabartması yer almaktadır. Doğa yürüyüşü, kamp, kaya tırmanışı ve fotoğrafçılığın yanı sıra rafting gibi pek çok etkinliğe imkan sunan Kazankaya Kanyonu, doğa ve tarihin iç içe geçtiği Yozgat'ın keşfedilmeyi bekleyen özel duraklarından biridir. Yozgat'ın doğal güzellikleri kadar dilden dile aktarılan efsaneleri de dikkat çeker. Nohutlu Tepesi'nin arkasında bulunan Cehrilik yakınlarında deveye binmiş geline benzeyen kayalar bulunmaktadır. Bu kayalara gelin kayası denir. Efsaneye göre köyün birinden gelin alayı gelmektedir. Eşkıyalar gelin alayını çevirirler. Niyetleri kervandaki gelini alıp esir pazarında satmaktır. Gelin alayının erkekleri eşkıyalar tarafından vurulur. Eşkıyalar gelini ve damadı yakalamak üzeredirler. Yakalanacaklarını anlayan gelin ve damat Allah'a dua ederler. "Allah'ım bizi bu eşkıyaların eline düşürme. Bizi ya taş et ya kuş et." duaları kabul olunur. Güzel gelinle birlikte eşkıyalar, develer ve atlar oracıkta taş olurlar. Damatsa kuş olup gökyüzüne uçuverir. Güzel gelinin ağlarken gözünden döktüğü yaşlar sel olur ve orada kırmızı lalecikler bitmeye başlar. Zamanla bu laleler tüm tepeyi kaplar. Eğrice'de Mayıs'ın ikinci haftasında Cehrilik laleleri kırmızı kırmızı açar ve beyaz güvercinler gökyüzünde süzülürler. Bugün bu ilginç kaya oluşumları Yozgat'ın en bilinen efsanelerinden biri olarak anlatılmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili dinleyiciler, Yozgat İç Anadolu bölgesinde yer alan, tarihi 5000 yıl öncesine dayanan, Türkiye'nin ilk milli parkına ve zengin kaplıcalarına sahip bir ilimizdir. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken yine güzel bir yöre türküsünü sizlerle buluşturuyoruz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Bir şehri keşfetmek yalnızca tarihini, doğasını ve kültürel mirasını tanımakla sınırlı değil. Mutfağına uzanmak, sofralarında yer alan yöresel lezzetleri tatmak da bu yolculuğun önemli bir parçası ve o coğrafyanın ruhunu anlamanın en güzel yollarından biri. Yozgat'ın kendine özgü yemekleri de kültürel zenginliğinin önemli bir parçasıdır sevgili dinleyicilerimiz. Şehrin en bilinen lezzetlerinin başında Yozgat Desti Kebabı geliyor. Bunun yanında Yozgat Tandır Kebabı ve Yozgat Arabaşısı da yöre mutfağının öne çıkan tatları arasında. Kahvaltı sofralarında ise parmak çöreği, sorgun yağlısı ve çanak peyniri yer alıyor. Akdağ Madeni Salebi ve Aydıncık Bağrı Bütün Kavunu ise Yozgat'ın coğrafi işaretli yöresel ürünleri arasındadır. Yemeklerin ardından tatlılar da sofraların önemli bir parçası. Yöresel tatlılar arasında yumurta tatlısı, mısır tatlısı, pekmezle yapılan haside ve incir uyutması geliyor. Bir şehri hatırlamanın en güzel yollarından biri, oradan aldığımız küçük bir lezzeti ya da el emeği bir ürünü evimize taşımaktır. Yozgat'tan alınacaklar listesinin başında Yozgat parmak çöreği geliyor. Yalnızca Yozgat merkezindeki taş fırınlarda, odun ateşinde pişirilen bu tescilli çörek, kendine özgü şekli, kokusu ve çıtırlığıyla öne çıkmaktadır. Tuzsuz ve katkısız hazırlanan parmak çöreği, özellikle fırından yeni çıktığında sıcak sıcak tüketilmesi öneriliyor. Bir diğer özel lezzet ise Yozgat çanak peyniridir. Diğer adıyla küp peyniri. İlkbaharda koyun veya inek sütünden hazırlanan peynir, toprak çanaklara basılarak toprağa gömülüyor ve en az 3-4 ay olgunlaştırılıyor. Kendine özgü keskin aromasıyla Yozgat'tan götürülebilecek en güzel yöresel tatlardan biri. Bunların yanında çandır fasulyesi, Aydıncık'ın tescilli bağrı bütün kavunu, Yozgat tarhanası olarak bilinen akaşta yöresel ürünler arasında öne çıkmaktadır. Sadece mutfak ürünleri değil, Yozgat'ın el emeği ve doğal taşları da güzel birer hatıra alternatifi. Aydıncık amatist taşı, kolye, yüzük ve tesbih gibi takı ve süs eşyalarında karşımıza çıkarken, çehrilik lalesinden hazırlanan kolonya ve oda kokuları da Yozgat'a özgü farklı hediyelikler arasındadır. Bir de toprağın şekil verdiği geleneksel ürünleri unutmamak gerek. Testiler, güveç kapları ve çanak çömlek ürünleri, Yozgat'ın geleneksel el sanatlarını evimize taşımanın güzel yollarından biri. Her yıl düzenlenen çeşitli festivaller ve etkinlikler, yerel kültürün yaşatılmasında önemli rol oynamaktadır. Yozgat'ta öne çıkan en büyük ve geleneksel etkinlik, her yıl Ağustos ayında düzenlenen uluslararası sürmeli şenlikleridir. Şenlikte konserler, halk dansları, bilim şenlikleri ve yöresel etkinlikler yer alıyor. Yine Ağustos ayında Sorgun'da düzenlenen Sorgun Sorfest, son yıllarda öne çıkan büyük bir festivaldir ve özellikle gençlere yönelik konser ve etkinliklerle dikkat çekmekte. Yozgat'ta yaz döneminin en kapsamlı organizasyonlarından biri olan Yozgat Fuar Merkezi Gurbetçi Festivali, Temmuz ayında ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Festival yurt dışından memleketlerine gelen gurbetçiler başta olmak üzere Yozgatlı vatandaşlara 2 hafta boyunca konserler, kültürel etkinlikler, alışveriş standları ve çocuklara yönelik aktivitelerle dolu bir program sunuyor. Bunların dışında ayrıca Yozgat'ın ilçelerinde yerel ürün, hasat, yayla ve kültür şenlikleri de yapılmaktadır. Sevgili dinleyiciler, Yozgat'a geldiğinizde Yozgat Çamlı Milli Parkı'nda doğayla iç içe bir yürüyüş yapmadan, Çapanoğlu Büyük Camii'ni ve şehir merkezindeki Saat Kulesi'ni görmeden, Bozok Yaylası'nın kendine özgü manzarasını yaşamadan, Sarıkaya Roma Hamamı'nın 2000 yıllık tarihine tanıklık etmeden, Kerkenes Harabeleri'nde Kayıp Şehir Peteria'nın izlerini sürmeden, Kazankaya Kanyonu'nda doğa ve tarihin buluştuğu manzarayı görmeden, Yozgat Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmeden, Çekerek Lavanta Adası'nda Lavantaların sunduğu görsel şöleni yaşamadan, arabaşı çorbasını, fırından yeni çıkmış parmak çöreğini, toprakta olgunlaştırılan çanak peynirini ve Akdağ madeni salebini tatmadan ve Yozgat'tan dönerken yöresel lezzetlerden birkaçını yanınıza almadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Yozgat ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-30, Bursa 17-32, Çanakkale 21-32, Edirne 19-33, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-31, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 13-30, İzmir 22-35, Manisa 21-36, Muğla 21-36 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-37 derece, Antalya 25-35, Burdur 17-35, Hatay 23-32, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 13-33, Eskişehir 15-31, Karaman 14-31, Kayseri 12-30, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 14-30, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 14-31, Sivas 11-30 ve Yozgat 10-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30 derece, Artvin 15-27, Bayburt 10-29, Çorum 11-28, Giresun 21-25, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-26, Rize 21-27, Samsun 18-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 11-30 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 17-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-35, Erzincan 14-31, Erzurum 10-28, Hakkari 17-31, Iğdır 18-31, Kars 8-26, Malatya 16-34, Muş 16-32, Tunceli 17-35, Şırnak 24-34 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 23-37, Kilis 23-36, Mardin 24-35, Şanlıurfa 25-39 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 3 Eylül Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Eylül Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Eylül Cumartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım ve Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyetle Başbakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketine ilişkin devam eden soruşturma ve yürütülecek teknik incelemeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Başbakan Üstel, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gereken her şeyin yapılacağını, Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla tam işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını söyledi. Teknik incelemelerde elde edilen bulguların titizlikle değerlendirileceğini belirten Üstel, incelemelerin ardından ön raporun en kısa sürede hazırlanacağını açıkladı. Başbakan Üstel, hiçbir ayrıntının gözden kaçmasına, hiçbir ihmalin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Varsa bir ihmal, kusur veya sorumluluk, kimden kaynaklanırsa kaynaklansın ortaya çıkarılacaktır, dedi. Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan Filojet isimli yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığı, geminin yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğu açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı 18 ilde polis ekiplerince düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında yakalanan 281 şüpheliden 153'ünün tutuklandığını, 128'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu. Şüphelilerin vatandaşları toplam 246 milyon lira dolandırdığı, MASAK raporlarına göre banka hesaplarında ise 351 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin 26 gayrimenkul ve 11 otomobil birine el konuldu. Edirne'deki Hamzabeyli sınır kapısında bir tırda 121 kilo 900 gram sukunku ele geçirildi. Tır sürücüsü tutuklandı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde de bir eve düzenlenen operasyonda 80 kilo 463 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gökçe'nin şüpheli sıfatıyla 4 Eylül Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Savcısına ifade vermesi bekleniyor. Nepal'de sel felaketinde hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen yüzlerce kişinin cenazesi gömülürken, Nepal polisi kayıp kişilerin yakınlarından DNA örneği vermelerini istedi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kayıp kişilerin ailelerinden taze kan örneği ve 2 adet fotoğraf vermeleri ve bu örneklerin Katmandu'daki Nepal Polis Hastanesi'nin patoloji laboratuvarına veya en yakın polis merkezine teslim etmeleri talep edildi. Nepal ve Tibet'te geçen hafta meydana gelen şiddetli sellerin ardından can kaybı 1000'i aşarken binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Nepal'de yaklaşık 4400 kişinin hala kayıp olduğu bildiriliyor. Kurtarma ekipleri sel ve heyelanlar nedeniyle ulaşımın kesildiği bölgelere ulaşmaya ve mahsur kalan kişileri kurtarmaya çalışıyor. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımımız Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında 3 Eylül Perşembe günü Almanya ile karşılaşacak. Türkiye-Almanya çeyrek final maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. bulunuyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları Ordu çevreleriyle, Samsun'un doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. 4 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bayburt dışında Doğu Karadeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Samsun, Amasya, Ordu, Ardahan, Kars, Ağrı çevreleriyle Bolu'nun güneyi, Ankara'nın kuzeybatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize çevreleriyle Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak esecek. 5 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bayburt dışında Doğu Karadeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Osmaniye, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından herkese merhaba. Müzik, bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz. Müzik Sokağı'nda birlikteliğimiz bu hafta 1950'li yıllarla başlıyor. Programımızın bu hafta ilk konuğu Amerikalı R&B şarkıcısı William Edward John ya da bilinen adıyla Little Willie. Müzisyen ve yapımcı Henry Glover tarafından keşfedilen John, 1955 yılında King Records'la anlaşma yaptı ve ufak tefek olmasından ötürü Little Willie adını aldı. 1950'li yıllarda ve 1960'ların başında müzik piyasasında yer alan sanatçı 1968 yılında hayata gözlerini yumdu. Müzik Sokağı'na bu hafta Little Willie'den dinleyeceğimiz Fever şarkısıyla başlıyoruz. 1956 yılında çıkan ve 1 milyondan fazla satan Fever, şarkıcıya altın plak kazandırdı. Fever yıllar içinde birçok sanatçı tarafından birçok tarzda seslendirildi. En bilinen versiyonu Peggy Lee tarafından kaydedilen halidir. Bu versiyonuyla 1959 yılında gerçekleştirilen 1. Grammy ödüllerinde yılın şarkısı ödülüne aday gösterilen Fever, ilerleyen yıllarda Elvis Presley, Christina Aguilera, Madonna, The McCoys, La Lupe ve Beyoncé tarafından da seslendirildi. Yıllara meydan okuyan bu güzel şarkıyı Little Willie John'un sesinden dinliyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.

0: 50'li yıllardaki yolculuğumuz Doris Day ile devam ediyor. Kariyerine 1939'da bir grupta şarkıcı olarak başlayan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Doris Day, solo kariyerinde 1947'den 1967'ye kadar 650'den fazla şarkı çıkararak 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri haline geldi. Doris Day'in 1956 yılında rol aldığı The Man Who Knew Too Much filminde seslendirdiği ve en iyi film müziği dalında Akademi Ödülü kazanan Que Sera Sera şarkısıyla programımıza devam ediyoruz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: 1950'li yıllardan bu hafta paylaşacağımız son isim Buddy Knox oluyor. Amerikalı şarkıcı Buddy Wayne Knox, müzik hayatına lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Rhythm Orchids isimli grupla başladı. Rock müziğe yaptığı öncü nitelikteki katkısından dolayı Rockabilly Hall of Fame ailesine dahil olan Knox'ın Party Doll isimli hit şarkısı The Rock'n'Roll Hall of Fame'in rock'n'roll müziği şekillendiren 500 şarkısından biri olarak gösteriliyor. 1957 yılında yayınlanan ve 1 milyondan fazla satarak altın plakla ödüllendirilen bu güzel şarkı şimdi Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Müzik Sokağı.

programımız 1960'lı yıllarla devam ediyor. 60'lı yıllardan paylaşacağımız ilk isim James Brown olacak. Amerikalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, soul ve funk müziğin babası olarak adlandırılan sanatçı, müzik hayatına bir kilise korosunda şarkı söyleyerek başladı. İlk profesyonel kaydını 1956 yılında çıkaran Brown'un 60'lı yıllarda kariyerini parlatan hit şarkılarından biriyle programımız devam edecek. 25 Aralık 2006 tarihinde kaybettiğimiz James Brown'un 1966 yılında müzikseverlerle buluşan şarkısı I Feel Good, müzik sokağında şimdi sizlerle.

0: İlk sokağında 1960'lı yıllardaki yolculuğumuz İngiliz şarkıcı ve yapımcı Dusty Springfield'la devam ediyor. Mezzo soprano sesiyle soul müziğin önemli kadın şarkıcıları arasında yer alan Springfield, 1950'lerin sonundan 90'lı yıllara uzanan bir müzik kariyerine sahip. 1958 yılında The Lana Sisters grubuyla müzik kariyerine başlayan sanatçının 1963-1989 yılları arasında ilk 6'ya girmiş Amerikan Billboard 100 listesinde 20, Birleşik Krallık'ta ise 16 single'ı bulunuyor. Şimdi de Dusty Springfield'ın 1963 yılında solo kariyerine başladığı I Only Want To Be With You isimli hit şarkısıyla programımız devam ediyor.
1: Müzik Sokağı devam ediyor.

Müzik Sokağı'nda 1960'lar köşesinde Bobby Vinton yer alıyor. Polonya asıllı Amerikalı şarkıcı Stanley Robert Vinton Jr. ya da bildiğimiz adıyla Bobby Vinton, profesyonel kariyerine 1960 yılında A Young Man with a Big Band isimli grubun lideri olarak başladı. Pop müzik dünyasında Polonyalı Prince olarak bilinen Bobby Vinton'ın en ünlü teklisi Tony Bennett'in 1951 tarihli şarkısının cover'ı olan Blue Velvet, 1963 yılında Billboard 100 listesinde 1 numara, İngiltere'de 2 numara olma başarısı gösterdi. Şimdi bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Müzik Sokağı'nda sırada 1970'li yıllar var. 1972 yılında Stockholm'de kurulan ABBA grubu, Agneta Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson ve Anne-Frid Lyngstad'dan oluşuyor. Grup ismini sanatçıların baş harflerinden alıyor. 1974-1982 yıllarında popüler olan grup, 1974 yılında Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasında birinci olarak İsveç'e ilk ödülünü kazandırdı. ABBA, yarışma tarihindeki en başarılı grup olarak gösteriliyor. Toplamda 400 milyon satış rakamına ulaşan grup, tüm zamanların en çok satan sanatçılar arasında yerini alıyor. Grubun 1979'da yayınlanan, Benny Andersson ve Björn Ulvaeus tarafından yazılan Gimme Gimme Gimme ya da Amen After Midnight şarkısıyla programımız devam ediyor.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

Programımızın son şarkısı 1980'li yıllardan. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, gitarist Eric Carmen, 1970'li ve 1980'li yıllarda birçok hit şarkıya imza atmıştır. Çocuk yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan sanatçı, önce Cyrus Erie isimli bir grupta, daha sonra da Raspberries'de müzik yaşantısına devam etti. İlk iki solo single'ını 1976 yılında çıkaran sanatçı, solo kariyerinde de All By Myself, Never Gonna Fall In Love Again, She Did It, Hungry Eyes ve Make Me Lose Control gibi hit şarkılara imza attı. Sanatçının 1987 yılında kaydettiği Frankie Previte ve John DeNicola'nın yazdığı Hungry Eyes isimli şarkısı dönemin kült filmi Dirty Dancing'de yer aldı. Billboard 100 listesinde 4 numaraya yükselen bu güzel şarkısıyla programımızı noktalıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 1.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-30, Bursa 17-32, Çanakkale 21-32, Edirne 19-33, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-31, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 13-30, İzmir 22-35, Manisa 21-36, Muğla 21-36 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-37 derece, Antalya 25-35, Burdur 17-35, Hatay 23-32, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 13-33, Eskişehir 15-31, Karaman 14-31, Kayseri 12-30, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 14-30, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 14-31, Sivas 11-30 ve Yozgat 10-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30 derece, Artvin 15-27, Bayburt 10-29, Çorum 11-28, Giresun 21-25, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-26, Rize 21-27, Samsun 18-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 11-30 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 17-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-35, Erzincan 14-31, Erzurum 10-28, Hakkari 17-31, Iğdır 18-31, Kars 8-26, Malatya 16-34, Muş 16-32, Tunceli 17-35, Şırnak 24-34 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 23-37, Kilis 23-36, Mardin 24-35, Şanlıurfa 25-39 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'ya kadar 1 ila 2, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar yarım ila 1,5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. 24 saatlik periyotta görüş mesafesi ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede dalış yapılarak mevcut durumun tespit edileceğini bildirdi. Alsu isimli gemiyle çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve gemide bulunan 10 personelin bulunması için havadan ve karadan başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiden birinin daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne açıklarında batmıştı. Alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Gemi kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor. Yaşamını yitiren jandarma uzman çavuş Fahri Ateş'le Gülcan Gürel'in cenazeleri memleketleri Mersin'de toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ne Sosyal hesabından 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program hakkında açıklama yaptı. Orta vadeli programın hazırlıkları kapsamında iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, ilgili tüm bakanlık ve kurumların katkılarıyla yürütülen hazırlıklarda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi orta vadeli programımızın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz şeklinde açıklamada bulundu. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınmış, aralarında Belediye Başkanı Sinem Deditaş'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinin ardından 171 personelden testi pozitif çıkan 129'u hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. İsviçre'de Zürih Kanton Meclisi, devlet okulları ve anaokullarında başörtüsünü yasaklamayı öngören önergeyi kabul etti. Önerge kapsamında kanton hükümeti, 2 yıl içinde devlet okulları ve anaokullarında başörtüsünü yasaklamayı öngören bir yasa tasarısı hazırlayacak. Tasarı, mecliste kabul edilirse yasaklar yürürlüğe girecek. Ve spor, Beşiktaş, Portekizli futbolcu João Mário ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Portekizli oyuncu geçen sezonu Yunanistan temsilcisi AEK'da kiralık olarak geçirmişti. Tour of İstanbul bisiklet yarışı 3 Eylül Perşembe günü başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen ve 4 gün sürecek olan yarış 165,1 kilometrelik Silivri Çatalca parkurunda gerçekleştirilecek etapla başlayacak. Yarışta 4'ü Türk takımı olmak üzere 8 ülkeden 16 takım mücadele edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. bekleniyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Senin vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Atina az bulutlu 27, Belgrad az bulutlu 20, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Helsinki parça bulutlu 10, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Madrid az bulutlu 20, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Paris parça bulutlu 14, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma az bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Viyana parça bulutlu 19 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 23 derece, Aşgabat az bulutlu 20, Astana az bulutlu 6, Bağdat az bulutlu 31, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 13, Duşanbe az bulutlu 23, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 30, Kuveyt az bulutlu 33, Medine az bulutlu 30, Mekke az bulutlu 30, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 20, Tahran az bulutlu 21, Taşkent az bulutlu 21, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 18 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne parça bulutlu 8, Montreal parça bulutlu 17, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sydney az bulutlu 12 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece, Frankfurt parça bulutlu 12, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih parça bulutlu 12, Podgorica az bulutlu 22, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Zenitsa parça bulutlu 17, Gazimağusa az bulutlu ve açık 21, Yirne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

CN sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Bir sınava doğru programıyla daha huzurlarınızdayız. Sevgili hocamız Aziz Soydan Develioğlu ile birlikte DGS kontenjanları ile ilgili tercih sürecinde yapılması gerekenler neler? Bunları konuşacağız, sorularımızı hazırladık öğrenci arkadaşlarımız için. Oldukça kritik bir hafta, bu haftada yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gerekenler, önemli hususlar var. Hiç vakit kaybetmeden Aziz hocamıza bu soruları soralım. Yayınımıza hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım.
0: Uzun zaman oldu, nasılsınız?
1: Valla iyiyim, çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Sizi gördük, daha iyi olduk
1: Allah
0: hocam.
1: Allah iyilik versin.
0: Yine bir tercih dönemi, yıl boyunca sınavlardan konuştuk, neler yapacağız, nasıl olacak dedik. Sınavlar bitti, artık tercih dönemine denk geldik ve bu haftada artık tercihler de son bulacak. Böyle bir program yapmak istediniz öğrencileriniz için. Ben hiç vakit kaybetmeden sorularımı sormak istiyorum izin verirseniz.
1: Tabii ki.
0: 2026 DGS tercih dönemi önceki yıllardan ayıran bir temel tablo var. Bununla ilgili soru soracağım. Bu temel tablo nedir diyeceğim. Bir de aday sayısı ve kontenjanlardaki değişimleri birlikte değerlendirdiğinizde nasıl bir yıl görüyorsunuz hocam?
1: Tabii ki. Evet, sorulara hemen girdik ama öncesinde hemen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yakın zamanda tabii ki bu yayınımız arkadaşlarımıza ulaştığı vakitlerde artık son saatleri, son günleri kalmış oluyor tercih için. DGS tercihlerinin ciddi manada önemini bugün vurgulamak istiyorum. Sürprizlere gebe olduğunu, o sürprizleri minimize ya da lehlerine çevrilebilecek hale getirmek için bu programı yapıyoruz. DGS benim için bir evlat aslında.
0: Evet, sizin için yeri çok ayrı.
1: Aynen, büyüttüğüm bir evlat. Aşağı yukarı 18-19 yıldır bendedir kendisi. O bana çok emek verdi, ben ona çok emek verdim. O bana yardımcı oldu, ben ona çok yardımcı oldum. Yıllarca da DGS'ye, DGS'li arkadaşlara, DGS adaylarına hizmet vermekten, onlara yardımcı olmaktan her zaman gurur duydum. Neden derseniz aslında hocam diğer sınavlara da adaylara yardımcı olmuyor musun? Diğer sınav adaylarına yardımcı oluyorum. DGS'den tutun da YKS'ye kadar, ALES'e, KPSS'ye kadar bütün sınavlarda, bütün branşlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz öğrenci arkadaşlarımıza. Ben şunu hemen belirteyim. Biraz da aslında dokumuz çok uyuştu. Neden mi? Ben böyle ne diyeyim, ezilen ama tırnak içinde söylüyorum. Böyle ötelenen, örselenen tırnak içinde söylüyorum. Adayların yanında olmak benim çok hoşuma gidiyor. Belki yapım gereği, belki taşıdığım vicdan gereği, merhamet gereği çok önemsiyorum. Biz biraz bu aynı zamanda sadece benim sesim değil. Ben bir ortak sesi, iç sesi dile getirmek istiyorum. Biz birazcık ÖSYM'nin sınavları içerisinde üvey evlat konumundayız. Evet. Ben de diyorum ki madem üvey evlat görülüyoruz, hocam bunun altını doldurun diyenler de olabilir. Belki sadece DGS'ye hazırlanan adaylar dinlemiyor olabilir. Başkaları da dinliyor olabilir. Neden böyle bir tanımlama yaptınız? O zaman bizim de dertlerimiz var diyenler olabilir. Sınavımızın tarihi değişebilir, sonuç açıklama tarihi değişebilir, tercihler dönemi geç başlayabilir, kontenjanlarımızda çok değişkenlik olabilir, süresi değişebilir, soru sayısı değişebilir, habersizce değişebilir, kontenjanları beklemediğimiz kadar düşebilir, dibi vurabilir bu sene olduğu gibi. Bu yetmiyormuş gibi öyle baba üniversiteler vardır, onlar kontenjan olarak beklerken, onun için plan yapan adaylar varken pat diye kalkıverir, haberimiz olmaz, ona göre hazırlanmış adaylar vardır, para harcayan vardır, kursa giden vardır, işte ne bileyim, belki çocuğunu az gören vardır, ailesiyle ilgilenemeyen olur, bir dünya para harcayan olur çok ama ona göre plan yapmış. Evet. Dolayısıyla üvey evlatın altını daha çok doldururum da bugün konumuz değil aslında. Bugün tercihleri konuşacağız. Moral bozarak başlamak istemedim ama aslında burada demek istediğim şey üvey evlat falan değiller. Ben bu noktada üzerime düşen bir görev varsa DGS benim öz evladımdır diyerekten bu programı ciddi manada böyle canı gönülden faydalı olmak adına yapıyorum. Dediğiniz gibi tercih dönemindeyiz. Çok değerli bir dönemdeyiz. Tabii ek tercih dönemi de var ama bu dönem çok değerli bir dönem.

0: çok büyük bir problem yaşıyoruz. Adayların artık umudu da kalmamaya başladı. Evet. Artık şöyle diyorlar, hani kapanacak mı bu DGS? Evet, kapanmayacak ama kapanmaktan da bazen de beter ediyorlar. Bir, hani ağzımıza bal çalıyorlar. Ya bunları serzenişte bulunmak da istemem de. Diyorum ya, ben biraz bu konularda devletçi, ben bu konularda biraz daha böyle ya bildikleri vardır büyüklerimizin demek dışında. Bunu yıllarca da söyledim ben zaten. Öyle de bir şeyden, evet, yapıdan geliyorum ama yani burada adayı düşünmek gerekiyor. Empati yapmak gerekiyor. Kolay değil ya. Ben hocayken böyle rahat rahat konuşuyorum ama ciddi manada kolay değil. Tabii. İnanın ki. Bir de şunu söyleyeyim. Hani benim için bir önemli bir sektör ya. Ben bu noktada öğrenci kaybı, korkusu, menfaat inanın düşünmüyorum. Ya rızkı Allah verir, bunu her zaman, evet, söylemişimdir. Evet. Varsın olsun benim öğrenci sayım azalsın. Varsın olsun benim öğrencim olmasın ama bu arkadaşlar, bu adaylar planladıkları, hedefledikleri, hayal ettikleri bölümlere kontenjan sıkıntısı yaşamadan yerleşebilsinler ya. Plan yapmış yani. Tabii. O zaman ya bu arkadaşların ciddi manada hani okuma gibi temel bir hak konusunda veriyoruz ya bu okuma hakkını, deniyor ama bak burada bir kontenjan sıkıntısı çok büyük problem yaşatıyor. Sadece bununla da kalmıyor da bugün konumuz bu olduğu için söylüyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben burada iki şeye dem vuracağım ilk sorunuza geldiğimiz zaman. Hatırlatalım bir de önceki yıllardan farklı olan bir, evet, tablo var mıydı? Aday ve kontenjan sayısına baktığınız zaman nasıl bir yıl görüyorsunuz tercih döneminde diye bir soruydu. Bu soruyu şöyle cevaplayacağım. Bir aday sayısı, bir kontenjan sayısı çok önemli. Aday sayısı gitgide azalıyor. Öğrenciler ellerini ovuşturuyor. Ne yapsınlar? Hani artık oradan acaba kurtarır mıyız? Giren sayısı azaldı ya. Ama şunu bilmiyorlar. Bak yine bilmiyorlar. Bu da bir eksiklik. Kendi bölümünden kaç aday girdi, evet, ve kaç azaldı? Bunu bilmiyorlar. Bunu, hani talebi bilemeyebilirsin. Talep olayı çok zor bir. Geçen sene oraya kaç kişi talep etti kısmındaki yoğunluk. Yani evet. Kaç kişi yazdı da kaç kişi kazandı kısmını tamam artık öğrenmeyelim. Ama bana benim bölümümde kaç adayın girdiğini ve bu adaylardan kaçının yerleşebileceği bilgisini, YKS'de ne güzel güzellikler var. Kabul ediyorum DGS'nin, evet, zorlukları var. Bakın oradan şöyle bir ses de gelebilir. Belki bir yetkili dinliyor. Ya, hoca olmuş da bunları söylüyor falan da diyebilir. Ben şunu biliyorum. Bak kaç yılımı verdim diyorum. Yani 30 yıllık öğretmenim, bunun 18 yılı DGS'yle geçti. Evet. Bugün çok özür dilerim. Bugün fenomenler, bugün acayip takipçileri olanlar videolar çekiyorlar. Onlar yokken ben vardım.
1: Evet.
0: Hatta bugünkü konuşacağım bütün şeyleri dinlesin, öğrencilerine öyle faydalı olsunlar. Çoğunu dinliyorum. İşi biliyorlar ama derinden bilmediklerini o kadar çok görüyorum ki. Ki çoğu da beni tanır zaten bu yayından sonra. Evet. Yani şöyle bir şey. Bu adam niye böyle konuşuyor diyecek durumda da değiller. Çünkü çoğu ciddi manada bu işi, evet, bizlerden öğrendiler. Dolayısıyla ben bu noktada özellikle aday sayısının bize tam anlamıyla verilmesini, kaç kişinin başvurduğunu bilmek,
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet.
0: DGS'nin YKS'den farkını söyleyecektim. Mesela iki farklı bölümden aynı bölümü seçebiliyorsun. Üç farklı bölümden aynı bölümü seçebiliyorsun. Ya da bir bölümden istediğin bir bölümü uymazsa seçemiyorsun. YKS'de böyle bir durum yok. O yüzden rahatlar.
1: Evet.
0: Ama bu teknolojide, bu yapay zeka çağında, evet, bana bunu da ver artık ya.
1: Doğru.
0: Bunu ver artık ya. Biz hangi çağdayız ya? Bir şey söyleyeyim. Vallahi yorulmam. Bana görev versinler. Oluyor ya bazen böyle danışmanlık. Ben çıkarayım tüm Türkiye'ye. Çıkarırım, inanın çıkarırım. O kadar kendime,
1: evet,
0: güveniyorum.
1: Biliyorum.
0: Bana versinler, ben tıkır tıkır çıkartayım, evet, öğrenciler. Yok Atlas var ya, DGS Atlas'ı çıkartayım ben. Bak sen neler oluyor. Gör bak, doğru, tercih nasıl rahat oluyor. Şimdi sürprizlere gebedir diyoruz. Böyle hani bir avutma gibi. Tercihinizi yapın, sürprizlere gebedir. Aman yazmamazlık yapmayın gibi şeyler söylüyoruz. Evet. Ne yapayım? Yani üzmek istemiyorum, doğru, mutlu etmek istiyorum.
1: Doğru.
0: Bu şekilde aday sayısı kısmında, evet, azalma avantajlıdır. Ama, evet, ve lakin kendi bölümünden ne kadar azaldı? Onu bilmediğimiz için temel unsur olarak göremiyoruz. Deli bir azalma var. Yani bu seneki başvuru sayısı geçen senenin ciddi manada aşağı yukarı 150 bin civarında falan, öyle bir mi, başvuru kısmında falan bir eksiklik var. Bu az bir sayı değil.
1: Evet.
0: Ama hangi bölümden? Açık öğretim isteyenler mi vazgeçti? Hukuk isteyenler mi vazgeçti? Sayısalcılar mı vazgeçti? Sözelciler mi vazgeçti?
1: Doğru.
0: Ben nasıl bilebileceğim bunu?
1: Doğru.
0: Ama bilebileceğim şeyler de var. Onları da konuşacağız. Bir de aynı zamanda aday sayısı azalıyor ama bölümün kontenjanı da ciddi biçimde azalıyorsa ben ne yapayım böyle aday sayısı azalmasını? Kontenjanın da azalıyor.
1: Evet.
0: Azalırken şöyle bir şey, hocam ama kontenjan zaten azalacaktı, aday sayısının azalması da iyi olmadı mı? Evet, öyle de düşünülebilir, bir güzellik var. Kontenjan zaten azalıyor, biz artık alıştık ona. Aday sayısının azalması da bunun üzerine bizi biraz rahatlatma yaşattı. Dolayısıyla çalışmalarda ben şöyle, bununla ilgili çok çalışma yaptım. Ben sosyal medyadan da paylaştım, hala da paylaşıyorum. Güzel tercih, doğru tercih yapsınlar diye bir amacım var. Ben şöyle bir basit mantık yürüttüm. Şimdi bir yerleşme baskısı denen bir şey var. Yerleşme baskısı. Burada ne var? Bölümü isteyen etki

0: aday havuzunun o bölümün kontenjan sayısına oranıyla bu ortaya çıkan bir hesaplamadır. Bu yani yalnızca DGS'ye kaç kişiydi sorusu değildi. Bu bölümü tercih edebilecek ve gerçekten tercih edecek kaç aday var, karşılığında kaç kontenjan var. Biraz önce bahsettiğim evet. şeyi. Bu çok önemli. Bir örnek, kontenjan toplam sayısının nerede açıldığı önemli. Hı hı. Örneğin bir bölümde toplam kontenjan 100'den 80'e indi. Hı hı. Olur mu? Oldu mu? Oluyor. Evet, oluyor. O sürekli de oluyor. Toplam kontenjan da 100'den 80'e düşmüş hı hı. olabilir. Dolayısıyla bu 20 kişilik azalma talebi yüksek devlet üniversitelerinden mi geldi? Vakıftan mı geldi? Hı. Ya da ne bileyim Kıbrıs'tan mı geldi? Hı. Bu da çok önemli. Hı. O yüzden tahmini zor bir iş aynı zamanda. 2026'yı tek bir rakamla değil, aday havuzu, kontenjan, kontenjan dağılımı, geçmiş talep. Bir daha söylüyorum. Nelere dikkat ediyoruz? Hı hı. Aday havuzu, kontenjan, kontenjan dağılımı, geçmiş talep. Bunlar birlikte değerlendirilir evet. ve bunu öyle okumak gerekiyor. Hı hı. Bu seneki tablo aslında bu.
1: Peki hocam, başka bir soruya geçmek istiyorum. Siz bölüm bölüm 2026 DGS'de son yerleşecek adayların yaklaşık puan ve başarı sıralamalarına yönelik kapsamlı çalışmalar yaptınız. Bu tahminleri yaparken hangi verileri ve hangi kriterlere dikkate aldınız?
0: Tabii ki. Şunu vurgulayarak başlamak istiyorum. Tek bir önceki yılın taban puanını almadım. Hı. İnanın şunu söyleyeyim, aşağı yukarı 3 haftadır üzerinde geceli gündüzlü. Evet. Hanım şahittir, çocuklar şahittir.
1: Ben de ulaşamadım hatta.
0: Evet hocam, sen de ulaşamadın. İnan geceli gündüzlü çalıştım. Hı-hı. Tek hani ince ince gergef dokudum derler ya. Doğru. Dokudum. 2023 kılavuzu, 2024 kılavuzu, 2025 kılavuzu, 2026 kılavuzu. Hepsinin kontenjanlarını tek saydırdım, kontrol ettim. Onları girmiş oldum. Hı-hı. 40 bölüm bazında bir çalışma yaptım. En çok istenen 40 bölüm. Mesela çok bölüm var.
1: Evet.
0: 40 bölüm bazında çalışma yaptım. Ve tahmini yaparken de, bu tahmindir. Hı-hı. Gerçekleşenleri yazdım. Bak, gerçekleşen sıralamalara ulaşmak da zordur.
1: Tabii.
0: Bir önceki sene puana sahipsin. Hı-hı. Ondan önceki sene taban puanına sahipsin. Mesela şu okul şu puandan kazanmış bilgisine sahip olabiliyorsun. Ama sıralamasına sahip olamıyorsun. Hı-hı. Onlara da ulaştım. Hesaplamalar yaptım. İstatistik veriler hesaplamaları yaptım. Ve sonuçta sıralamalarda ulaşmış oldum. Çünkü önemli olan sıralamaya. Sonra 2026'nın kesin kontenjanı açıklanınca önceki yıllarla karşılaştırdım. Düşüş nasıl? Genel düşüş nasıl? Devlet düşüşü nasıl? Vakıf düşüşü nasıl? Kıbrıs düşüşü nasıl? Burslu düşüşü nasıl? Teker teker inceledim. Devlet üniversitelerinden ta dediğim gibi en son Kıbrıs'a kadar baktım. Üniversite bazında da kontenjanın nerede arttığına veya azaldığına baktım. Üniversiteler bazında da baktım buna. Bunun üzerine bölümün geçmiş yıllardaki talep davranışını inceledim. Talep davranışı çok zor bir hesaplamadır. Bunu önceki yıllarda 2023'ten 2024'te nasıl olmuş? 2024'ten 2025'e nasıl olmuş? Yani oradaki öğrenci, daha doğrusu adayların taleplerinin yığılmasını, taleplerin o baskısını hesaplamaya çalıştık. Elbette bir tahmine dönüştürüyoruz bunu. Hatalar tabii ki olacaktır ama evet. olabilecek en sağlam çalışma buydu. Bunun dışında ne yaptık? Talep davranışını inceledik ama her bölüm, her üniversite aynı talebi vermiyor. Ortalama bir talep baskısı oluşturduk. Talep davranışını incelemiş olduk. Daha doğrusu 2026'daki aday havuzundaki değişimi hesaba kattım. Ve burada önemli bir teknik tercih yaptım. O da nedir? Önce sıralamayı tahmin ettim. Daha sonra onu puana dengeledim. Hı hı. Hocam peki sıralamadan puana nasıl geçiyorsunuz?
1: Evet hocam.
0: O da şöyle. Şimdi sıralamaların aslında ben nirengi netler hesapladım. Nirengi netleri özellikle hesaplama motorlarına giriş yaptım. Girdim. Bir sayısal, bir sözel net. Alt taban 50 sayısal, 50 sözel net. Çünkü full demektir. Hı hı. Üst taban arada 10 sayısal, 10 sözel. Yok daha iyi yapan 10 sayısal, 30 sözel. Yok 30 sözel, 10 sayısal. Yani nirengi netler. Aşağı yukarı tam 16 tane net başlığı. Hı hı. Böylece arayı yakalasın istedim bu hesaplamalardan. Tabii ki yapay zekalar da bana bu konuda yardımcı oldu. Tabii ki yapay zekalara komple bıraktığım zaman da zaten kendine de şöyle bir dönüş yapıyorlar bana. Yılların tecrübesi, bir kontrol eder misiniz bizi evet. diyorlar. Hatalarını da bulduk. Evet. Onlar bana, ben onlara yardımcı oldum. Çünkü o kadar şeyi saymak için bir ekip lazım.
1: Doğru.
0: Yapay zeka da o beni ekip konusunda rahatlatmış oldu. Zaman konusunda rahatlatmış olsun. Yoksa bir yıllık süreçte bunları başarmak evet. da kolay değil aslında tabii baktığın ki. Zaman. Farklı yılların ham puanlarını doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı oluyor. Çünkü değişebiliyor puan sistemi. Sıralamada çok oynanılmaz ama puanlamada oluyor. Sınavın güçlüğü ve puan dağılımı. Mesela bir net kaç puan eder? Sayısal, sözel olarak bölüm bölüm kaç puan eder? Taban puan nedir? Okul puanı etkisi ve böylece hepsini bir veri olarak topladım. O sıralama bu puanı getirmiştir dedim. Sonra öğrencilerimin sonuç belgeleri bana gelmişti ya. Evet. Baktım onlara. Bildiğin böyle 10 kişi 20 kişi büyük sayılarda, 1 kişi 2 kişi küçük sayılarda oynama yaptı. Yani o kadar yakın olmuş oldu. O sıralama bu puanı getirmiş. Soruyorum puanın kaç diyorum, oradan bir bakıyorum sıralama. Sıralama doğru, doğru yapmışız diyorum. O da bir mutlu oluyor insan. O anda vallahi bir, nasıl güzel oluyor bir göreceksin. Bir de sayısalcı olmanın da şeyiyle. Evet. Ardından o sıralamanın 2026 DGS puan dağılımında yaklaşık hangi puana karşılık geldiğini hesaplamış oldum. Ve örneğin 312,47 ile kapatır dediğim bir yer için onu da şöyle yazmadım. Bir aralık olarak verdim. Yani direkt bu çıkıyor hesaplamada ama bana hesap bunu veriyor. Ama ben onu bir aralıklı olarak hesaplamış oldum. Ve böylece ciddi manada böyle bana göre sağlam bir tahmin oluştu. İnşallah onları da paylaşıyorum sosyal medyada. Evet. Şöyle yani mesela hukukta devlette son aday şu sıralamada olursa, şu puanda karşılığı olursa yerleşebilir ama son aday. Vakıfta son aday bu sıralamada olacak gibi çalışma yaptım. Dolayısıyla bu çalışma bu kadar arkasında bir emeğin, birçok hesaplamanın aslında ürünü, toplam ürünü. Dolayısıyla inşallah faydalı olur.
1: Olmaz olur mu hocam? Böyle bir erişim imkanı müthiş bir şey. Şimdi ben başka bir soru sormak istiyorum. DGS tercihlerinde adaylar geçmiş yılların taban puanlarına mı, başarı sıralamalarına mı daha fazla önem vermeli? Kontenjan ve aday sayısındaki değişimler bu sıralamaları nasıl etkiler?
0: Şimdi şöyle, bir aday eğer ki tercih yaparken ben puanıma bakayım, geçen seneki puan da buymuş, buna göre yerleşirim derse büyük hata yapmış olur. O bize yardımcıdır ama temel unsur değildir. Onu söyleyeyim. O yüzden sıralama çok önemlidir. Sıralamalar çok fazla oynama yapmaz. Oynar mı? Oynar. Ama o çok öngörülmeyecek bir tahmin. Ama puanlar oynar. Çünkü niye? Net başına puan katsayısı değişiyor. Niye? Sınav zorsa küçük net büyük puan getirebilir. Sınav kolaysa büyük net küçük puan getirebilir. Bunlar değişkendir. Mesela bu sene, bir sene önceye göre sayısal kısım daha kolay, iki tık kolayken sözel kısım iki tık daha zor geldi. Bu da etkiledi puanları. Tabii. Puana bakarsan yandın. Adaylar hemen sonra hocam puanlarımız çok düşük geldi. Ya üzülme. Sıralamana bakacaksın. Evet. Hatta birisi attı bana, hocam geçen sene bu, bu sene bu. Ya niye böyle oldu falan diyor. Başarılı da birisi. Ya derim ama sıralaman daha iyi. Hocam o mu önemli? Evet tabii o önemli. Sen puana bakma, sıralaman önemli. Dolayısıyla sıralamaya bakması gerekiyor. Puan dediğimiz gibi değişkendir. Herkes temel unsur olarak sıralamayı alacak. Ama hocam sıralama bilgisi yok diyorlar. Artık onu bu teknoloji çağında ulaşabiliyorlar ki ben de zaten bir dünya yere paylaştım. Özellikle görmek isteyenler, bakmak, ulaşmak isteyenler için birçok yerde var. İşte Facebook'ta DGS'nin şifreleri grubundan yayınladım. Ya da Instagram'da Aziz Hoca ile Matematik grubundan yayınladım. Ulaşmak isteyen varsa Aziz Hoca yazdığın zaman, DGS yazdığın zaman zaten her yerden çıkarım. Bazı öğrenciler kayıt olurken, özellikle son bir yılda başıma geldi. Çok da hoşuma gitti. Beni nereden buldun dedim. Hocam yapay zeka yazdım, sizi önerdi dedi. Dedim ki kendi kendime şey dedim, biraz böyle megalomanca olacak ya. Şey, aklın yolu, zekanın yolu bir falan gibilerinden. Yapay da olsa zekiymiş diyorum, burada da kendimi biraz öne katmış oldum. Mesela geçen yıl 5000'le kapatan bir yer, bu yıl kesinle 5000'le kapatır demiyorum ama 4800'de 5200'de. Evet. Ama geçen sene 300'le alan bir yer belki bu sene 290'la alacak. Bak oynamaya, bak oynamaya. Dolayısıyla buna dikkat edelim. Kontenjan azalırsa sıralama öne çekilebilir. Aday ve talep azalırsa sıralama gerileyebilir. Dolayısıyla geçmiş sıralama bizim referans noktamızdır. Garanti çizgimiz değildir. Önemli.
1: Anladım. Peki. DGS sonuç belgesini önüne alan bir aday tercih listesini hazırlamaya nereden başlayacak peki hocam? Bölüm ve üniversitelerini belirlerken hangi kriterlere dikkat etmek gerekiyor?
0: DGS tercih listesi nasıl hazırlanır? Aslında başlı başına devasa bir program. Evet. O yüzden sordum. Evet. Çok önemli. Evet. Bir özetleyeyim.
1: Evet hocam.
0: Belki de bir program daha yaparız. Belli olmaz. Evet. Şimdi o zaman ben normal devam edeyim. Sonuç belgeni aldım. Bir kere aday tercih robotuna, bazı buna benzer yerlere falan girip de hemen tercihe başlamasın. Bir kere en önemli şey kılavuz çok önemli, çok değerli. Hocam kılavuzun hepsini mi okuyacağız? Yok, ilgili yerleri vardır, onları okuyacaksın. Mesela kimileri bilmeyebiliyor, bu benim başıma çok geldi. Aslında ben bilmelerini isterdim ama bilmiyorlar. Mesela mezun olduğu ön lisans programından hangi lisans bölümlerine geçiş hakkı var? Ha, onlara şöyle de hak vereyim, bilen var ama değişen şeyler de var. Mesela gireceğim diye düşünüyor, o bölümden oraya kesin geçiş var diye düşünüyor. Pat, kaldırmışlar. Evet. Ben de bugün çok sevdim. Sezen işte bulundum da ne yapayım, onların iç sesi.
1: Evet, hocam.
0: Ya hocam ama ben diyor o girilir diye. Ya işte ne diyelim şimdi, kaldırılmış ya. Giremiyorsun artık oraya. Ama onun için plan yaptım ve giremiyorsun oraya. O yüzden bari tercih öncesinde bakalım ne olursun. Oraya doğru. Girip giremiyor musun, ona göre çalışma yap, zaman kaybetme diye söylüyorum. İkincisi, bunların hangilerini gerçekten okumak istiyor? Hangisiyle başarılı olur, hangisiyle mutlu olur, hangisiyle huzurlu olur? Şu güzelim vatana, şu asil millete nerede daha fazla faydalı olursun? Ha, para da kazanırsın, amenna. Ama insanlığa faydalı olmak çok değerli, çok önemlidir. Doğru. Nerede çok güzel üretirsin, nerede kendini huzurlu hissedersin, onlar çok değerli, çok önemli. Bırakacağın bölümü, okumayacağın bölümü, sana uymayacak bölümü okumayalım. Kandan korkuyorsan hemşire olma derdim ben eskiden. Evet, mesela. Olsunlar evet, da evet, sonra evet. Alışırlar da. Orada ben bir şeyin aslında mesajını evet. veriyorum. Hocam kendimi bile ifade edemiyorum diyen, ha, ne yapayım böyle bir yapım var. İşte öğretmen olma ya da avukat olma. Başka meslekler var, neler neler var dediğin gibi böyle içinde mesaj veren, kimseye hakir görmediğim durumlar da var. Dolayısıyla bu bırakacağımız bir bölümü yazmayalım. Bana bazen kızıyor, hocam niye yazmayalım? Belki canım istemeyecek, okumayacak. Ya baştan belliyse yazma ama. Ya millet beni okudu diye görmesin. Ya niye seneye puanın kırılacak? Birinin hakkına girmiş olabilirsin. Evet, vallahi biraz bir örnek vereceğim bu konuda. DGS'ye çok girdim. 6-7 kere girdim. Sadece ikisinde tercih yaptım. İkisinde okudum. Geri kalan hepsinde de hep ilk 50'ye girdim. 11.lik, 12.lik var ama yazmadım. Şimdi yazmadım derken yazardım. Ama şöyle bir şey oldu. Bugün mezun olmuşlardır artık onlar da. Ben yazmadım diye yazan bir kişi, onun arkasından öbür bölümü kazanan kişi, silsile aşağı doğru kayıyor ya. Birazcık payım olmuştur. Hocam bugün ya. Mutludurlar evet, diye de düşünüyorum kesinlikle. Yani. Okuduğumu yazdım, okuma.
1: Çok büyük bir hassasiyet.
0: Evet, çok önemli. Hiç belki beni bilmeyecekler. Evet. Ama o bilmeyecek, bu bilmeyecek. Yaradanımız her şeyi bilecek. Bunlar önemli, değerli şeyler. Üçüncüsü de örgün, açık öğretim, devlet, vakıf, Kıbrıs, bunlar çok önemli. Dolayısıyla şehir değişikliği. Şimdi sen başka bir yere gidiyorsun. Sosyoekonomik yapısı çok önemli. Bunları değerlendirmek lazım. Evet. Pahalılık, işte yurt durumu, aynı zamanda şehre uzanlık, ilçede mi? Bir kız çocuğusundur, baban göndermek istedir ama sen yazmışsındır, uzaktır, taşradır. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Dikkat etmek gerekiyor. Ücrete gelelim. Ücreti bilmeden çok yazan var. Ben bu kadar ücret olduğunu bilmiyorum. Araştır, yazıyor her yerde. Var. %50 burslu, %25 burslu. Bunlar çok önemli, çok değerli. Tam ücretli, burslu. Bunları yazdığın zaman önemli. Adam Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni yazdım diyor. Hocam kazandım diyor. Kıbrıs çıkıyor. Bakmamış oraya. Olur mu öyle mesela? Bunlar çok önemli. Dolayısıyla özellikle bir de tercih indirimi denen bir şey vardır. Hocam diyor ben onu çok istemiyorum diyor. En sona yaz. Ama tercih indirimi var diyor. O zaman hocam en üste yazayım diyor. Bunlara hep dikkat etmek gerekiyor. O yüzden kılavuza bakacağız. Önemli. Bunlarla ilgili araştırmalar yapacağız. Mesela ben artık şunun yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hızlı hızlı anlatıyorum ama bölüm mü, üniversite mi? Bunun ayrımını yap. Bölüm senin geleceğini hazırlar. Üniversite ise geleceğine imza atar. Önce bölüm, sonra üniversite. Bazı ismi büyük üniversiteler vardır. ODTÜ gibi, İTÜ gibi. Onlar da bu sene yok ya. Artık bunu söylemeye de gerek yok. Önce bölüm, sonra üniversite. Evet. Ama bazı üniversiteler tabii ki çok şey katabilir. Ama bu sene de büyük üniversiteler yoksa bölüm. Önemli. Çok önemli. Evet. Daha sonra. Niye bunu söylüyorum? 4-5 bölüm yazabiliyor mesela. Hangisini yazacağına önce karar ver. Ondan sonra üniversiteye karar ver. Bunlar çok değerli. Aynı zamanda bunların hepsini yaptıktan sonra bir kendince şeyin çıkar. Kafanda bir kaba taslak bir şey çıkar. Daha sonra kontenjan sayılarını bir kağıda yazarsın. İstediğin bölümleri yazdın. O bölümleri il il, üniversite üniversite yazdın. Kontenjan sayılarını yanına yazdın. Daha sonra bunları tek tek sıralayacaksın. Sıralarken neye dikkat edeceksin? Onu söyleyeyim. Çok şey konuşmak istiyorum ama özünü vereceğim. Mesela üst sıralara ne yazılacak liste hazırlanırken? O çok fazla geliyor o soru bana. Şöyle söyleyeyim. Gelme ihtimali düşük. Yani gelmesi zor olanlar yukarıya. Gelmesi kolay, kesin olanlar, ihtimali yüksek olanlar en aşağı yazılır. Ama burada bu temel unsur değildir. Temel unsur senin isteğin, sana uygunluk, senin hedefin, senin hayalin, senin en çok istediğin şey yukarı yazılır. En az istediğin şey aşağı yazılır. İkisini kesiştireceksin. Gelmesi zorlar yukarı, gelmesi kolaylar aşağı. Senin en çok istediğin yukarı, az istediğin aşağı. Hiç istemediğin demiyorum. Az istediğin aşağı. Bunların kesişimi olacak. Dolayısıyla lütfen tercihleri yaparken özellikle buna dikkat edelim. Bazı tercih listeleri geliyor bana kontrol için. Hocam olmuş mu diyor. Diyorum ki kağıdı ters çevir olmuş diyorum. Yani listeyi ters çevir olmuş diyorum. En aşağıda atıyorum önceki yıllarda Hacettepe Üniversitesi'ni görüyorum. En yukarıda işte atıyorum Kafkas Üniversitesi'ni görüyorum. Öyle tercih olmaz. Yani bölümde aynı. Onu da ayarlamak gerekiyor. Lütfen. Bunlar çok değerli. Bu şekilde yaparlarsa böyle biraz özetledim. Çok güzel bir tercih olur.
1: Peki hocam. Tercih listesi geçmiş yıllardaki başarı sıralamalarına göre mi, yoksa adayın gerçekten istediği üniversite ve bölümlere göre mi sıralanmalı? Doğru tercih sıralaması nasıl yapılır?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak, bu çok önemli. Tercih listesinde özellikle bunları sıralarken, listeni yaparken yukarıya sıralamayı tabii ki unsur tema olarak koyacaksın. Mesela yukarıya 5000'lik koydun, aşağılara 8000'lik koydun. Mantıklı geliyor. Zaten bana gönderilen hep öyle. Yani puanı en iyi olanı yukarı koymuş, en az olanı aşağı koymuş. Uğraşmamış. Öyle değil. Olabilir, belki 8000 de yukarıda olabilir. Ama bunu çok yapma. Ölü tercih denen bir kavram vardır.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir şey olabilir. Yukarıya 5000'lik sıralamasını yazdın. Sıralamaya sahipsin. Puanla da örnek vereceğim. 5000'li yaz. Altına 4500'lük yaz. Altına 4000'lik yaz. Sonra tekrar 6000 sıralamalı bir yaz. 7000 yaz. Sonra 6500 yaz. Böyle olabilir. Ama yukarıya 4000 yazdın. Aşağı 8000 yazdın. 8000'in altına 2000 koyma. O bir ölü tercih. 8000 gelmezse 2000 hiç gelmez gibi. Puan için de öyle. Mesela 300 puanlık bir yeri yukarı yazdın. Altına 305 yaz. Evet. 310 da yazarsan birkaç defa yap bunu. Çok yapma. 295'e in. 290'a in. Sonra tekrar 300'e çıktın ya. Ama ölü ölü gitme. Bu ayarı iyi yapman gerekiyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla sıralamaya bakacaklar. Ama bu konuda dediğim gibi sıralamanın karşılığı bir puan varken de dediğim örneklere dikkat edecekler. O yüzden bunlar çok önemli. Demek ki önce puana değil, evet, sıralamaya bakmış oluyoruz. Sıralama bu kadar değerli. Aman dikkat etsinler bu konuda. Bir de şu soru, bu da şunu da cevaplayayım da. Çok önemli. Evet. Liste bitti.
1: Evet.
0: Sıralama bitti.
1: Evet.
0: Baktan sonra şöyle yapsınlar, tamam mı? Bir üstteki üniversiteyle bir alttaki üniversiteyi maç yaptırsınlar. Tamam mı? Karşılaştırsınlar. Ringe çıkarsınlar. Üstteki geldiği zaman alttakinin gelmediğine pişman olur musun? Olmam hocam. Kalsın bir de. İkiye geç. 2 ile 3'e. 2 ile 3'ü savaştır. Maç yaptır onlara, tamam mı? Üçüncü sırada gelmezse, ikinci sıra gelirse pişman. Hocam pişman olurum. 3 ile 2'yi yerleştir.
1: Evet.
0: Bunu aşağı 30'a kadar getir. 30 tercihin var. Tepe tepe kullan. Yani şunu söyleyeyim. Hocam gelmez. 20 tercih yaptım zaten, bu kadar yeterli bana. O gelmezleri yazmadım. Ya yaz yukarıya, ne olursun yaz yukarıya. Dolayısıyla ben burada bütün adaylara şunu söylüyorum. Hatta şunu söyleyeyim, şu anda ben öyle bir şey ki bütün sorulara da cevap versin diye, belki de aklınızda böyle bir soru olabilir. Son kontrol nasıl olur? Son kontrolü de şu anda anlatayım mı?
1: Evet hocam, zaten tamam. En sık yaptığı hataları süper, soracaktım ben de.
0: Süper.
1: Yani son kez kontrol ederken ne yapacak? Nerede hata
0: süper
1: yaptı?
0: Süper. Tamam. Finali yapıyoruz.
1: Evet.
0: Finali yapıyoruz. Şimdi listesini kontrol etti. Biraz önceki maçları yaptırdı.
1: Evet.
0: Tamam mı? Listesi bitti. 17 tane tercih yaptı. 30 tercih var. Hocam dedi, şu üniversite gelmezdi, yazmadım ben dedi. Ya yaz en yukarıya. Hocam olur mu? Ben en yukarıya istediğim, o gelmeyecek zaten bana. Niye ben kaptırayım şu andaki yazdığım en üsttekini? Nasıl dedim? Hocam ben birinci sıraya Selçuk'u yazdım. Çok istiyorum. Arkadaşım biri bunu, eğer dedi, ben dedi senin dediğin o üst üniversiteyi dedi, atıyorum Ankara Üniversitesi'ni yukarı yazdım. Selçuk'a 2'ye indirdim dedi. Arkadaşım da dedi 1'e Selçuk'u yazarsa benden önce kapar dedi. Ben kimseye kaptırmam dedi. Öyle bir dünya yok ki. Öyle bir dünya yok. Puanın, sıralaman kimin iyiyse önce onun kağıdına bakıyorlar. Fatmacığım sana hatta bir örnek vereyim. Seni iyi yaparak bir örnek vereceğim. Senin puanın benden iyi. Senin sıralaman benden güzel. Tamam. Sen 30. sıraya, örnek verelim, Ege Üniversitesi'nden bir bölüm yazdın.
1: Evet.
0: Tamam. Ben de 1. sıraya senden daha kötü sıralamalıyım, daha kötü puan. 1. sıraya Ege'ye aynı bölümü yazdım. Bir kişi alıyor. Sen 30'a yazmışsın, ben 1'e yazmışsın. Senin puanın benden iyi. Önce sana bakıyorlar. Sen orayı dolduruyorsun sana gelmişse. Ben de ise 1. sıraya yazdım ya. Diyor ki bana, şöyle söylüyor iç ses. Orayı Fatma doldurdu diyor. Ama ben 1'e yazdım. Olsun, onun puanı senden iyi diyor. Ama 30'a yazdım. Evet. Onun sıralaması senden iyi diyor.
1: Hocam sana yaşadım benim... ben bunu biliyorsunuz Hacettepe Ankara mevzusunda.
0: Tabii tabii.
1: Birinci tercihim Ankara Üniversitesi'ydi. İkinci Hacettepe'ydi. Ankara gelmedi puanı düşük olmasına rağmen. Hacettepe'ye yerleştim ben DGS'de.
0: Evet.
1: Muhtemelen orayı kimse gelmez diye yazmadı.
0: Bak bunlar var. O yüzden lütfen gelmez demeyin, yukarı yazın, korkmayın. En alta da yazsan önce seninkine bakılıyor. Evet. Ama hocam öyle yazdın da gelmedi, ondan değil. Orayı isteyen adayın puanı senden iyiymiş. Tamam mı? Çok rahat olsunlar. Bir de en alta. Ya hocam buraya kadar düştüm. Ben bu sene benim son senem. Okumak istiyorum. Kesinlikle okuyacağım. Artık benim için bitmiştir. Bir yerde de okumam lazım. İşte askerlik durumu var. Başka bir durum var falan dediği zaman aşağı taraflarda ne olur ne olmaz diye. Ama istediği, ama okuyacak istediğinden de aşağılara sıralaması nedir? 3500. 4500, 5000'leri duruma göre, kontenjan sayısına göre. 5500'leri de yazabilir. Yani artık kesin okuyacağım diyorsa. Belki de 3500 sıralamalı bir yerde geçen sene, bu sene 4500 alacak benim çalışmam sonrasında. 6000'lik geri yazarsın gibi. Dolayısıyla listelerini böyle hazırlasınlar. Son kontrollerini yapsınlar. Ondan sonra aday işleme sistemine doğruca, güzelce girsinler. Son defa baksınlar. Şimdiden ne diyorum biliyor musun? Tercihleri Onlar için hayırlı uğurlu olsun. Amin. Vatana, millete, ailelerine hayırlı olsun. Amin. Kendilerine hayırlı olsun. İnşallah güzel bir tercih dönemi olur.
1: İnşallah.
0: İnşallah gönüllerindeki, hedeflerindeki, hayallerindeki bölüme yerleşirler.
1: İnşallah.
0: Biz de bu konuda eğer ufacık bir katkımız
1: muhakkak
0: olduysak ne mutlu bizlere.
1: Muhakkak. Ağzınıza sağlık hocam. Programımızın sonuna geldik. Son cümlelerinizi de aldık. Bizler yeni sezonda yine çok güzel programlarla sizlerin huzurunda olacağız. Sevgili hocamız Aziz Soy'dan Develioğlu ile birlikte bugün DGS tercihlerini konuştuk. Son sözlerinizi alalım hocam. Ne demek istersiniz?
0: Tabii ki.
1: Sözü size bırakalım.
0: Biraz önce bir fragman gibi diyelim,
1: evet,
0: tamam mı? Kaçırmasınlar.
1: Evet.
0: Bu sene neler neler konuşacağız, neler neler konuşacağız.
1: Evet, ben de heyecanlıyım.
0: Bu ciddi manada sınava kadar tabiri caizse yanlarında, yanı başlarında böyle kulaklarına öyle güzel hitap edeceğiz ki zaman zaman böyle görüntülü paylaşımlarımız,
1: evet,
0: da olacak tabii ki. Ama bu sene bomba gibi programlar bizi bekliyor.
1: Harika.
0: Böyle şuradan dinlerim, buradan dinlerim olmayacak. Direkt onların iç sesleri olacağız. Direkt onların yerinde olacağız. Empatimizi, sağduyumuzu elden yitirmeyeceğiz.
1: Evet.
0: Eleştiri gerekiyorsa eleştireceğiz yetkilileri. Ama her zaman adayların yanında olacağımız bir program olacak. İsterlerse şu program da işlensin diye ulaşabilirler. Onu da işleriz. Hiç çekinmesinler. Soru da alırız.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu konuda 30 yıllık tecrübemi hepinize seve seve aktarmanın, hatta bunun bir zekatı olduğunu düşünüyorum. Seve
1: kesinlikle
0: seve aktarırım.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ne demek, ne demek.
1: Programımızın sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. DGS ile ilgili bu programımızı radyomuzdan gün içerisinde sizlerle buluşturacağız. Tekrar yayınlarımızda dinleyebilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hepinize güzel, keyifli, mutlu bir gün diliyoruz. Ben mikrofonda Fatma Vural.
0: Ben Aziz Develioğlu.
1: Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: ÖSYM sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalanmaz bulutlu geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-30, Bursa 17-32, Çanakkale 21-32, Edirne 19-33, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-31, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 13-30, İzmir 22-35, Manisa 21-36, Muğla 21-36 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-37 derece, Antalya 25-35, Burdur 17-35, Hatay 23-32, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 13-33, Eskişehir 15-31, Karaman 14-31, Kayseri 12-30, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 14-30, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 14-31, Sivas 11-30 ve Yozgat 10-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalanmaz bulutlu geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30 derece, Artvin 15-27, Bayburt 10-29, Çorum 11-28, Giresun 21-25, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-26, Rize 21-27, Samsun 18-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 11-30 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 17-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-35, Erzincan 14-31, Erzurum 10-28, Hakkari 17-31, Iğdır 18-31, Kars 8-26, Malatya 16-34, Muş 16-32, Tunceli 17-35, Şırnak 24-34 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 23-37, Kilis 23-36, Mardin 24-35, Şanlıurfa 25-39 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parça bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım ve Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyetle Başbakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketine ilişkin devam eden soruşturma ve yürütülecek teknik incelemeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Başbakan Üstel, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gereken her şeyin yapılacağını, Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla tam işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını söyledi. Teknik incelemelerde elde edilen bulguların titizlikle değerlendirileceğini belirten Üstel, incelemelerin ardından ön raporun en kısa sürede hazırlanacağını açıkladı. Başbakan Üstel, hiçbir ayrıntının gözden kaçmasına, hiçbir ihmalin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Varsa bir ihmal, kusur veya sorumluluk, kimden kaynaklanırsa kaynaklansın ortaya çıkarılacaktır, dedi. Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan Filojet isimli yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığı, geminin yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğu açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı 18 ilde polis ekiplerince düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında yakalanan 281 şüpheliden 153'ünün tutuklandığını, 128'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu. Şüphelilerin vatandaşları toplam 246 milyon lira dolandırdığı, MASAK raporlarına göre banka hesaplarında ise 351 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin 26 gayrimenkul ve 11 otomobil birine el konuldu. Edirne'deki Hamza Beyli sınır kapısında bir tırda 121 kilo 900 gram sukunku ele geçirildi. Tır sürücüsü tutuklandı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde de bir eve düzenlenen operasyonda 80 kilo 463 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gökçe'nin şüpheli sıfatıyla 4 Eylül Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Savcısına ifade vermesi bekleniyor. Nepal'de sel felaketinde hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen yüzlerce kişinin cenazesi gömülürken, Nepal polisi kayıp kişilerin yakınlarından DNA örneği vermelerini istedi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kayıp kişilerin ailelerinden taze kan örneği ve 2 adet fotoğraf vermeleri ve bu örneklerin Katmandu'daki Nepal Polis Hastanesi'nin patoloji laboratuvarına veya en yakın polis merkezine teslim etmeleri talep edildi. Nepal ve Tibet'te geçen hafta meydana gelen şiddetli sellerin ardından can kaybı 1000'i aşarken binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Nepal'de yaklaşık 4400 kişinin hala kayıp olduğu bildiriliyor. Kurtarma ekipleri sel ve heyelanlar nedeniyle ulaşımın kesildiği bölgelere ulaşmaya ve mahsur kalan kişileri kurtarmaya çalışıyor. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımımız Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında 3 Eylül Perşembe günü Almanya ile karşılaşacak. Türkiye-Almanya çeyrek final maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları Ordu çevreleriyle, Samsun'un doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. 4 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bayburt dışında Doğu Karadeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Samsun, Amasya, Ordu, Ardahan, Kars, Ağrı çevreleriyle Bolu'nun güneyi, Ankara'nın kuzeybatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Rize çevreleriyle Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak esecek. 5 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bayburt dışında Doğu Karadeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Osmaniye, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda yeni bir keşfi diyar yolculuğuna hoş geldiniz. Türkiye'nin dört bir yanından farklı iklimleri, doğal güzellikleri, tarihi mirasları ve kültürel zenginlikleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta İç Anadolu bölgesinde yer alan en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa'nın güneyinde konumlanan Anadolu'nun en eski yerleşim izlerini taşıyan illerimizden birine Yozgat'a gidiyoruz. İç Anadolu'nun Orta Kızılırmak bölümünde yer alan Yozgat, adını taşıyan şehir merkeziyle Bozok Yaylası'nın yüksek tepelerinden birinin eteğine kurulmuştur. Arazi itibariyle genellikle dağlar ve vadilerle kaplı olan bölgenin doğusunda Akdağlar, kuzeyinde Deveci Dağları, güney ve batısında ise Delice Irmağı Vadisi bulunur. Yüz ölçümü 14.074 km², nüfusu 2024 yılı verilerine göre 413.161 kişidir. Merkez ilçeyle birlikte Akdağ Madeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy olmak üzere 14 ilçesi bulunan Yozgat, kuzeyde Çorum, Amasya, Tokat, doğuda Sivas, güneyde Kayseri ve Nevşehir, batıda Kırşehir ve Kırıkkale illeriyle komşudur. Geçmişte Oğuzların Bozok koluna mensup Türkmenlerin bu bölge akınıyla birlikte Yöre Bozok ismiyle anılmıştır. İlin asıl adı Bozok olup zamanla Yozgat olarak değiştirilmiştir. Yozgat isminin ise nereden geldiğiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmasa da günümüze kadar ulaşan birkaç ilginç rivayeti sizlerle paylaşalım. İlk rivayete göre şehir Sarayköy'den başlayarak yamaç boyunca kat kat yükselen bir yerleşime sahiptir. Bu nedenle bölgeye eskiden yüz kat denildiği, zamanlı halk arasında söylene söylene bu adın Yozgat şekline dönüştüğü ifade edilir. Bir başka rivayet ise Çapanoğullarına dayanır. Anlatılanlara göre aşiret reisi Cabbara bir gün yaylada sürüsünü otlatırken karşısına Hızır çıkar ve kendisinden süt ister. Cabbara konuğunu büyük bir misafirperverlikle ağırlar. Bunun üzerine Hızır, "Yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yozgat olsun" diyerek dua eder ve ortadan kaybolur. Rivayete göre zaman içinde Yozgat adı halk arasında değişerek Yozgat halini almıştır. Bu anlatılar kesin tarihi bilgiler olmasa da Yozgat'ın ismiyle ilgili halk arasında nesilden nesile aktarılan en bilinen rivayetler arasında yer almaktadır sevgili dinleyicilerimiz. 1. Büyük Millet Meclisi'nde Kütahya mensubu Cemil Bey tarafından verilen bir takrirle Yozgat ismi Bozok olarak değiştirilmiş, daha sonra 23 Haziran 1927 tarihinde Bozok mensubu Süleyman Sırrı İçöz Bey ve arkadaşlarının verdiği bir takrirle Bozok ismi tekrar Yozgat olarak değiştirilmiştir. Türkiye'nin tam ortası Yiğitler şehri Yozgat, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Sorgun ilçesi sınırları içinde bulunan Alişar Höyü'nde 5000 sene önceye ait eserler bulunması bunun bir kanıtıdır. İl toprakları Anadolu'da ilk siyasi birliği kuran ve tarihi devirlerin başlamasını sağlayan Hititlerin sınırları içinde yer almıştır. Milattan önce 1500-2000 yıllar arasında kurulan Hitit krallığının merkezi Hattuşaş, Yozgat il sınırına oldukça yakındır. Bölgede Hititlerden sonra sırasıyla Firikler, Persler, Galatlar, Roma ve Bizans egemenliği görülmüştür. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra bölge Türklerin hakimiyetine girmiştir. Selçuklu Devleti döneminde Anadolu'nun iç kesimlerinde önemli bir yerleşim alanı olan Yozgat, daha sonra Anadolu Selçuklularının zayıflamasıyla Eratnoğulları ve Kadı Burhanettin Devleti'nin egemenliğinde kalmıştır. Osmanlı döneminde Yozgat'ın tarihi kaderini belirleyen en önemli unsur Çapanoğulları ailesidir. 18. yüzyılda Çapanoğulları bölgeyi imar ederek küçük bir yerleşim yeri olan Yozgat'ı önemli bir şehir haline getirmiştir.
camiler, medreseler, hamamlar ve konaklar inşa ederek şehirleşme süreci hızlanmıştır. Yozgat bu dönemde Bozok Sancağı'nın merkezi konumuna gelmiştir. Milli mücadele yıllarında Yozgat ve çevresi Anadolu'daki bazı iç isyanlara sahne olmuş, ancak daha sonra Ankara hükümetine bağlılık sağlanarak Cumhuriyet'in kuruluş sürecine dahil olmuştur. 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılan idari düzenlemelerle Yozgat, 1927 yılında il statüsüne kavuşmuştur. Yozgat'ın ekonomisi tarım, hayvancılık ve sanayi üzerine kuruludur. Tarımda buğday, arpa, mercimek, nohut, ayçiçeği ve yem bitkileri yaygın olarak yetiştirilmektedir. Hayvancılık özellikle koyun ve sığır yetiştiriciliği ile önemli bir ekonomik faaliyet olarak dikkat çeker. Ayrıca son yıllarda Yozgat, sanayileşme sürecine girmiş olup tekstil, gıda işleme ve inşaat sektörlerinde de gelişim göstermektedir. Yozgat, İç Anadolu'nun yüksek Bozok platosunda yer alır ve dağlık bir coğrafyaya sahiptir. Kuzeydeki Çekerek Vadisi daha ılıman bir iklime sahip olsa da ilin genelinde İç Anadolu'nun tipik karasal iklim özellikleri görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlarsa soğuk ve kar yağışlıdır. Yazla kış, gece ile gündüz arasındaki ısı farkı azdır. Bu iklim ise tarım faaliyetleri için çeşitli olanaklar sunmaktadır. Plaka kodu 66 olan Yozgat'ın İstanbul'a uzaklığı 665 kilometre, Ankara'ya uzaklığı 214 kilometre ve İzmir'e uzaklığı 810 kilometredir. İlde 2006 yılında kurulan ve yüksek lisans düzeyinde eğitim veren Bozok Üniversitesi vardır. Yozgat, Bozkır'ın ortasında saklı kalmış doğal zenginlikleriyle keşfedilmeyi bekleyen şehirlerimizden biridir. Akdağ Madeni çevresindeki ormanlar ve yaylalar, zengin bitkiler,

Kalan ormanlarıyla Sarıkaya, Sorgun ve Yerköy kaplıcaları da hem dinlenmek hem de şifalı sularından faydalanmak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Sevgili dinleyicilerimiz, Keşfediyar programımızda Yozgat'ta gezilecek ve görülecek yerlerle ilgili daha detaylı bilgilere geçmeden önce yöreye ait bir türküyle kısa bir müzik molası veriyoruz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: İç Anadolu bölgesinde Orta Kızılırmak bölümünde yer alan ormanları, yaylaları ve su kaynaklarıyla çok güzel bir tabiata sahip, dolayısıyla da geçmişten bugüne birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilimiz, Yozgat'ı tanıtmaya devam ediyoruz. Yozgat denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri hiç kuşkusuz Çamlık Milli Parkı'dır. Halk arasında Çamlık olarak bilinen park, adını içerisindeki Anadolu Karaçamlarından alır. 1958 yılında Milli Park ilan edilen Çamlık, Türkiye'nin ilk milli parkıdır. 1982 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Kafkas çamı denilen 400-500 yaşlarında olan karaçam türünü barındırmaktadır. Bu çam türü Türkiye'de sadece Çamlık'ta bulunmakta ve halen tohum verebilmektedir. Ayrıca Çamlık'ta 43 familya ve 144 cins içinde toplam 212 bitki türü yaşamakta olup, bunların içinde 30'a yakın endemik tür bulunmaktadır. Şehir merkezine birkaç kilometre uzaklıkta, yaklaşık 1360 metre rakımda bulunan Çamlık, karaçam, meşe ve ardıç ağaçlarıyla kaplı 267 hektarlık eşsiz bir doğal alandır. İçerisindeki gölet, piknik ve yürüyüş alanlarının yanı sıra trekking, bisiklet ve foto safari gibi etkinliklere de imkan sunar. Ayrıca parkta yer alan tabiat eğitim merkezi, kütüphane, herbaryum ve sergi salonuyla gelen ziyaretçilerine doğayı tanıma fırsatı sunmaktadır. 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Sarıkaya Roma Hamamı ya da diğer adıyla Kral Kızı Hamamı, Sarıkaya ilçesinde Kaplıcalar Mahallesi'nde bulunuyor. Roma döneminde bölgede bulunan sıcak su kaynağının üzerine milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş. Roma döneminden günümüze ulaşan önemli termal yapılardan biri olan yapı, Anadolu'daki Roma dönemine ait sayılı termal hamamlardan biri olmasıyla da dikkat çekmektedir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kaplıca olarak kullanılmaya devam eden hamam, zaman içerisinde çeşitli değişikliklere uğramıştır. Günümüzde hamamın büyük bölümü ayakta olmasa da, yaklaşık 30 metre uzunluğundaki mermer kemerli batı cephesi ve havuz kalıntısı,

Kalıntıları geçmişteki görkemli yapının izlerini taşımaktadır. Bu yapının Kral Kızı Hamam olarak bilinmesinin bir de efsanesi bulunuyor sevgili dinleyicilerimiz. Rivayete göre Kayseri'de yaşayan Roma krallarından birinin kızı amansız bir hastalığa yakalanır. Birçok hekime götürülmesine rağmen kızın hastalığına çare bulunamaz ve zamanla yürüyemez hale gelir. Kral son çare olarak kızını Sarıkaya'daki sıcak suların bulunduğu bölgeye gönderir. Burada sıcak su ve çamur banyolarına giren kızın zamanla hastalığı iyileşir ve yeniden yürümeye başlar. Kızının tamamen iyileşmesi üzerine kral sıcak suyun bulunduğu yere mermerden bir havuz yaptırır. Rivayete göre zamanla bu havuzun çevresinde bir yerleşim oluşur ve yeni kurulan şehre kralın kızının adı verilir. Bugün Sarıkaya'nın şifalı sularıyla Roma döneminden kalan bu eşsiz yapı, geçmişten günümüze uzanan önemli bir kültürel mirastır. Yozgat topraklarının bulunduğu geniş bölge Yozgat Yaylası olarak adlandırılır. Kızılırmak yayı içinde yer alan yayla, Delice Irmağı ve Çorum suyuna ulaşan vadilerle şekillenmiş, hafif dalgalı düzlüklerden meydana gelir. Doğuda Akdağlara, kuzeydoğuda ise Deveci Dağları'nın uzantılarına dayanan Bozok Yaylası'nın yüksekliği 1200 ila 1400 metre arasında değişir. Temiz havası, doğal güzellikleri ve özellikle bal üretim açısından elverişli yapısıyla dikkat çeken yayla, Yozgat'ın görülmeye değer doğal alanlarından biridir. Cehrilik, Kadıpınarı, Şebekpınarı, Yahya Saray ve Yoğurdu ile ünlü Hisarbeyli yaylaları da Bozok Yaylası çevresindeki önemli yayla alanları arasında yer alır. Yozgat şehir merkezinde Cumhuriyet Meydanı yakınında bulunan Çapanoğlu Camii, halk arasında Büyük Cami veya Ulu Cami olarak da bilinir. Osmanlı döneminde Avrupa etkisiyle gelişen Türk barok mimarisinin Anadolu'daki önemli örneklerinden biridir. Cami iki farklı dönemde inşa edilen içeri cami ve dışarı cami bölümlerinden oluşur. İlk bölüm olan içeri cami, Bozok Sancağı Valisi Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından 1779 yılında yaptırılmıştır. Daha sonra kardeşi Süleyman Bey tarafından kuzey kısmına dışarı cami eklenmiş ve yapı 1793-1794 yıllarında tamamlanmıştır. Caminin ince minaresi, yüksek kasnaklı kubbesi ve köşe kuleleri Yozgat'ın simge görüntülerindendir. İç mekanda yoğun kalem işi süslemeler ve mermer taklidi bezemeler dikkat çeker. Batı sanatı etkisini taşıyan mimarisi ve süslemeleriyle cami, dönemin sanat anlayışını yansıtan önemli bir kültür mirasıdır. Caminin kuzeydoğu köşesinde yer alan küçük kubbeli türbede ise Çapanoğlu ailesine ve Yozgat eşrafına ait 18 sanduka bulunmaktadır. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyünde bulunan Kerkenes harabeleri, Orta Anadolu'nun en önemli demir çağı yerleşimlerinden biridir. Kentin M.Ö. 600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu tahmin edilse de kazılarda bulunan Frigce yazıtlar burada bir Frig yerleşiminin de bulunmuş olabileceğini göstermektedir. Antik kaynaklarda Piteriye olarak geçen şehrin Kerkenes olduğu düşünülmektedir. Yaklaşık 7 kilometrelik surlarıyla 2,5 kilometre karelik geniş bir alanı kaplayan kent, kamu yapıları, sivil yerleşim alanları ve gelişmiş bir su toplama sistemiyle oldukça gelişmiş bir şehir görünümündedir. Kerkenes'in tarihi Anadolu'nun önemli savaşlarından birine de tanıklık etmiştir. M.Ö. 547 yılında Pers Kralı Büyük Kiros'la Lidya Kralı Krezüs arasındaki mücadele sırasında kent ele geçirilmiş, halka esir alınmıştır ve şehir yakılarak surları yıkılmıştır. Bu nedenle günümüze ulaşan yapı ve eserler oldukça sınırlıdır. 1993 yılında başlayan araştırma ve kazı çalışmaları günümüzde de devam etmektedir. Kazılarda ortaya çıkarılan eserler arasında fil dişi süsleme parçaları da bulunmakta ve bunlardan biri Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Kerkenes, büyüklüğü, güçlü surları ve gizemli geçmişiyle Yozgat'ın tarihi açıdan en dikkat çekici noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Yozgat'ın şehir merkezinde yer alan Saat Kulesi, kentin en önemli simgelerinden ve tarihi yapılarından biridir.
Osmanlı döneminin sonlarına ait olan bu heybetli yapı, 1908 yılında dönemin belediye başkanı Tevfikzade Ahmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Sarı kesme taşlardan inşa edilen kule, zemin kat ve çanların bulunduğu bölümle birlikte 7 katlıdır. Çanların bulunduğu bölümün üzerinde kulenin 4 cephesine yerleştirilmiş 4 saat bulunur. Saatlerin kuleyle aynı yaşta olduğu bilinmektedir. Her saat başında çalan çanları, geçmişte olduğu gibi bugün de şehrin farklı noktalarından duyulabilmektedir. Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesi Yeşildere mahallesinde bulunan Akdağ Madeni Kilisesi, 1862 tarihli önemli bir tarihi yapıdır. Kesme taş ve mermerden inşa edilen kilisenin yuvarlak kemerli giriş kapısı üzerinde Grekçe kitabeler yer alıyor. Dikdörtgen planlı yapının iç bölümünde kiliseyi 3 bölüme ayıran 8 yuvarlak sütun bulunmakta. Sütunlar kemerler ve ahşap hatıllarla birbirine bağlanmış. İç duvarlardaki sıvalarda ise yer yer haç ve geometrik süslemeler dikkat çekiyor. Farklı dönemlerin izlerini taşıyan Akdağ Madeni Kilisesi, Yozgat'ın kültürel çeşitliliğini yansıtan önemli tarihi yapılardan biridir. Yozgat'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanımak isteyenlerin uğrak noktalarından biri de Yozgat Müzesi'dir. Müze, İstanbuloğlu Mahallesi'nde bulunan ve 1871 yılında konak olarak inşa edilen Nizamoğlu Konağı içinde hizmet veriyor. Uzun yıllar konut olarak kullanılan konak, 1985 yılında müze olarak ziyarete açılmış. Osmanlı dönemi sivil mimarisinin özelliklerini taşıyor ve özellikle iç mekandaki el işçiliği süslemeleriyle de dikkat çekiyor. Müzenin alt katında arkeolojik eserler, üst katında ise Yozgat ve çevresinin kültürel yaşamını yansıtan etnografik eserler sergilenmekte. Ayrıca üst kattaki odalarda 19. yüzyıl resim sanatının dikkat çekici örneklerini görmek mümkün. Yozgat'ın geçmişine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için Nizamoğlu Konağı, geçmişteki yaşam biçimini ve Yozgat'ın tarihi birikimini günümüze taşıyan önemli yapılardan biridir. Şah Sultan Hatun Türbesi, Anadolu'daki eyvanlı türbeler içinde en önemli örneklerden birini teşkil eder. Türbenin çevresindeki eski tarihle birçok mezar taşı görülür. Küçük bir alanın etrafı duvarla çevrilmek suretiyle türbe fazla zarar görmeden günümüze dek varlığını sürdürmüştür. Genel görünüşü bakımından oldukça yeni ve düzgün bir yapı olan türbenin içinde Dulkadir Şahruh Bey'in karısı Şah Sultan'ın sembolik lahdi yer alır. Türbe Yozgat'ın Çandır ilçesinde bulunuyor. Yozgat'ın merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yüksek bir tepe üzerinde yer alan Çeşka yeraltı şehri bölgenin dikkat çekici tarihi kalıntılarından biridir. Yapılan araştırmalarda çevredeki yerleşim izlerinin M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzandığı tespit edilmiştir. Kayalara oyularak oluşturulan yeraltı şehrine 3 farklı giriş bulunduğu belirlenmiş. İçeride odalar, galeriler, nişler ve havalandırma bacaları yer alıyor. Bazı bölümleri zamanla yıkılmış ya da toprakla dolmuş olsa da yapının geçmişteki yaşamına dair önemli izler taşıyor. Tonoz biçimli tavanlarda yeraltı şehrinin dikkat çeken özellikleri arasında. Yeraltı şehrinin bulunduğu tepenin çevresinde Roma, Bizans ve Frig dönemlerine ait seramik parçalarının yanı sıra kayalara oyulmuş kaya mezarları da bulunmuştur. Tüm bu kalıntılar Çeşka'nın farklı dönemlerde yerleşim gördüğünü ortaya koymaktadır. Gizemli yapısı ve binlerce yıllık geçmişiyle Çeşka yeraltı şehri, Yozgat'ta tarihin izini sürmek isteyenler için görülmeye değer duraklardan biridir. Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu, şehrin en etkileyici doğal güzelliklerinden biridir. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki kanyon, Kazankaya köyünden başlayıp
Çorum'un İncesu köyüne kadar uzanmaktadır. Kanyonun ortasından Yeşilırmak'ın kollarından biri olan Çekerek Irmağı geçer. Meşe ve ardıç ağaçlarıyla çevrili kanyon, zengin bitki örtüsü ve çok sayıda kuş türünün yanı sıra Çekerek Irmağı'nda yaşayan susamurlarıyla da dikkat çekmektedir. Kazankaya Kanyonu doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi izleriyle de oldukça zengindir. Kanyon çevresindeki kayalıklarda antik yerleşim ve mezarlık kalıntıları, M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen sur duvarları, merdiven basamakları ve hatıl oyukları bulunmaktadır. Yamaç kayalıklarından birinde ise Hititlerde bolluk ve bereketi simgeleyen Tanrıça Kibele'nin dev boyutlu kabartması yer almaktadır. Doğa yürüyüşü, kamp, kaya tırmanışı ve fotoğrafçılığın yanı sıra rafting gibi pek çok etkinliğe imkan sunan Kazankaya Kanyonu, doğa ve tarihin iç içe geçtiği Yozgat'ın keşfedilmeyi bekleyen özel duraklarından biridir. Yozgat'ın doğal güzellikleri kadar dilden dile aktarılan efsaneleri de dikkat çeker. Nohutlu Tepesi'nin arkasında bulunan Cehrilik yakınlarında deveye binmiş geline benzeyen kayalar bulunmaktadır. Bu kayalara gelin kayası denir. Efsaneye göre köyün birinden gelin alayı gelmektedir. Eşkıyalar gelin alayını çevirirler. Niyetleri kervandaki gelini alıp esir pazarında satmaktır. Gelin alayının erkekleri eşkıyalar tarafından vurulur. Eşkıyalar gelini ve damadı yakalamak üzeredirler. Yakalanacaklarını anlayan gelin ve damat Allah'a dua ederler. "Allah'ım bizi bu eşkıyaların eline düşürme. Bizi ya taş et ya kuş et." duaları kabul olunur. Güzel gelinle birlikte eşkıyalar, develer ve atlar oracıkta taş olurlar. Damatsa kuş olup gökyüzüne uçuverir. Güzel gelinin ağlarken gözünden döktüğü yaşlar sel olur ve orada kırmızı lalecikler bitmeye başlar. Zamanla bu laleler tüm tepeyi kaplar. Eğrice'de Mayıs'ın ikinci haftasında cehrilik laleleri kırmızı kırmızı açar ve beyaz güvercinler gökyüzünde süzülürler. Bugün bu ilginç kaya oluşumları Yozgat'ın en bilinen efsanelerinden biri olarak anlatılmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili dinleyiciler, Yozgat İç Anadolu bölgesinde yer alan, tarihi 5000 yıl öncesine dayanan, Türkiye'nin ilk milli parkına ve zengin kaplıcalarına sahip bir ilimizdir. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken yine güzel bir yöre türküsünü sizlerle buluşturuyoruz.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Bir şehri keşfetmek yalnızca tarihini, doğasını ve kültürel mirasını tanımakla sınırlı değil. Mutfağına uzanmak, sofralarında yer alan yöresel lezzetleri tatmak da bu yolculuğun önemli bir parçası ve o coğrafyanın ruhunu anlamanın en güzel yollarından biri. Yozgat'ın kendine özgü yemekleri de kültürel zenginliğinin önemli bir parçasıdır sevgili dinleyicilerimiz. Şehrin en bilinen lezzetlerinin başında Yozgat desti kebabı geliyor. Bunun yanında Yozgat tandır kebabı ve Yozgat arabaşısı da yöre mutfağının öne çıkan tatları arasında. Kahvaltı sofralarında ise parmak çöreği, sorgun yağlısı ve çanak peyniri yer alıyor. Akdağ madeni salebi ve Aydıncık bağrı bütün kavunu ise Yozgat'ın coğrafi işaretli yöresel ürünleri arasındadır. Yemeklerin ardından tatlılar da sofraların önemli bir parçası. Yöresel tatlılar arasında yumurta tatlısı, mısır tatlısı, pekmezle yapılan haside ve incir uyutması geliyor. Bir şehri hatırlamanın en güzel yollarından biri, oradan aldığımız küçük bir lezzeti ya da el emeği bir ürünü evimize taşımaktır. Yozgat'tan alınacaklar listesinin başında Yozgat parmak çöreği geliyor. Yalnızca Yozgat merkezindeki taş fırınlarda, odun ateşinde pişirilen bu tescilli çörek, kendine özgü şekli, kokusu ve çıtırlığıyla öne çıkmaktadır. Tuzsuz ve katkısız hazırlanan parmak çöreği, özellikle fırından yeni çıktığında sıcak sıcak tüketilmesi öneriliyor. Bir diğer özel lezzet ise Yozgat çanak peyniridir. Diğer adıyla küp peyniri. İlkbaharda koyun veya inek sütünden hazırlanan peynir, toprak çanaklara basılarak toprağa gömülüyor ve en az 3-4 ay olgunlaştırılıyor. Kendine özgü keskin aromasıyla Yozgat'tan götürülebilecek en güzel yöresel tatlardan biri. Bunların yanında çandır fasulyesi, Aydıncık'ın tescilli bağrı bütün kavunu, Yozgat tarhanası olarak bilinen akaşta yöresel ürünler arasında öne çıkmaktadır. Sadece mutfak ürünleri değil, Yozgat'ın el emeği ve doğal taşları da güzel birer hatıra alternatifi. Aydıncık amatist taşı, kolye, yüzük ve tesbih gibi takı ve süs eşyalarında karşımıza çıkarken, çehrilik lalesinden hazırlanan kolonya ve oda kokuları da Yozgat'a özgü farklı hediyelikler arasındadır. Bir de toprağın şekil verdiği geleneksel ürünleri unutmamak gerek. Testiler, güveç kapları ve çanak çömlek ürünleri, Yozgat'ın geleneksel el sanatlarını evimize taşımanın güzel yollarından biri. Her yıl düzenlenen çeşitli festivaller ve etkinlikler, yerel kültürün yaşatılmasında önemli rol oynamaktadır. Yozgat'ta öne çıkan en büyük ve geleneksel etkinlik, her yıl Ağustos ayında düzenlenen uluslararası sürmeli şenlikleridir. Şenlikte konserler, halk dansları, bilim şenlikleri ve yöresel etkinlikler yer alıyor. Yine Ağustos ayında Sorgun'da düzenlenen Sorgun Sorfest, son yıllarda öne çıkan büyük bir festivaldir ve özellikle gençlere yönelik konser ve etkinliklerle dikkat çekmekte. Yozgat'ta yaz döneminin en kapsamlı organizasyonlarından biri olan Yozgat Fuar Merkezi Gurbetçi Festivali, Temmuz ayında ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Festival yurt dışından memleketlerine gelen gurbetçiler başta olmak üzere Yozgatlı vatandaşlara 2 hafta boyunca konserler, kültürel etkinlikler, alışveriş standları ve çocuklara yönelik aktivitelerle dolu bir program sunuyor. Bunların dışında ayrıca Yozgat'ın ilçelerinde yerel ürün, hasat, yayla ve kültür şenlikleri de yapılmaktadır. Sevgili dinleyiciler, Yozgat'a geldiğinizde Yozgat Canlı Milli Parkı'nda doğayla iç içe bir yürüyüş yapmadan, Çapanoğlu Büyük Camii'ni ve şehir merkezindeki Saat Kulesi'ni görmeden, Bozok Yaylası'nın kendine özgü manzarasını yaşamadan, Sarıkaya Roma Hamamı'nın 2000 yıllık tarihine tanıklık etmeden, Kerkenes Harabeleri'nde Kayıp Şehir Peteria'nın izlerini sürmeden, Kazankaya Kanyonu'nda doğa ve tarihin buluştuğu manzarayı görmeden, Yozgat Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmeden, Çekerek Lavanta Adası'nda lavantaların sunduğu görsel şöleni yaşamadan, arabaşı çorbasını, fırından yeni çıkmış parmak çöreğini,
toprakta olgunlaştırılan çanak peynirini ve Akdağ madeni salebini tatmadan ve Yozgat'tan dönerken yöresel lezzetlerden birkaçını yanınıza almadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Yozgat ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-30, Bursa 17-32, Çanakkale 21-32, Edirne 19-33, İstanbul 21-29, Kırklareli 18-31, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 13-30, İzmir 22-35, Manisa 21-36, Muğla 21-36 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-37 derece, Antalya 25-35, Burdur 17-35, Hatay 23-32, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 13-33, Eskişehir 15-31, Karaman 14-31, Kayseri 12-30, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 14-30, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 14-31, Sivas 11-30 ve Yozgat 10-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30 derece, Artvin 15-27, Bayburt 10-29, Çorum 11-28, Giresun 21-25, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-26, Rize 21-27, Samsun 18-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık.